0: beni oraya koymayın. Bunu iş güç yapmak için söylemiyorum. Benim mesleğime ben aşığım. Ailemden sonra ben işimin hastasıyım. Ben kamerayı yutasım geliyor benim. Beni bundan, beni mahremiyetimden, beni hayatımdaki edebimden ve erdemlerinden hiç kimse hiçbir şekilde uzaklaştıramaz. Ne pahasına olursa olsun. Benim sorunum para değil. Param var mı? Yok, 6 senedir çalışmıyorum ben. Sadece tiyatro yaptım. Niye? Madem beni istemiyorsunuz, mahkeme bitene kadar konuşmayacağım, sizin de karşınıza televizyonda çıkmayacağım, kimsenin canını sıkmayayım diye çıkmadım. Arkadaşlarım zarar görmesin diye iş yapmadım. Sadece tiyatroya gittim. Tiyatro bir tercihtir. Gidersiniz, paranızı verirsiniz, gelirsiniz. Ben 1998'de sizlerin evine gelen hırsız Ulaş'ım. Hiç de değişmedim, değişmeyeceğim de. Benim dosyamda böyle bir şey yok. İleride de olmayacaktır. Hayat yaşıyoruz, göreceksiniz. Allah herkesin dağına göre kar versin. Beni rahat bırakın artık.
1: Zaman her şeyin ilacı, senin için ilaç oldu mu?
0: Zaman ilaç falan değil. Zaman sadece, bu zaman her şeye ilaç olsa içeride yatanların hepsi hafız olurdu. Öyle bir şey yok. Zaman bir şeyin ilacı değildir. Zaman sadece yaralarınızın kapanmasına, kabuk bağlamasına fayda sağlar. Ama kabuk bağlayan yaralar bir gün kabuğu da düşer, altında izi kalır. O izinin kalması da iyi bir şeydir. Baktığınız zaman hatırlarsınız zamanın ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş geçtiğini. Zaman çare değil. Zaman sadece bu hayatta vakit geçirirken, deprem sırasında 30 saniye çok uzun bir zaman. Basketbol maçında da çok kısa bir zaman. Zaman izafidir, öyledir, böyledir. Ama neticede biliyoruz, hepimiz öleceğiz. Ne zaman öleceğimizi bilmiyormuşuz. Ölmeyecek gibi yaşamayalım. Sevelim birbirimizi ya. Sarılalım birbirimize ya. Bu düşmanlık, kinlik, A takımı, B takımı, A partisi, B partisi. Ya hepimiz buradayız ya. Uzaydan bir şeye gelse biz diyeceğiz şimdi sen Fenerbahçeleri kurtarmayacağız mı? Yani sosyal medya, o bu şu, artık herkesin kafası çok karışık. Biraz kendimize dönelim. İnsanlar kendilerindeki hataları görmemek için karşıdaki sizindekilerin hatalarını ortaya çıkarmakta çok mahir oldular ama bu yalnızlık ayrıca ona da yarıyor. Yalnızlığa alıştığınız zaman bir daha çok zor. Çok zor. Yalnızlık çok tehlikeli ve çok işveli bir aşk haline geliyor. Çünkü yalnız kaldığınız zaman kendinizle ilgili fark ettiğiniz, fark etmediğiniz, düzelmesini istediğiniz ya da düzelmemesini istediğiniz ya da inandığınız ya da manifestolarınız değişebiliyor. Yalnızlık çok sinsi bir hastalıktır ve çok keyiflidir. Yalnızlık güzeldir.
2: Gerçek.
0: Ama pardon.
2: Estağfurullah, lütfen. Bitir.
0: Yok, söyleyeceğim, unuttum.
2: Arkadaşların gerçekten zarar görmesin diye film ve o dönemde film ve dizileri red mi ettin?
0: Evet.
2: O kafayla da o kadar ince düşünebilirdin, neler olsun.
0: Abi yok, vallahi bak, hani bir tek bana zararı olsa okey, ama nasıl söyleyeyim size, atıyorum 5 kişilik bir apartmanda oturuyorsunuz, kapıda da girişte de aidat tablosu var ve 3 numarada oturuyorsun, aidatını ödememişsin, o apartmana gelen bütün misafirler de 3 numara aidatını ödememiş diyor. Ben çok meşhurmuşum abi. Ben çok, vallahi çok meşhurmuşum. Ben farkında değilim. Hala daha değilim. Bu olay herhalde biraz fark ettirir bunu yani bana. Umarım. Sabretmek, yalnız kalmak, hayatım boyunca hep, yani çok küçük yaştan beri annemle büyüdüm ben. Ve hani hep de bir kocaman bir ailem olsun isterdim. Kocaman da bir ailem oldu. Ve yalnız kalmaktan da son derece imtina ederdim. Çok tez canlı bir adamımdır. Yemek yenilse, yenilsin. İşte bir şey yapılacaksa hemen yapılsın. Öyle bir adam. Şimdi sükunetin, sessizliğin, sakinliğin, sabrının kıymetini net olarak öğrendim. Hala öğreniyorum. Ve bundan da büyük haz alıyorum.
2: Çok güzel.
1: O yara iz bırakıyor dedin. Peki o bize sürekli bakmak, onu sürekli hatırlamak da zor değil mi? Bir yerde de unutmak gerekmez mi?
0: Unutmak... Unutmazsınız. İzi olmasa da unutmazsınız. Ama izinin olması onunla barışmanızdır. Hayatta her şeyi değiştiremezsiniz.

0: bir şeyi değiştirmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız ama değiştiremezsiniz. Değiştirmeyeceğiniz şeylerde öteki soruya geçmek lazım. Geçmek lazım. Elimden geleni yaptım, olmadı. Demek ki bu olmuyormuş. Oldurmaya çalışmak hayatın en büyük yanlışlarından, kendi adıma söyleyeyim, bu benim hayatımın yanlışlarından bir tanesidir. Oldurmaya çalışmak. Yara dursun orada ya, onları sevmek lazım. Onlara bakınca o yalnız kaldığınız, haksızlığa uğradığınız ve sizin ne kadar güçlü olduğunuzu size hatırlatır. Nereden baktığınıza bağlı yere. Üstelik artık fondötenler var, kapanıyor yaralar.
1: Peki hüsrana uğratan, bu 6 yılda seni hüsrana uğratan, hayatından çıkardığın birileri oldu mu?
0: Hayatımdan çıkardığım birileri, ben çıkarmadım kimseyi hayatımdan. Hayatımdan çıkanlar oldu, hayatıma girenler oldu. Tanıdım dediğim insanları tanımamışım. Tanımamışım dediğim insanlar aslında tanımışım. Aslında böyle bir sadeleşme de demek bana biraz böyle üstten üstten geliyor ama fazlalıklar eşyada da insanda da, yani bu parada da öyledir. Fazlalıklar iyi değildir. Sadeleşmek lazım. Yani bir köşkte de otursanız oturacağınız bir tane koltuk, yatacağınız bir tane yataktır. Huzurunuz olmadıktan sonra neyleyim öyle iş. Yani 100 tane ayakkabınız var. Her gün başka bir tanesini giyseniz ömrünüz yetmiyor. Lazım ne lazım? O. İhtiyaç o. Lazım olan ihtiyaçtır. Gerisi zevktir. Hiç karışmam. Okey.
1: Pişmanlığın var mı?
0: Pişmanlık. Bunu bu 5 senede şöyle çözdüm. Pişmanlık denen şey, iki alternatifiniz kalır. Yol ayrımına gelirsiniz. İşte de öyle, özel hayatta da öyle, arkadaşlık, dostlukta da öyle. Yol ayrımına gelirsiniz, ya buradan gideceksiniz ya buradan gideceksiniz. Burayı seçmişsinizdir. Bunu yaşama ihtimaliniz hiç yoktur. Dolayısıyla pişmanlık diye bir şey yoktur. Bunu yaşama ihtimaliniz, yeniden bunu yaşama ihtimalimiz olsa okey, pişman oldum buraya dönüm diyoruz. Pişmanlık diye bir şey olamaz.
1: Keşke.
0: Çünkü bunu yaşamak ihtimaliniz artık yok. Bitti. Zamanı geri alamıyorsunuz. İleri de alamıyorsunuz. Bu an, şimdi ne oluyor? Keşkeler vardır. Hiçbir işe de yaramazlar. Keşke yapmasaydı. Bilmiyoruz.
1: Oldu, bitti.
0: Belki bu 5,5 sene benim geri çekilmem, benim Allah başka bir şeyden korudu, sakındı. Bilmiyorum. Bunun inancı içerisindeyim. Ben memleketimde, bu ülkede iş yapmaktan, seyircimle olmaktan son derece mutluyum. Beni de onlardan kimse ayıramaz. Net söylüyorum bunu.
2: Yavaşlamak, kendi kabuğuna çekilmek, biraz sektöre uzaktan bakmak iyi geldi mi?
0: Ben sektöre hep uzaktan bakıyordum. Yani bu bir kibirden değil. İşimle ilgileniyorum sadece. Öteki tarafıyla çok ilgilenmiyordum. Gerçekten yani bu bir kibirden değil. Yani ben fotoğrafımın gazetede çıkmasını, insanları boş boş meşgul etmek iş dışında bana şey geliyordu. Yani insanlar benden sıkılsın istemiyorlardım yani. Çünkü ben inandırıcılık üzerine bir iş yapıyorum. Yani benim her şeyimi bilirlerse ben şimdi Ulaş'ı nasıl inandıracağım ya da Can Manay'ı nasıl inandıracağım ya da Rüstem Paşa'yı. Yani, dolayısıyla o benim mesleki bir savunma sistemimdi. Bir de öyle öğrendim ben ustalarımdan, hocalarımdan. Öyle öğrendim yani. O edeple geldim. İkinci baharla başladım. O öyle geldim. Hani diğerleri de şimdi günümüzün şartları bambaşkadır. Buna da saygı duyuyorum ama ben öyle yetişmedim. Yani karavansız dönemden geliyorum ben. Hala da karavan istemem sete. Çünkü sete gidince çalışmak isterim. Karavanda oturmak istemem.
1: Aslında ben seninle yaptığım sohbette orada da onu konuştuk da orada yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Çünkü sen aslında doğru bir şey söylüyorsun. Ben sadece işimle, oyunumla yazacaksanız, yani kötü oynadı. Bana o çok güzel bir laf söyledi. Dedi ki mesela kötü oynadı din diyor ya da iyi oynadı. Bir yerinden tutun bir şey söyle diyor. Ama diyor yani gece çıkışta burnumda kamera bilmem ne, ama maalesef bu Türkiye, sadece Türkiye'de değil, ben de o gün de söyledim. Bu dünyanın bir gerçeği. Magazin basını böyle bir durum yani.
0: Ben Michael değilim.
1: Sen öyle olmadığını düşünüyormuşsun. Onu da şimdi anlıyorsun.
0: Babacığım eve giriyorum. Beni ablamla bile yazdınız. Yani sizi tenzih ediyorum. Beni ablamla bile yazdınız.
1: Yazmadık da. Evet.
0: Ya, sizi tenzih ediyorum canım. Hani, ablamla bile. Beni arkadaşımın karısıyla arkadaşım. Üçümüz yemeğe gidiyoruz. Ben önden gidiyorum hanımefendiyle. Yenge yani. Gizemli kadın. Ertesi gün ne cevap vereceğim şimdi ben buna? Hayır, eşimin şey arkadaşım.
1: Diyalog yaşamadın. Maalesef öyle bir durum var. Yani tercih meselesi. Ama inşallah bundan sonra
0: bir
1: diyalog, sıfır diyaloğum vardı. Akşam çekilen parazilerle ya da magazin basınıyla sıfır. Seninle röportaj yapmak bir ölümdü. Yani inanılmaz zordu yani. Şener Şen'le daha kolay röportaj yapılıyorduk. Ben sana o kadarını söyleyeyim.
0: Ben programı terk ettim.
2: Ama şimdi biz bence Ozan Güven'i sanki şimdi tanıyor gibi.
0: Evet, öyleyiz.
2: Yani hepimiz. Çok samimi, çok doğal. Çok konuşkan. Hep biz öyleydim. Böyle bilmiyorduk.
0: Hep öyleydim. Ama hiçbir yere çıkmıyordum ki. Biraz önce söylediğim gibi iş dışında çok konuşmayı sevmem. Yani dışarıdan da öyle kibirli ve soğuk ve sinirli gözüküyorum. Bir de tipolojik olarak da öyle bir intibam var. Ama umarım cumartesi oyunu seyrettikten sonra daha başka düşünürsünüz.
2: Şu anda da daha farklı düşünüyorum. Hatta bir süredir daha farklı düşünüyorum. Çünkü daha fazla görüyoruz. Daha samimi, daha doğal görüyoruz. Konuşuyorsunuz. En önemlisi bu. Seni tanıyoruz biz artık.
0: Konuşmamız lazımmış.
1: Evet.
2: Bence de.
1: Evet.
0: Maalesef öyleymiş. Ama yani gerçekten mahkeme süresince konuşmamak benim için daha doğruydu. Benim için değil, bu meselenin için boşaltılmaması için çok daha doğruydu. Hatta sizi kırmadım. Sorduğunuz sorulara da cevap verdim ama yine hicap duyuyorum bu konuları konuşmaktan.
1: Konuyu kapatıyorum son soruyla, sonra normal filmlere geçeceğiz. Buradan kameraya bir cümleyle kadına şiddeti yorumlar mısın?
0: Şiddet ne ya? İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Şiddet nedir yani? Benim 21 yaşında çocuğum var. Uzun süre bir sürü ilişkim oldu. Hayatım boyunca böyle bir şeyin içinde olmadım. Yani olmayacağım da. Ben istemediğim bir yerde durmam. Ya giderim ya da terk etmesini söylerim onun. Aslanlar gibi bir çocuğumuz oldu yani. Şimdiye kadar böyle bir şey olsa sizin kulağınıza gelirdi. Benim hayatımda meseleleri halletme şeklim bu değil. Uzaklaşırım, giderim. Bu da doğru bir şey değil ama ya da işte dediğin gibi iletişim. İletişimi bitiririm. O yüzden de gerçekten ülkemizde failinden korunacak çok kadın var, çok çocuk var. Bakın neler oluyor. Birazcık buralara gidelim. Bu işleri bu kadar böyle laf arasında işin ehli ehliyeti olmayan herkesin konuştuğu bir şeye dönüştürmeyelim. Bu çok ciddi bir durum. Yani bu sosyoloji biliyor olmak lazım, psikoloji biliyor olmak lazım. Biz bunu ancak biz yapabiliriz. Yani sizler yapabilirsiniz. Ama bu meselenin içini küçültmemek lazım. Hafifletmemek lazım. Sıradanlaştırmamak lazım. Neler oluyor görüyoruz. Yani asıl ilgilenmemiz gereken yerler orası. Ben bu konuda elimden ne geliyorsa yapıyorum. Ne geliyorsa yapıyorum. Şimdi birazcık daha da arka taraflardan yapıyorum çünkü ona da bir şey söylerler diye. Bunlar çok hassas mevzular. Hepimiz bir anadan doğduk. Dolayısıyla da bunu onaylamak, bazıları hak ediyordur demek, bu hastalıklı kafaların, ruhların işidir. Bunun artık kadını erkeği yok. Suç işleme yaşı kaç yaşlarına indi? Aile denen bu kutsal müesseseyi kurduktan sonra onu korumanın yollarını, bunun eğitimi artık ilkokuldan, aileden başlamalı. Yani bunlar çok ciddi ciddi konular. Çocuklarımız ölüyor, kadınlarımız ölüyor. Erkekler ölünce ne oluyor? Bir şey olmuyor mu? O can değil mi? Yani hastalıklı sapkın adamların dışında mağdur olan adamlar yok mu? Çocuklar yok mu? Yaşlılar yok mu? Yani bunu spesifik oraya ayırmak gerçekten artık kadınların da artık itiraz ettiği bir şey. Ne olursunuz biraz kendimize gelin, birbirimizi sevelim, sevmiyorsak da uzaklaşalım birbirimizden. Ama birbirimize artık tuğ kaka yapmayalım ya. Herkes ne söyleyecekse 10 defa düşünüyor. 10 defa düşünüyor. Ne söylerse söylesin bir taraftan dayak yiyor. Net bu böyle. Hiçbir şey konuşmamaya götürüyor insanları bu. Öfkelendiriyor, sinirlendiriyor, kinlendiriyor. birbirimizi birazcık daha sevmeyi, birbirimizi anlamayı, birbirimizle konuşmayı, iletişim halinde olmayı öğrenmemiz gerekiyor.

0: Bunları öğrenmemiz gerekmiyor. Bizde vardı. Unutuyoruz. Unuttuk. Aile deyince herkes yeni dünya efe. Yok öyle bir şey. Aile çok önemlidir. Akşam 8'de bütün aile yemek yerdik biz. Herkes birbirini beklerdi. Alt komşu ne diyecek derdik. Onların yemeği yoksa yemeği verilirdi. Apartmanda birinin elektriği kesildiyse para toplanıp elektrikleri ödenirdi. Yani bir kızı mahalleye girerken birisi takip ettiği zaman bakkalından kasabına herkes derdi ki kim o? Şimdi 10 milyon takipçisi var, hiç kimsenin bir şeyi onunla değil. Hem bu kadar ortalıklar olup hem bu kadar bunlara maruz kalıyor olmayı, her şey bir arada olmuyor. Artık biraz daha objektif, biraz daha vicdanlı, biraz daha birbirimizi severek ve saygı duyarak yaşamak zorundayız. Neşemizi elimizden aldılar. Dünyada olup bitenler. İki tane adamın dudağının arasında. Orada burada savaşlarda bir sürü çocuk, kadın, adam, genç öldürülüyor. Ama dünya böyle bir yere gidiyor. Bizim içimizde, bu topraklarda, bizim analarımızda, babalarımızda, atalarımızda bu var. Bunu sadece birazcık daha değerli kırmak lazım. Kavgayı, hiddeti, bunları öne değil, öteki şeyleri birazcık daha öne çıkarmamız lazım. Sosyal medya yasaklansın kardeşim. 15 yaşında çocuklara yasaklansın. Avrupa'da da öyle. Ya bize ne Avrupa'dan? Biz Avrupa değiliz. Biz Doğu da değiliz, biz Batı da değiliz. Biz Türkiye'yiz ya. O yüzden de birbirimizi ne olur sevelim ya. Sevelim birbirimizi, sarılalım birbirimize ya. Ne olursa olsun. Bu kadar öleceğiz gideceğiz valla.
1: Evet.
2: Evet, herkesin en merak ettiği soruyu soralım. Goran'ın yeni filminde neden yoksun?
0: Ya Goran'ın yeni filminde gerçekten sebeplerden bir tanesi bu. Dedim ki rahat rahat çekin kardeşler. Cem'cim yani rahat rahat çekin babacım yani. Ama bu film olmaz. Başka film olur. Yani ben bunda olmak istemedim. Ama Cem'le ileride daha başka işler yaparız. Öyle siz sormadan söyleyeyim, aramızda hiç öyle bir bozukluk bir evet, şey öyle, falan öyle yok.
1: Dedi haberler.
0: Çünkü evet. Onu da soracaksın sen belli.
1: Niye
0: öyle, öyle bir şey yok. Arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Biraz beraber iş yapmaya ben de bunda da olmayayım dedim. Ama Gora yine çok güzel bir film olacak. Emin olun yani.
2: Yeni film projesi var mı?
0: Yazdığım bir şeyler var. Başka bir işler var. Dur bakalım bir biraz şu oyununu oynuyorum şimdi. Ama kamerayı da özledim. Umarım pek yakında bir şey yapacağım.
1: Ozancığım ağzına sağlık. Yani var ya, inanılmaz güzel aktı. Çok da samimiydin. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu konuda hatalı olan siz misiniz yoksa bizler mi? Bir dönem magazincilerle hiç anlaşamıyordun ya da öyle gözüküyordu. Ama şimdi gayet güzel anlaşan aradaki köprü biz mi olduk? Sanatçı olarak ne diyeceksin? Nasıl oldu, ne oldu?
0: Soruyu tekrar alabilir miyim? Abi yok. 2010'da tatsız bir şey yaşadık bizim Tolga'yla. Onunla barıştık zaten. O günden beridir de zıtlaşıyoruz magazinde. Çünkü böyle gece yarısı bir tane ışık, kamera, bir şey falan benim çok alışkın olduğum bir şey değildi. Levent'teki evden sizin yüzünüzden tanıştım. Seni tenzih ediyorum. Dolayısıyla da benim öyle kimseye bir kızgınlığım, mızgınlığım yok ama elinde sadece mikrofon ve kamera oldu diye bana her şeyi sorabilme hakkına sahip olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, onda haklısın.
0: Dolayısıyla da mahremimi yaşamak istiyorum. Hani dışarıda olurum, ortalıkta olurum. Tabii ki de mikrofonu uzatırsınız ama evimin kapısından mikrofon sokarak benden cevap alamazsınız. Alamayacaksınız. Alamadınız. Ama tabii ki de dışarıda, ben ne zaman bir galada bir yere gittim, ben gazetecilerin olduğu bir yere gittiğim zaman ne zaman gazetecilerle konuşmadım? Hiç öyle bir şeyim yok. Ama sokağın arasında sen bana far gibi yakıyorsun onu. Ne konuşacağım babacığım seninle? Yani bunları zaten onlarla da konuştuğumuz için, yoksa benim kişisel olarak bir durumum
1: kimseyle
0: yok.
1: Kimseyle bir durumun yok.
0: Evet. Hiç öyle bir durum yok.
2: Bunlar aşıldı artık ama, değil mi?
1: Evet.
0: Yani aşılacak bir şey yoktu. Bir mevzu olduğunu ben onlardan öğrendim. O zaman sen bizle hiç konuşmuyorsun. Ulan dedim, böyle yaparsanız nasıl konuşayım? Yani o yüzden de kimseye kırgın değilim.
1: Halka mal olmuş birisin. Bunu artık kabul et.
0: Halka mal.
1: Evet, mal. O yüzden de lütfen yani

0: karşılıklı empati aydığı için herkes işini de yapıyor. Ama evinin kapısının orada ya da bahçesinde ya da sokağın ortasında değil tabii ki. Onda haklısın. Dışarılarda da konuştuğunu biliyorum. Evet, galalarda konuşuyordun. Birazcık daha konuşmadan da arabaya bindiğin yerlerde, restoran çıkışında da konuşabilirsin. Konuşmak da zorunda değilsin ama bunu güzelce söyleyebilirsin. Bazı zaman çok agresif davranıyordun. O yüzden de ben
1: bir
0: mesela...
1: Kere. Onun da sebeplerini biliyorsun.
0: Tamam peki. Konuyu kapatıyorum. Çok
1: ben kalkayım,
0: seni çok sevdim.
1: Değil mi?
0: Yok estağfurullah. Estağfurullah.
1: Çal piyanist.
0: Teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederiz.
1: Güzel bir sabah oldu.
2: Filmlerde çok özledik, bekliyoruz.
1: İnşallah.
2: En kısa zamanda inşallah.
1: Cumartesi oyunu bekliyorum.
2: Tabii ki.
1: Tamam o zaman.
0: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konumuzla birlikte olacağız.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
3: Çok teşekkürler.
4: Bizler
3: de iyiyiz.
4: İyiyiz. Gayet iyiyiz.
0: Nasıl geçti gala?
4: Güzel. Gayet güzel geçti. Çok güzel bir filmimiz var.
0: Evet.
4: Seyircilerimizi bekliyoruz.
0: Portekiz Aşkı.
4: Evet.
0: Portekiz'de çekildi.
4: Bir kısmı Portekiz'de, bir kısmı Türkiye'de çekildi. Böyle iki milleti bağlayan bir film oldu. Oradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Buradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Gayet güzel bir film. Derli toplu, tatlı bir aşk filmi olmuş.
0: Ne güzel, harika.
3: Ben izledim filmi. Çok tatlı, çok güzel. Görüntüler harika, oyunculuklar evet. Çok güzel. Bence herkes izlemeli.
4: Bence de.
3: Mutlaka. Bu programı izledikten sonra herkes sinemaya gitsin.
4: İnşallah.
0: Peki çekimler nasıl geçti?
4: Vallahi benim için çok güzel geçti. Ben Portekiz'e gitmemiştim daha önce.
0: Aa.
4: İlk defa Lizbon'a gittim. Çok güzel bir şehirmiş.
0: Evet.
4: Bayağı da İstanbul'a benziyor bence.
0: Yedi tepesi var, bizim de yedi tepemiz var.
4: Aha, bunu bilmiyordum. Evet, ben tamamen gördüğüm şeyden benzediğini.
0: İstanbul, Los Angeles ve Lizbon. Yedi tepesi olan üç şehir.
4: Çok güzel. Ben böyle gezerken eşimle İstanbul'a benzettik. Ama bu bilgiyi bilmiyorduk mesela. Çok güzel bir şehir. Burada da çekimler oldu. Güzel bir süreçti ya. Yani çok mutlu çalıştık. Ben çok uzun uzun çalışmadım. Benim kompaktı sahnelerim. Ama güzel, tatlı bir ekipti. Yönetmenimiz İsmail, görüntü yönetmenimiz Tobias. Çok tatlı bir ekip vardı. Orada da burada da iki ayrı ekip vardı. Çok güzel, mutlu, mesut çalıştığımız bir iş oldu.
0: Evet, yüzünden okunuyor. Çok gayet keyifli yapmışsın. Evet. Harika.
3: Fragmanı izleyelim mi?
0: Evet.
5: Sorry.
6: Freedom as a prize.
5: Bensiz yapamıyorsun. Ama Yasemin'le evleniyorsun.
7: Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
8: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi.
9: Abartma. O kadının benim için hiçbir önemi yok.
10: Bana İstanbul'dan en kısa sürede yurt dışına kalkacak uçakları listele.
11: Nasıl yanlış?
10: Kalacak yer ayarlamam lazım.
11: Param var mı?
10: Yok.
12: Yasmin Aslan.
10: Jose Alves.
12: I have your suitcase.
10: It says Mercado do Cais.
12: You're in the other side of the city.
10: Bu kadar alçalamazsın. Telefonumu da kesemezsin ya.
13: Dilini bilmediğim bir şehirde balıklarla yolculuk yapıyorum.
10: Are you living here?
12: For the past three generations.
11: Sonunda biraz da olsun nefes alabiliyorum.
10: Sen ne dediğini farkında mısın? Yaman beni aldattı.
12: You know, I did it for myself, but I'm glad you're having fun. Look, have more eggs.
10: Hadi, hadi.
12: Hadi, hadi. What does that mean?
10: Yon kaptar para tuz.
12: Sar şu bükeke mufuyum bari. What are you looking at?
8: You are hugging my wife.
12: Yasmin?
8: Yasemin, ben çok pişmanım.
11: I'd like to be friends.
12: I don't need a friend.
11: Bitti. Liman değil aradığımız. Biz denize açılmalıyız.
7: Some of us don't realize how lucky we are.
3: Çok güzel. Görüntüler harika.
4: Ne güzeldi, masal gibi.
3: Evet. Şimdi Yaman sana kesin çok uzak bir karakterdir, buna eminiz. Nasıl olduğunu
4: gibi. Yakın dersem olay olur zaten.
3: Evet.
4: Çok yakın. Yok, aynı tabii ki de çok uzak yani. Ama ben oyunculuk kariyerimde genel olarak kendime çok uzak şeyleri seçmeye çalışıyorum. Her zaman böyle bir seçeneğimiz olmuyor. Ama olabildiğince kendimden ne kadar uzak olursa o kadar oyunculuk yapmış hissediyorum kendimi. O da öyle biri. Hatta galada magazinci arkadaşlar sormuş işte, benzer yönleriniz var mı? Yok yani, gerçekten yok. Olmasın da. Öyle bir karakter.
3: Aldatmak, aldatılmak. Bunları bize nasıl açıklarsın?
4: Vallahi Allah'a şükür hiç başıma gelmedi. Yaşamadım, yapmadım da. Dolayısıyla hissetmediğim bir şeyi açıklamak zor olabilir. Yorumsuz kalmayı tercih ederim.
3: Böyle birini canlandırmak nasıldı?
4: Diğerleri gibiydi diyeyim. Çünkü yani oyuncu olduğumuz için ben şeye çok inanmıyorum. Yani işte o duyguyu hissetmeliyim falan. Hani öyle değil. Çünkü hayattaki her duygunun bir takım benzerleri var. işte hayal kırıklığı gibi vesaire bir sürü duygunun benzeri var. Birebir o duyguyu yaşamanız gerekmiyor. Zaten oynarken bir şeyi hissetmeniz her zaman gerekmiyor. Ben o türlü bir oyunculuğa inanmıyorum. İnanana saygı duyuyorum ama ben birazcık daha oynama adı üstünde oyuncuyum ben ve oynuyorum. Dolayısıyla ben o duyguyu %100 hissediyorsam bence bir problem olabilir orada. Yani oyuncu her çünkü çok kötü şeyler oynamak zorunda kalabiliyoruz. Evet. Bunun gibi. Uh-huh. Daha da kötülerini oynamak zorunda kalabiliyoruz. Oynamak da istiyoruz bu arada. Çünkü durum ne kadar kötü olursa olsun oyuncu için bu bir iyi bir şey. Yani ne kadar iyi oynarsan o kadar iyi. Ama ben oyuncunun bir şey hissetmesini değil seyircinin bir şey hissetmesini tercih ederim oyunculuk hayatımda.
3: Peki o rolden çıkamadım deniyor ya.
0: Çıkmıştır inşallah.
4: Ben hiç inanmıyorum öyle bir şeye. Hiçbir zaman hiçbir oynadığım rolün etkisinde kalmadım. Yine kalanı eleştirmek gibi bir şey haddim değil. Herkes oyunculuk yapıyor, herkes sanatçı ama ben buna katılmıyorum. Yani bir şeyin içine girmek ben konsantrasyonla alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki de o arkadaşlarımız, bunu söyleyen arkadaşlarımız konsantre durumdan çıkamadıklarını anlatıyorlardır. Çünkü onların bedeninde olmadığı için hissedemiyorum ne hissettiklerini. Ama benim kendi oyunculuk kariyerimde ben öyle bir şey yaşamadım. Yaşayacağımı da düşünmüyorum. Çünkü ben başka birinin duygularını oynadığım için kendi duygularımı kullanmayı tercih eden bir oyuncu değilim. Şahsen.
3: Bir de şunu şeyi çok merak ediyorum. Tokat sahnesi kaç defa da çekildi?
4: Bir galiba. Oo. Cansu güzel attı tokat. Ya bununla ilgili şöyle şeyler olabiliyor. Yani bazı

0: arkadaşlarımızın eli ağır oluyor. Cansu'nun eli çok hafifti. Ben bir gün bir oyuncu arkadaşımızla yine benzer bir şey çekiyoruz. Demek ki ben benzer şeyler oynuyorum. Vuruyor ama yemiyor yani bir şekilde. Yönetmen diyor ki daha sert olması gerekiyor. Daha vurman gerekiyor. O da bana kıyamıyor vesaire. Dedim ki lütfen vur. Ya hani küçümsemek gibi değil ama yani küçücük kızsın, senin vurduğundan ne olacak gibi bir yere geldi sohbet. Ve bir vurdu. Gerçekten boynum kırıldı zannettim. Yani o arkadaşımız güçlü biriymiş. Tokat sahneleri burada tek seferde çektiğimizi hatırlıyorum.
1: Çok güzel, harika. Ya film peki aynı zamanda hem Portekiz'de hem burada mı giriyor vizyona, yoksa sadece bizde mi girdi?
0: Bir süre sonra Portekiz'de girecek diye biliyorum.
1: Bence orada izleyenler İstanbul'u merak edip gelecekler. Bizde de izleyenler Portekiz'e gitmek için
0: ilk çok fırsat. O kadar güzel İstanbul görüntüleri var ki ve Portekiz, ikisini de merak etmemek mümkün değil bence.
1: Aynen. Filme tekrar döneceğiz. Alize hoş geldin.
2: Merhaba,
1: sen de.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Biz seninle yeni tanışıyoruz.
2: Evet.
1: Hoş geldin, memnun olduk. Biraz kendinden bahseder misin?
2: Ben müzik aşığı bir sanatçıyım. Şarkı söylüyorum.
1: Kaç yıldır?
2: 7-8 sene oldu. Endüstri mühendisiyim ama...
1: Evet, onu okudum. Kadir Has'ta endüstri mühendisi. Bilerek mi, isteyerek mi, mecburiyetten mi, aile baskısı mı?
2: Şöyle, baskı bizim ailede pek olmayan bir şey. Ama babam hekim, diş hekimi. Emekli oldu, o da yeni. Bana tek çocuk olduğum için... analiz ettiği kadarıyla müzik sektörünün dinamiklerinin çok değişken olduğunu ve tek çocuksun, bir planın daha olsun hayatta, eğer müzikte istediğin şeyleri elde edemezsen en azından başka bir mesleğin daha olmasını isterim dedi. Ama her zaman ses sanatçılığına çok değer veren bir insan olduğu için hani onu böyle bir kenara itmedi. Ama dedi bu okulunu bir bitir, ondan sonra müzik yolculuğuna beraber devam ederiz. Sağ olsunlar, onlara da buradan çok sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hep destek oldular, yanımda oldular. Mühendislik hayatım böyle çok kısa bir çalışma hayatım oldu. Gerçekten mutlu olmadım. Eğer olsaydım belki müzikle beraber götürmek isterdim ama tamamen 7-8 sene önce müzik sektörüne geçtim.
1: Müziğe olan eğitim?
2: Şöyle, ilk ve orta okuldayken korodaydım ve çok kıymetli sanatçımız Nilüfer bizim okula geldiği zaman ben onun arkasına seçilen böyle 3-4 öğrenciden biri olurdum.
1: O zamandan.
2: Bu da benim işte 6-7 yaşlarıma denk geliyor. Daha sonra Fransız Lisesi'ni bitirdim. O biraz zor bir liseydi. Orada daha iyi bir dinleyici olarak devam ettim. Ama üniversitedeyken bir opera vakfında ilk solo performansımı gerçekleştirdim resitalde. O an dedim ki benim yerim burası. Ben mühendisliğe olan ilgimi yavaş yavaş kaybedip müziğe olan rotayı aslında iç dünyamda çizmiştim. Mezun olunca da tamamen geçiş yapmış oldum.
3: Harika. O yaşta Nilüfer'in arkasında söylemek nasıldı?
2: İnanılmaz. Dev bir sanatçı ve yani çok küçük bir yaştayız. İnanılmaz bir atmosfer var. Atmosferin kıymetini de çok anlayabilecek bir yaşta değiliz aslında. Çünkü önünüzde Nilüfer var ve siz o kadar küçüksünüz ki bunun önemini anlayamıyorsunuz. Ama ortamdaki işte bunlar hep müzik sevgimi perçinleyip büyüttü. Çok kıymetli bir sanatçı, harika bir ses, harika bir uyum. Biz ona eşlik etmeye çalışıyoruz. Onun o sunduğu huzurlu ortam derken kendimi böyle müzikten ayrılamaz bir halde buldum.
1: O zaman dinleyelim bir sesini.
2: Tamam.
1: Neyi söylüyorsun?
2: 2024 yılında çıkarttığım Hesap Günü şarkımı paylaşmak isterim sizlerle.
1: Peki.

0: Çok teşekkürler. Çok mersi.
1: Güzel şarkıymış.
0: Teşekkür ederim.
1: Kendi söz yazın.
0: Yok. Teoman Alp Sakarya'nın sözü, müziği ve düzenlemesiyle bir televizyon programına konuk olmuştum. Orkestra şefimizdi. Ondan sonra enerjimiz çok tuttu ve stüdyosuna davet etti. Bu şarkıyı benim söylememi istedi. Dinleyince de hemen bir bağ kurdum. Çok inanılmaz hoşuma gitti. Projelendirdim.
1: Sesine güzel gitmiş, evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki İsmail, sizin böyle yurt dışlarında bu işleri yapınca Türkiye'de şimdi setlerimiz çok güzel. Sen de en önemli dizilerde, başrollerde oynadın. Şimdi oradaki Portekizlerin durumunu görünce, oradaki set ortamını görünce biz neredeyiz, onlar nerede? Çok yadırgandı mı? Çok mutlu oldun? Nasıl oldu?
2: Yani sektörümüz çok ileride bir kere. Çünkü şimdi orada kötü bir yerden söylemiyorum bunu ama evet, daha küçük ekip ve böyle kısa film çekiyormuşuz havası vardı. Aslında çok iyi bir yönetmenimiz, iyi bir görüntü yönetmenimiz var ama bizim buradaki ekiplere nazaran çok ufak ekiplerle, çok sıcaklar, çok tatlılar ama gerçekten şey beni çok mutlu etti. Ya biz çok ilerlemişiz. Durumu beni çok mutlu etti. Gerçekten güzel. Hani zaten yurt dışında Hande'nin de öyle bir tecrübesi olmuştu. Gittiğinde hemen anlıyorsun. Yani biz gerçekten hani dünyada artık söz sahibiyiz bu işte. Ve önemli bir yerdeyiz. O da beni mutlu etti bir yandan.
1: Çok güzel. Ama çekimleri tabii ki bizim çekimler, İstanbul çekimleri kadar güzel, Lisbon çekimleri. Bir
2: tabii,
1: sıkıntı
2: tabii.
1: Yok.
2: İşlerinde çok iyiler.
1: Sıkıntı
2: tabii.
1: Yok sadece o.
2: Onu diyorum zaten. Yani işlerinde çok iyiler. Daha küçük ve tatlı bir ekip. Hani bizim devasa ekiplerimiz, o 100 kişinin, 150 kişinin çalıştığı gibi bir ekip yok. Çok iyi yapıyorlar ayrıca işlerini ama dediğim gibi yani.
1: Oyuncular nasıl?
2: Oyuncular çok iyi. Ama şu bir gerçek, ben bunu her yerde söylüyorum. Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Biz çok duygu ülkesi olduğumuz için oyunculukta çok ilerideyiz bence. Birçok ülkeden. Şeyi de şimdi isim vermeyeyim ama mesela yabancı bir aktörü izliyoruz. Çok övülen bir yabancı aktörü izliyoruz bazen. Gerçekten film izlerken şey diyorum, ya bizde çok daha iyileri var yani. Çünkü biz atıyorum işte Norveçli bir çok iyi bir aktör var, çok iyi oynuyor ama çok duygusuz ve nötr bir yüzle oynuyor mesela. Biz ülke olarak çok daha duygusal insanlar olduğumuz için bence evet çok iyiler Portekiz'deki oyuncu arkadaşlarım ama biz ülkece iyiyiz bu konuda.
1: Bir son bir bağlantı daha kurmak istiyorum. Mesela bizden profesyonel olarak, iş hayatında olarak biri gittiğinde ya Türklerdeki kıvrak zeka, işte o genius'lik falan yok olmuyor. O yüzden bizleri çok seviyorlar. Çalışkanlık evet, falan yok diyorlar. Mesela oyunculukta da senin gördüğün şeyler oldu. Mesela atıyorum tekrar yapılacaksa ya da bir kere de biz çektik, onlarda 5 tekrar oldu attım yani gibi bir şeylerle anlatabileceğim oyunculukları var mı?
2: Şöyle, biz gerçekten oyuncu olarak da çok pratiğiz, onu gördüm. Tekrar alınacağı zaman bir dağılıyorlar. Bir dakika falan. Ya bizde hiç öyle bir şey yok, bizde zaten öyle bir vakit yok. Herkesin çok pratik olması gerekiyor. Hatta Hande anlatmıştı, bir dizinin bir bölümü için Hollanda'ya gidiyorlar. Orada da küçük bir Hollandalı ekip var. Diyor ki ya biz bu diziyi çekiyoruz ama Türkçe bilmediğimiz için senaryoyu okuyamıyoruz. Ne anlatıyor, bana anlatır mısın diyor. Hande uzun uzun anlatıyor. Adam diyor ki çok güzel. İkinci sezonda ne oluyor? Hande diyor ki bu birinci bölüm. Yani hani biraz farkımız çok güzel, var. Yani evet, biz çok hızlıyız, çok pratiğiz. Biraz şartlar bizi bir noktaya getirdi ama evet biraz daha pratiğiz.
1: 3 saatlik dizilerin sonunda diyorsun ki tamam.
2: Yani bu sezon hikayesi değil, bölüm hikayesi.
1: Çok güzelmiş.
3: 2010 yılından beri maşallah diyelim hiç durmadan çalışıyorsun. Yani özellikle de son 2-3 yıldır yılda birkaç projen oluyor. Nasıl bir tempodasın?
2: Biraz çocuğum olunca böyle vakit ayıramadığım zamanlar oldu oralar dışında. Ben kariyerimden, gidişatımdan çok mutluyum. Güzel şeyler oynamaya çalışıyorum. Farklı şeyler oynamaya çalışıyorum. Komedi oynamaya çalışıyorum arada. Dram oynuyorum. Aksiyon dizilerinde, filmlerinde oynamaya çalışıyorum. Skalamı geniş tutmaya çalışıyorum açıkçası. Tek tip bir oyuncu olmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Memnunum. Yani ben çalışmayı çok seviyorum. Hatta Hande çok söyler. Yani ben bir aydan fazla evde oturmaya başladığımda bir daha hiç çalışmayacakmışım gibi davranmaya başlıyorum. Onun için çok memnunum bu yoğunluktan. Yoğun olmak iyidir. Yani.
1: Bu aralar hatta ikiniz de çok yoğunsunuz. Evet. Hande'nin de 3. sezonu çekildi Galatasaray. Yani çocuk hanginizi görüyor daha çok?
2: İkimizi nasıl? De görüyor. Aslında onu hemen böyle çabalı, onu sen oraya götür ben oradan alayım şeklindeyiz. Güzel. Elimizden geldiği kadar ona onun yanında olmaya çalışıyoruz. Şimdilik güzel idare ediyoruz.
1: Güzel, çok güzel.
2: Onu çok özlüyoruz oğlumuzu ama yine de onun için çalışıyoruz diyelim.
1: Değil mi?
3: Hande ile çok sık gidip geliyordu setlere. Daha önce buraya geldiğinde de anlatmıştı. Sene de çok geldi mi sete?
2: Ya benle çok fırsatı olmadı açıkçası. Daha küçükken zaten hep anneyi istiyor çocuklar. Sonrasında da ben böyle dağ taş çalıştığım işler oldu. Oraları da çocuğu götürmek istemedim. Ama çok seviyorum onun orada olmasını. Şimdi benim tiyatro provalarıma geldi. Bayıldı mesela ortama. İşte Haluk abiyle tanıştı, Haluk Bilginer'le. Diyorum ki işte falanca filmde şunu seslendiriyor. Ali sen biliyorsun diyorum. Aa diyor, onun için çok acayip bir bilgi mesela. Sahnede izlerken sessiz olunması gerektiğini öğrendi falan.
1: Ne güzel.
2: Böyle hoşuna gidiyor. Armut dibine düşebilir yani.
1: Bence de ilk oyuncunun.
2: Evet ya, bu arada teyzesi de oyuncu.
1: Ha, doğru doğru.
3: Ailede ünlü aile olmayan yok neredeyse.
1: Kaç dilde şarkı söylüyorsun Ece? Fransızca, Türkçe kesindir.
0: Evet, İspanyolca. Çok az İtalyanca söylüyorum.
1: Oo. Sahnede de söylüyorsun.
0: Tabii.
1: Çok güzel.
3: Türkü harika. Söylüyor musun Fransızca, Türkçe?
0: Şöyle, ben yoruldum hayat şarkısını çok seviyorum. Onun YouTube'da bir şeyini izlemiştim. İki Fransız kız, yarı Türkçe yarı Fransızca, yani Fransızca söz yazmışlar şarkıya. Ve o yorumlarını izlediğim zaman çok etkilenmiştim. Fransızca sözler hiçbir yerde yoktu ama hani bildiğim için o dili deşifre ettim. Ve onu bazen sahnelerimde söylüyorum. Çok değişik oluyor gerçekten.
3: Ne güzel. Biraz mırıldanabilir misin?
1: İkinci şarkın bu değil diye düşünüyorum.
0: Yok.
3: O zaman biraz mırıldansan.
0: Ton almam gerekiyor. Şu an aklımda değil ama bir deneyim bakalım.
1: Orjan bir ton.

0: Hedef ne?
1: Hedef bence yani her sanatçının hedefidir diye düşünüyorum. Şarkılarla yani kendi yazdığım şarkıları da yavaş yavaş paylaşmak istiyorum. Öyle bir arzum var. Ama genel olarak ben şu anda bir yorumcu olarak ağırlıkta ilerliyorum. Çok fazla insana ulaşmak. Onlarla çünkü sahne çok ayrı bir yer. Çok büyük bir aşk ve tutku duyuyorum şarkı söylemeye ve insanların gözlerinin içine bakarak o anı yaşamak da çok kıymetli geliyor. Ne kadar fazla insana sesimi ve şarkılarımı duyurabilirsem o kadar mutlu olurum. Bol güzel. Bol sahneler, konserler.
2: Yolun açık olsun diyelim.
1: İnşallah, teşekkür ederim.
2: İkinci şarkını da rica edeyim.
1: Tamam, sana. O da 2023 yılında çıkarttım. Son bir defa.
2: Harika.

0: Çok teşekkürler. Çok
1: ağzına sağlık.
2: Bu kadar göz önünde bir çift olmak zor mu?
3: Bazı zorlukları var. Ama bir sürü pozitif yanı da var. Zor dersem haksızlık etmiş olurum. Çünkü çok zor şartlarda yaşayan insanlar var ülkede. Dolayısıyla bu zorluk çok kolay bir zorluk. Çok daha zor şeyler var hayatta. Dolayısıyla zor diyemem buna.
1: 80-90'larda gazetecilik yapmış birisi olarak bize o zamanlar şöyle bir kodlama var. Daha bize değil aslında ülkede. İki ünlünün birbirine evlenmesi zor. Şöyle çocuk yapması zor, şöyle zor. Geçinemedikleri için değil. İşleri kesilir, önleri kapanır, hayatta iş yapamazlar. Hep bekar olmaları gerekiyor filan. Hem evlisiniz hem çocuğunuz var, hem ikiniz de ünlüsünüz.
3: Evet. Yani,
1: bütün her şeyi dermiş bir aile olarak ve çok başarılısınız ikiniz de.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Biraz önce Merve'nin de söylediği gibi 2010'dan beri sürekli. Yani demek ki böyle bir şeyle karşılaştın diyemeyeceğim de, ne bileyim, böyle bir anlamsız bir şeyle o
3: yani bunu söyleyenler oldu.

0: Anladın mı?
1: Yani, evet. Size de söylediler yani.
0: Tabii tabii. Yani bakın işte evlenmeyin, şunu yapmayın. Ama yani bu ben buna göre hayat yaşayamam ki. Sonuçta bir kadını seviyorum ve evlenmek istiyorum. Dolayısıyla bu sonuçta bu ülkede çok aklı selim insanlar var ve diyecekler ki bu adam oyuncu. Bu kadın da oyuncu. Dolayısıyla tamam, biz onları oyuncu olarak izleyeceğiz. Ha, benim evli olmam bu noktada aslında bir şey değiştirmemeli ama çok doğru bir dönem hatta şu an bile oluyor olabilir böyle bir algı ama ben katılmıyorum. Şükürler olsun hani işimizi yapıyoruz. Evliliğimizi de sürdürüyoruz. Çocuğumuz da var. Çok mutluyuz.
2: Size en çok sorulan soru, ne zaman birlikte göreceğiz sizi bir projede?
0: Evet, yine geçen akşam galada da soruldu. Şimdi ben daha önce şey diyordum işte eşimle, o da yanlış anlaşıldı zaten. Ben sanki Hande'yi çalıştırmıyorum. Ne münasebet ya, haddime mi öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Ben şey demeye çalışmıştım orada. Yani çok uzun çalışma saatlerimiz olduğu için eşimle evde görüşsem daha mutlu olurum. Sürekli iş yerinde yan yana olmak her zaman tercih edeceğim bir şey olmaz ama kısa süreli projelerde tabii ki isterim. Hande çok iyi bir oyuncu. Bir sürü partneri oluyor. Ben de onunla oynamak istiyorum elbette. Hani öyle hayır karımla oynamıyor öyle bir şey tabii ki yok. Geçenlerde de dedim ki artık oynamak isterim. Tabii böyle uzun uzadıya bir şey olmadığı sürece dedim. Biri altına Instagram'da bunların da parası bitmiş galiba yazmış.
1: Eyvah.
0: Onunla ilgili değil. Sadece karımla evet oynayabilirim yani. Hani sorun yok. Ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Uzun uzadıya bir televizyon dizisinde zor olabilir. Bunu düşünüyorum. Ama eşim çok iyi bir oyuncu ve ben onunla oynamak isterim elbette.
2: Yapılan yorumlara gülüp geçiyor musun artık?
0: Geçmek zorunda hissediyorum. Çünkü bunları kafaya takıp düşünecek bir psikolojik kimse sahip değil. Hiçbirimiz için.
1: Yani kesinlikle.
0: Yani çünkü çok iyi niyetle yorum yapan insanlar olduğu kadar kötü niyetli insanlar da var maalesef. Ve sadece moralini bozmak için yazılan şeyler de var. Bana şey yazıyorlar mesela, burnunu yaptır. Şimdi ben 42 yaşındayım. Muhtemelen aklıma gelmiştir ama istemiyorumdur. Dolayısıyla ben seviyorum kendi burnumu. O kişinin güzellik algısı öyle diye ben ona uymak zorunda değilim. Ve zaten hani bence dünyayı daha güzel bir yer yapmıyor birilerinin güzellik algısı. Çünkü herkes aynılaşıyor günümüzde.
1: Aynen öyle.
0: Bence farklı olan kıymetlidir. Bir de zaten bir insana size göre kusur olan bir şeyi böyle söylemek de kaba buluyorum. Ben memnunum kendimden. Yazılanlar konusuna gelince de elbette herkes düşüncesini ahlak sınırları içinde söylemekte serbest. Ama ben çok önemseyeceğimi önemseyip alıyorum. Kötü niyetli yorumları da gülüp geçmek zorundayım. Kendi psikolojik sağlığım için.
1: Mecburiyetten orada yaşıyor musun? Ne kadar ayırıyorsun zamanı? Ayırıyor musun?
0: Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Hadi canım diyecek şimdi seyirci ki haklılar. İşte artık herkesin bir süre ayırması gerekiyormuş gibi bir durum oluştu. Öyle. Çünkü teknoloji var, yapay zeka var, evet, o var, bu var.
1: Yapınca.
0: Evet, yani bir de biz sonuçta dijital işler de yapıyoruz. Dolayısıyla illaki bir vakit ayırıyorum. Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Bu çağda artık herkes ayırıyor.
1: Çocuğuna?
0: Nasıl?
1: Çocuğunu kısıtlamam bu durumu?
0: Şöyle.
1: Ne düşünüyorsunuz? Bir şey karar verdiniz mi?
0: Yani bence zaten bir yaştan önce olmadan, bir çocuğun sosyal medyada...
1: Zaten 15 yaşta sınırı getirir.
0: Çok ben nokta atışı bir karar olarak buluyorum. Çünkü gerek yok ya. Yani çocuğun çok daha verimli şeylere ihtiyacı var. Kitaplar gibi. Yani bilemem kim ne yaşıyor ama ben doğru bulmuyorum. En azından kendi çocuğum için. Başkalarının hayatına karışamam. Ama faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. En azından o yaşta.
1: Kesinlikle.
2: Baba olmak seni nasıl değiştirdi?
0: Çok daha sabırlıyım. Ki Ali çok sakin ve tatlı bir çocuk.
2: Maşallah.
0: Ama insana bir sabır geliyor ister istemez. Bir de kendime daha dikkat etmeye başladım. Çünkü bir sorumluluğum var. Onunla beraber vakit geçirmek istiyorum daha fazla olabildiğince. Aslında bunları değiştirdi temelde.
1: Bence jumping yapmıyorsun yani.

0: Ben zaten abi yükseklik korkum var. Benim zaten yapabileceğim bir şey değil ama iyice yapmıyorum, evet.
1: Yani gibi. Evet.
0: Yapmıyorum. Kuzey Yıldızı çekerken buradan da selam olsun Ersoy Güler yönetmenimize. Daha işin görüşmesinde dedim ki abi benim yükseklik korkum var. Ne istiyorsan bana yaptırabilirsin. Denize dalarım, tüplü dalış yaparım. Uçak hariç her şeyi kullanabiliyorum. Tekne, motosiklet, araba, at. Hiç problem yok. Lütfen dedim beni yükseğe çıkarma. Oğlum dedi ayıp ediyorsun, biz öyle şey yapar mıyız dedi. 7. bölümde 20 metrede sahnem var ve bir tahtanın üzerinde yürüyorum.
1: Alt uçurum.
0: Ya tabii ki sette önlemler alınıyor ama o önlemler benim psikolojimi değiştirmiyor yani. Evet. Ben korkuyorum. Oysa ya bungee jumping yapmıyorum.
2: Yani. Üzerine gittin mi peki bu korkunun hiç?
0: Gidemiyorum. Ama gitmek de istemiyorum. Güzel ya. Yani ben hayatımın ne gerek var ekseninde yaşıyorum birçok şey açısından. Ne gerek var bungee jumping yapmama? Yapmasam bir
1: ya
0: şey olmaz.
1: Ya da bir şey gökdelenin tepesine çıkmaya ne
0: hiç gerek yok yani. Gerçekten gerek yok. Bir sahne çekiliyorsa şükür yönetmenlerimiz çok iyi, görüntü yönetmenlerimiz çok iyi. Onu oradaymış gibi gösterebiliyorlar. Artık her şey işte green box'lar bilmem neler. Benim oraya çıkmama da gerek yok. Yenmek için çıkmak gerekiyor ya, ben istemiyorum ya.
2: Uçak seyahatlerinden korkmuyor musun?
0: Uçak kapalı. Yani
1: açık alanda. İnşaat mı?
0: Düşerse öleceğiz zaten.
2: Benim de yükseklik korkum var ama uçaktan da korkuyorum.
0: Yok, ben uçaktan korkmuyorum. Hatta daha güvenli hissediyorum çünkü kapalı.
2: Kapalı.
0: Ama öbüründe öyle hissetmiyorum maalesef. Dolayısıyla üstüne de gidemiyorum.
1: Ayrıca sen nasibini aldın mı Instagram diyorum, sosyal medyada linçten ya da ne bileyim herhangi bir olumsuz, daha çok baştasındasın da ama.
3: Ya ara ara oluyor ama çok şey yapmıyorum.
1: Sen çok
3: umursamıyorsun. Çok umursam. Ya mutlaka çalışıyorum. Belki geride bir yerde o çalışıyordur ama biraz bunun akışını öğrenmeye başladım. Hmm. Orada hani dilin kemiği yok. İnsanlar gerçekten bir filtre kullanmadan konuşuyorlar. Ben eğer yapıcı bir eleştiri ise ve benim katabileceğim bir şey varsa dikkate alıyorum ama saçma bulduğum bir şey varsa onu da pek umursamamaya çalışıyorum.
1: Zaman geçiriyor musun?
3: Tabii ki, çünkü bizim de hani hem görsel hem coverlar yapıyorum bir sürü. Onların videolarını çekiyorum. Sosyal medyada paylaşıyorum. Beğeniler geldikçe daha motive oluyorum. Daha fazla cover yapıyorum. Zaman geçiriyorum. Evet.
1: 2019'da Soma Maden Feciası'nda babasını kaybeden çocuklar için Bir Gökyüzü Düşün şarkısı. Evet. Ne güzel. Bu senin şarkın mı, bir şarkı?
3: Yok, çok kıymetli sanatçı dostum, müzisyen arkadaşım Esin Aydıngöz. Ona da buradan çok sevgiler. Söz, müzik, düzenleme ona ait. Biz aynı lisede okuduk ama 3 dönem benim altımda. Bizim okulun da bahçeleri birbirinden farklı olduğu için biz okuduğumuz süre boyunca tanışmadık. Mezun olduktan sonra mezunlar gününde tanıştık. O Los Angeles'ta yaşıyor ve daha sonra bu şarkıyı tam o olay olduğu sırada Türkiye'ye inmiş, gelmiş ve ilk aldığı haber bu olunca çok üzülüp babasını kaybeden çocuklar için o akşam o şarkıyı yazmış. Daha sonra bana yolladı, yani bunu dedi de Türkiye'de okuyabilirsin, seslendirebilirsin ve ben de dedim, yani çok etkilendim sözlerinden ve müziğinden de. Dedim bunu bence bir proje yapalım, insanlar da duysun, insanların erişebileceği bir platformda olsun diye. O şekilde o şarkıyı yayınladım.
1: Ya o galiba bizde de bir hata var ama biz şey yapamadık onu, o galiba arada kaynadı yani. Çok güzel bir şey bu. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani sen duyan var mı? Düşün.
3: Çok özel bir şarkı gerçekten, sözleriyle ve müziğiyle. Dinlemenizi tavsiye ederim.
1: Evet, dinleyeceğim. Buradan çıkışta dinleyeceğim.
3: Bir Gökyüzü Düşün, Yerin Altında.
1: Çok güzel.
2: Hastalık hastası olduğunu okudum bir yerde. Doğru mu bu?
0: Biraz. Ali ile birlikte, oğlumun doğumuyla birlikte biraz attım bunu. Çünkü Hande bana dedi ki sen ne yapıyorsan bu çocuk ayna olacak. Bir takım şeyleri yapma dedi. Ki haklı, çok haklı. Ben de bir takım şeyleri içime atmaya başladım. O da aslında bunu bırakmama sebep oldu. Gerçekten eskiden böyle atıyorum kolumun üstüne yatmışım. Arkadaşlarımı arıyordum. Kalp krizi geçireceğim galiba, kolum uyuştu falan diye. Doktora gidiyorum. Sonra doktor diyor ki bir şeyin yok,

0: üstüne mi yattın? Yani evet galiba falan diyorum, çıkıyorum. Böyle bir durumum vardı. Şimdi biraz yaş aldıktan sonra biraz değişti o, ama böyle 20'lerin sonunda 30'ların başında maalesef öyle bir durumum vardı. Şimdi hiç, daha iyiyim.
1: Çok şükür değişmiş bu.
0: Çok şükür şimdi daha iyiyim.
1: Ali kaç yaşına geldi?
0: 4 olacak 30 Mayıs'ta.
1: Maşallah.
2: Maça gittiniz mi?
0: Gitmedik. Ben seneye planlıyorum. Biraz hani çok ses. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Bizim statta çok ses oluyor.
3: Hemen bunu vurgulamamız lazım.
0: Hemen bunu söylemem lazım. Fakir. Desibel rekorlarımız var.
2: Bu doğru. Ben 2,5 yaşında götürdüm. İki yada çıkmak zorunda kaldık. Çünkü o sesten etkilendi.
0: Evet.
2: O günden sonra bir daha 3 yaşından
0: beri. Bir de işte korkup sonra gitmemesi
2: öyle
0: beni
2: şey
0: üzer.
2: Şu anda stat'tan çıktı.
0: Ha harika, tamam süpermiş.
2: 24 yaşında şu anda fanatik.
0: Süper harika. Yani ben de seneye artık yavaş kesin yavaş. Şimdi bir de şey, böyle formalara ilgi göstermeye başladı. Ben maç izlerken gelip bakıyor yandan falan. Biraz doğru yerdeyiz gibi
2: çok
0: geliyor.
2: Çok keyifli baba ol.
0: Ya çok bayılıyorum. Ya ben kayınpederimle kayınçoma dedim ki abi ne olur, onlar Fenerbahçeli. Siz de her şeyi yapabilirsiniz bu çocuğa. Güzel olan her şeyi. Ama lütfen Fenerbahçe'nin adını bile anmayın. Çünkü ben Beşiktaşlıyım. Yani Fenerliler de bunu istiyordur tam tersine, ama dedim ki ne olur Fenerbahçeli olduğunuzu söylemeyin. Çünkü çocuk da etkileniyor ya, bir gün o takımla bir gün. Benim çünkü tek hayalim çocukluğumdan beri kendi çocuğumla Beşiktaş maçına gitmek. Şükür şimdilik iyiyiz ama daha bir önümüzde uzun bir yol var yani.
2: Sana bir kötü haberim var. Oğlan dayıyı çok seviyor.
0: Gerçekten oğlan dayıyı bayılıyor.
2: İşte hepimiz için, ben de dayımı çok seviyorum. Ama dayım Galatasaraylı, ben Fenerbahçeli.
0: Ha, tamam.
2: Var örnekleri.
0: Dayısı Fenerbahçeli ama.
2: Ailemizde nasıl böyle biri çıktı diyor. Her kaç yaşına geldim? 50 küsur yaşına geldim. Halen daha nasıl çıktı diyor.
0: Yani şu an iyi gidiyoruz ama daha önümüzde zorlu
2: var,
0: bir yol.
2: Olabilir.
0: İnşallah.
2: Ama Bediran bilmiyorum artık.
0: Ya Bediran bir de yani tatlı da biri. Evet. Ne yapacağız bilmiyorum. Umarım, ama sağ olsun o da hiç şey yapmıyor. O konuda baskı yapmıyor.
2: Baskı
0: yapmıyor. İyiyiz yani, iyi gidiyoruz.
1: Peki şimdi hangi takımsın falan dediğinde ne diyor?
0: Beşiktaş
1: Ali
0: diyor.
1: İyi, o zaman doğru yoldayız.
0: Ve yaklaşık 1,5 yaşından beri Beşiktaş diyor. Yani 2,5 senelik bir istikrarımız var. İnşallah böyle gideriz. İşin kötüsü Beşiktaş'ımızın 2,5 senedir bir istikrarı yok. Umarım düzeliriz diye düşünüyorum.
1: Fanatik misin?
0: Yani başkalarıyla tartışacak kadar değil. Çok seviyorum Beşiktaş'ı ama hani biriyle oturup da takım kavgası yapmam. Herkes kendi takımını seviyor. Empatim vardır. Ben kendi takımımı seviyorum ve onlarla bir şey münakaşasına girecek kadar değil.
2: Kahve seviyor musunuz?
1: Çok.
0: Çok.
2: O zaman
1: size güzel hediyelerimiz var.
0: Evet. Aa, Beşiktaş mı?
1: Evet. Evet.
0: Harikaymış.
1: Konuşmuşken üstüne hemen.
0: Wow.
2: Ve güzel. Üstelik de size bir sürprizim var. Bitiş.
1: Çok teşekkürler.
2: Kahvenin bitiş tonu vardır ya, Beşiktaş marşı.
0: Gerçekten.
2: Sizinki de Galatasaray marşı.
1: Öyle.
0: Harika.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, çok güzel, kullanın. Çok anlamlı bir hediye oldu. Evet, çok teşekkür ederim.
2: Ne demek?
1: Ali oradan olsun. Da dinletebiliriz yani.
0: Harika. Ben arabada yeterince dinletiyorum ama bakalım.
2: Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İçiniz bol olsun. Şarkınızın yolu açık olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Tekrar ayaklarınıza sağlık.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Genel izleyici için uygundur.

hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Bugün Apara stüdyolarında Bursa'dan iki misafirimiz var. İki misafirimizi ağırlıyoruz ve Türkiye'den iki okul ve iki ili temsil edecekler. Bu bölümde bizimle beraber kırmadılar, geldiler, yarışacaklar. Gaye Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Hilal Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hemen sizi tanıyarak başlıyorum Hilal Hanım.
2: Merhabalar, Bursa'dan geliyorum. 18 yaşında üniversiteye bu sene başlamış bir kızım var. O sizin programınızı çok severek izliyor.
0: Harika.
2: Ve anne ben gidemiyorum, İşte sen benim yerime gider misin dedi. Tamam dedim ama çok başarılı mıyım? Hayır, baştan söyleyeyim. bu şekilde.
0: Ama kızınız zaten ilgileniyorsa.
2: İlgileniyor.
0: Siz de onu temsil etmek
2: keşke
0: için zaten.
2: Olsaydı.
0: Biz de her türlü yardımda, her türlü destekte bulunacağız. Hemen Gaye Hanım.
1: Merhaba.
0: Sizi tanıyalım.
1: Gaye Kantarcı, 1978 Bursa doğumluyum. Evliyim, iki oğlum var. Butik pastacılıkla uğraşıyorum. Sosyal sorumluluk projelerini çok seviyorum. O yüzden seve seve geldim.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız. Bize desteğe geldiniz. Evet. Sosyal sorumluluk projesi dediniz. Miniklerin de gelişimine biz de katkıda bulunalım dediniz.
1: İnşallah.
0: O zaman hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Evet Hilal Hanım, butona basmanızı rica ediyoruz. Sizin için bakalım hangi il ve hangi okula açacağız? Adana dedik. Maraş. Maraş İsmail Kurtul İlkokulu adına yarışacaksınız bu bölümde. Hemen haritamızı sizin için açıyoruz Gaye Hanım. Basalım bakalım. Elazığ dedik, Kars dedik, Van, Siirt dedik ve Muş. Muş'ta Sungu İmam Hatip Ortaokulu adına yarışacaksınız. Bakalım hangi okulumuz bu bölümün kazananı olacak. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Sır Küpü'nün birinci etabındayız. İlleri belirledik, okulları seçtik. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu etabı hızla başlatıyoruz. Ve Hilal Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım. Önce tablomuzu görelim. 1 ile 25 arasında soru seçebiliyoruz. Birinci etapta şifre harflerimizden oluşan kelimemiz tek ve uzun bir kelime gizledik. Kaç nolu soruyla başlayalım, buyurun.
2: 14.
0: 14. Var mı bir önemi 14'ün?
2: Çift rakamları seviyorum.
0: Peki 14'ü seviyoruz. Harika bir soru seçtiniz. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Kulağınız bende mi?
2: Evet.
0: Sorunuz geliyor. Göktaşı ne olabilir? Ne? Göktaşının adı ne olabilir? Hani düştü derler ya, bir şey düştü.
2: Meteor.
0: Meteor. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz bu arada. R harfini buldunuz. Kelimeden R harfini yakaladık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Var mı bir düşünceniz bakalım?
2: Benim
0: 15'e ne dersiniz? Böyle kıyıdan kıyıdan?
2: Olur.
0: Belki yardımcı olur mu dersiniz acaba?
2: İnşallah.
0: Peki, açalım bakalım. 15 geliyor. Ayakkabı çekeceği. Hatta bir de halk arasında küçük çocuklara denir.
2: Kerata.
0: Kerata tabii ki. Harikasınız. Kerata doğru yanıtıydı. Yine bir harf buldum.

0: sordunuz. R harfini yakaladık. Seni gidi kerata dedi. Hilal Hanım ikinci soruyu da yanıtladı. Sizle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 18'de devam edelim.
0: 18'de devam edebiliriz tabi. Ama 3 harf olduğuna bakmayın. 3 harfleri bizim soru ekibimiz çok şifre.
1: Değiştireyim
0: çok
1: mi?
0: Değiştiremezsiniz. Söylediniz artık.
1: Olmuyor.
0: Olmuyor. Sorunuzu açıyorum. Hazır geliyor. 18 nolu soru. Tropikal bir bitki. Sürenizi başlattım. Tropikal bir bitki.
1: Ake.
0: Ake. Tabii ki doğru. Ake yanıtımız doğru. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini yakaladık. Tebrik ediyorum sizi.
1: R ve A'yı açtık. Kızımın ismi Rüya ve onun şansına onun harfleri çıktı.
0: Harikasınız. Kızınızın ismi Rüya.
1: Rüya.
0: Peki Rüya Hanım'ın şansını şimdiden gönülden tebrik edelim sizi. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 48.
0: 48'i açamıyoruz. 1 ile 25 arasında, 1 ile 26 arasında istediğiniz bir soruyu seçebilirsiniz.
1: 19.
0: 19'a gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Yukarıdan aşağı 2 harfli bir kelime açalım. Gelsin. Su. Süreniz başladı. Su. Bulmacalarda da çok çıkar bir harf.
2: İnşallah bilemezsin.
0: Gaye Hanım diyor ki bana gelsin, ben biliyorum. Hazırsak bir harf açıyoruz. Sıra Gaye Hanım'a geldi. Gaye Hanım, ikinci harfimiz B, ilk harfimiz ne?
2: Ab.
0: Ab, doğru. A ve B harfi. Hilal Hanım dedi ki iki harfli, ben oradan da bir 5 puan daha alırım. Kesin. Diye düşündü ama olmadı.
1: Kaptırdım.
0: Gaye Hanım'a sırayı kaptırdı.
2: Olsun, yabancı.
0: Gaye Hanım, sizle devam edelim mi?
2: Tabii, buyurun.
0: Kaç soruyu açalım?
2: Bursa, 16.
0: 16 Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'ya buradan selamlar, sevgiler olsun. Sorunuz geliyor. Gürültü patırtı. Ne olur? Böyle karışıklık olur. Böyle bir şey olur.
1: Kargaşa.
0: Ama yardımcı oluyorsunuz. Güzel.
2: Aa,
0: çok güzel oldu. Ama önemli cevap kargaşa değil de, ama olsun, arkadaşınız yardımcı oluyorsunuz. Ama Bursa'dan beraber geldiniz. O kadar yolu bir destek olmuyor.
1: Şimdi arkadaşım kaybetmiş oluyor o zaman.
0: Arkadaşınız kaybetti. Biz bir harf açacağız.
1: Bilemedin.
0: Şöyle sırası geçti. Kaybetmedik. Harfi kelimeyi beraber açacağız. Biz bir harf hediye ediyoruz şu anda. Sizin için açıyoruz. İlk harfi açtık. H harfi. Yanıta cevap hakkı size geçti. Gürültü patırtı. H ile başlıyor. Ne olur? Ne koptu orada? Büyük bir H.
1: Harbede.
0: Harbede değil de. Peki bir harf daha açalım o zaman. Yardımcı olsun size. Bir de G harfi açtık. Size açtık Gaye Hanım.
2: Evet,
0: ne olabilir? H ve G. Hey. Ya. Ne olabilir?
2: Bilemedim.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Bir harf daha açalım o zaman. Geliyor ikinci harfte E. Allah. Sizin için dönüyor süre Hilal Hanım. H. Hatta sonu da böyle oyunlar vardır ya, gamerlar falan derler. Böyle ona benzer bir yazılımı
2: kesin
0: da var.
2: Diyeyim da ben.
0: Bir harf daha açayım Gaye Hanım, süreyi sizin için başlatalım.
2: Hadi inşallah.
0: Harfimiz geldi. Sonu game dedim. Ne olur?
2: Hengame. Hengame.
0: Hengame. Doğru. Hengame. Patırtı gürültü koptu. Doğru. Hengame oldu. İki tane de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Hem N harfini hem de E harfini açtınız. Şimdi sıra sizde Gaye Hanım. Sizle evet. Devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 4.
0: 4 mü? 4.
2: Evet.
0: Açılmamış bir yere gidiyorsunuz. Uzunca da bir kelime seçiyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki. 4 dediler. Geri dönüş yok.
2: Yok.
0: Hayatta olmak. Süreyi sizin için başlattık Gaye Hanım. Hayatta olmak.
2: Yaşamak.
0: Yaşamak doğru ama cevabımız o değil.
2: Hı.
0: Yaşa. Ne olabilir?
2: Ne olabilir?
0: Ben Gayem'e ne olabilir diyorum. Gayem de bana ne olabilir? Bir harf açalım. Hilal Hanım hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir? Yaşa dedi Gaye Hanım. Doğru dedim.
1: Yaşayış.
0: Yaşayış. Doğru yanıt. Lütfen yanıtlarınızı birazcık daha yüksek sesle, daha tok bir sesle
1: emin
0: alayım.
1: Emin değilim ya, o yüzden.
0: Olsun, emin olmasanız da bile bile hata yapın.
1: Hani mod düşüyor o zaman.
0: Hiç düşmesin. Yaşayışı bildiniz işte. Bazen ipucu olmadığı için bu çok normal. Yaşamak, yaşayış, bunlar eş anlamlıları. Fakat biz onlardan bir tanesini seçtiğimiz için süre 10 saniye oturtamamanız çok normal.
1: Evet. O zaman harf çıkmayan bir rakam söyle.

0: Mesin arkadaşıma.
1: Yo, söyleyeyim bakın ne kadar güzel buldunuz. Sizde zaten sıra. Sıra size geçti. Siz açıyorsunuz. Nereye açalım?
0: Ben yine 3 harf diyorum ve 11 diyorum.
1: 11'e gidiyorsunuz. Emniyetli bir kıyıya gidiyorsunuz. Oradan küçük küçük bir yer bulalım. Peki. Jöle yapısında bir krem türü. Sorumuz geldi. Jel. Doğru ya.
0: Üçler bana iyi geliyor.
1: Üçler iyi geliyor size.
2: Üç harfli.
1: Peki, çok güzel gidiyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Jeli de bildik. 10 no'lu soruya geliyoruz. Yukarıdan aşağıya bir yer açıyoruz. Kaynak işlerinde lehimi eritmek için kullanılan ucu bakır bir alet. Böyle küçüktür. Elektriğe takılır böyle bakırları şeylere eritir.
0: Lava mıydı? Lav.
1: Lav? Değil. Ama gerisi doğru gibi. Lav değil de. Bir harf açalım biz. Ortalama bir harf. Gaye Hanım, süreyi sizin için başlatıyorum. Dikkat edin. Lav demedik. Ha çıktı. Ha.
2: Evet. Farklı çıktı.
0: Havle.
2: Havye falan değildir. Değil.
1: Ah, ah, ah. Nasıl değildir? Nasıl öyle değildir? Mi? Süreniz doldu ama. Hilal Hanım, hazır mısınız? Havye değildir ama nedir?
0: Halye.
1: Hayır. Değil.
2: Neyse,
1: Halye
2: geçti.
1: Değil.
0: Havye.
1: Havye de değil. Başka son? Havye değil. Gaye Hanım. Eyvah. Çok güzel bir fırsat yakaladınız.
2: Yakaladım.
0: Harf çıktı.
1: Havye değil. Hav. E çıktı.
2: E havya.
1: Havya. Doğru.
2: Sağ ol arkadaşım.
1: Siz hepsini bildiniz. Havye
0: ben
1: dediniz.
0: Ben topu atıyorum.
2: Ben siz, de gol.
1: Siz yetiştiriyorsunuz. Evet. Büyütüyorsunuz. Tam olmuş hale getiriyorsunuz.
0: Arkadaşlık bunu gerektiriyor
1: herhalde. Gaye Hanım da. Uzun yoldan sonra yolun yorgunluğunu böyle cevapları vererek gidiyor. Evet, sizdeyiz Gaye Hanım.
2: Tamam.
1: Hangi soruyu açalım?
2: 24.
1: 24 no'lu soru geliyor bakalım. 24'te ne var? Doğum. Süre başladı. Yine çok zor bir kelime buldunuz ama çoğu çıkmıştı. Buyurun. İki harf koyacaksınız.
2: Vilayet.
1: Vilayet mi?
2: İl oluyor ama.
1: Doğum. Vilayet il oluyor. Doğum değil.
2: Allah Allah.
1: Ama vilayette... Tam iki harf de çok güzel olmuştu.
2: Tamam.
1: Fakat vilayet değil. Biz bir harf açıyoruz. Hazır mısınız Hilal Hanım?
0: Hazırım.
1: Peki tek harf koyacaksınız. Lütfen dikkatli. Alalım harfi.
0: Velayet.
1: Velayet değil. Y değil. M olabilir. Doğum.
0: Velas.
1: Yine bir soru daha
0: söylemeyeceğim
1: gitti.
0: Söylemeyeceğim bu sefer.
1: Bir soru gitti daha gitti. Olsa. Bakalım hangi harf koyacak Gaye Hanım? Süreyi sizin için başlattık.
0: Çıktı.
2: Velaset.
1: Süremiz başladı.
2: Velaset.
1: Velaset.
2: Evet.
1: Velaset de değil.
2: Değil.
1: Doğum.
2: Doğum.
1: Farklı bir kelime arıyoruz.
0: Velaset mi dedin?
2: Hı.
1: Bakın, doğum diyorum. Ne hangi harf koyacaksınız? Doğumun harfini.
0: D.
1: Hah. Hangisi? Ne oldu?
0: Velaset.
1: Velaset. Veladet det. Oldu.
2: Aa,
1: peki işte. Nereden geldi veladet?
2: Nereden?
1: Arapça kökenli geldi ve dünyaya gelme anlamındaydı. Veladet burada sakladığımız, size sorduğumuz kelimeydi.
2: İyi, unutmayız
1: Hilal Hanım,
2: herhalde.
1: Kelimeyi yetiştirdi, büyüttü. Size bir hediye etti.
2: Ben de birazcık besledim.
1: Sizlerle benim uyarılarıma dikkate almadınız.
2: Aa, evet.
1: Doğum doğum doğum evet. Dedim de koymadınız.
2: Hiç aşinalık yoktu. O yüzden.
0: 28 evet. Numara.
1: 28 numara değil de biraz daha 25'lerde 26'larda açabilirsek çok daha iyi olacak.
0: 26.
1: 26'yı açalım. Peki 26 no'lu soruyu açıyoruz o zaman. Bu blokta açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Gelsin sorumuz. Kısaca 100 yıl bir harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
0: Ü.
1: 100 yıl.
0: Ye.
1: Ye ye.
0: Evet.
1: Doğru. 100 yıl 2 Y harfi koyduk. 100 yılın 2 Y'sini aldık. Sizdeyiz Hilal Hanım. Kaç no soruyu açalım?
0: 22.
1: 22'ye gidiyoruz. Hilal Hanım küçücük küçücük 2 2 2 2 topluyor. Bir strateji oyunu. Sizin için süre başladı. Ne olabilir bu strateji oyununun adı?
0: Ra olabilir mi?
1: Ra değil ama böyle gitmekle ilgili diyeyim. Evet, bir harf daha açtık. G harfini koyduk. Hangi harf geliyor?
2: Go.
1: Go. Go, go, go. Evet. sizdeyiz. Kaç nolu soruyla devam edelim.

0: Hem?
1: 9.
0: 9 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 9 nolu soruda ne arıyoruz? Gelsin 9 numara. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir kelimenin yanıtını arıyoruz. Felsefede ben.
1: Ego.
0: Ego doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu
1: 25.
0: açalım? Hilal Hanım'la arayı iyice kapatıyoruz. Kaç?
1: 25.
0: 25. Çok güzel bir yerden harika bir yanıt geliyor. Maçın sayısal sonucu şöyle bitti deriz.
1: Skor.
0: Skor doğru yanıt. Harikasınız. Topluya topluya gidiyoruz. Son 3 soru içerisindeyiz. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8.
0: 8 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 6 harfli bir kelime. Su geçirmeyen kumaştan yapılmış başlıklı spor ceket soruyoruz. Süreyi başlattık. Spor ceket. Başlıklı spor bir ceket. Nor. Hilal Hanım hazır mısınız? Tek harf açıyoruz. Aa. Anor kısmı da geldi. Ne koyacağız? Anor.
1: Anorak.
0: Anorak. Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Son iki sorumuz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 7.
0: 7 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 7'de tek harf koyacağız. Ne koyacağız? Bir sıvının asit veya bazlık derecesi. Tek harf koyuyorsunuz. Süreyi başlattık. Ne aş? Ne aş?
2: RH.
0: RH değil. RH K. Bu R'ye de çok yakın değil. Olmadı mı? Peki. O zaman süreyi sizin için başlatıyorum. Tek harf olduğu için veremiyorum. Biliyorum. Buyurun.
1: Biliyorum.
0: Buyurun.
1: PH.
0: PH doğru yanıt. Gaye Hanım diyor ki.
3: Bana bak.
0: Oğuz gel biliyorum.
1: Eşimin işiyle alakalı daha çok.
0: Öyle mi? Eşiniz
1: su arıtma işi yapıyor.
0: Aa tam da oradan
1: evet,
0: geldi.
1: Evet.
2: Ama... O bilmesin de ben mi bileyim?
0: Kesinlikle çok güzel yerden aldınız. PH doğruydu. Bir de şifre harf açtınız. Bayağı da birinci etapta çok hızlı kelimeden harfleri açmış oldunuz. Çünkü çok dağınık kullandınız tabloyu. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soru açalım?
1: 13.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağı geniş bir yer çözeceğiz. Hazır. Gelsin bakalım soru. Bundan böyle. Süre başladı. Bundan böyle. Bu da biraz zorlayacak bir kelime diyebilirim. Çünkü çok kullanılan, çok yaygın bir kelime değil. Daha çok bulmacaların bile altlarında çıkan, küçük başlıklar haline çıkan bir kelime. Ama eminim siz hızla bulacaksınız. Bir harf açıyoruz ve size geliyoruz. Hilal Hanım, süre sizin için dönüyor. Ne olabilir? Bak. Ne olabilir?
2: Yok.
0: Bir harf daha açalım. Böyle biraz içerisinde de sizin için süreyi başlattık Gaye Hanım. Ne olabilir? Badi. Ne olabilir? Bir.
1: Bilemedim.
0: Esasında bu bir kelime de olarak geçiyor. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Tek harf alacağız sizden. Hilal Hanım buyurun.
2: Badema.
0: Badema. Badema. Doğruydu. Buradaki gizli sakladığımız bulmacamızın içindeki kelimemiz. İlk etap bitti. Birinci etabı çok güzel geçtiniz. Dostların, iki arkadaşın uzun yolculuktan sonra birbirine olan dayanışmasını gördük.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Paslaşarak.
0: Paslaşarak birbirimizi destekleyerek evet. Harika evet. Birinci etap çıkarttınız. Bir bakalım kaçar soru bildik, kaçar puan topladık. Hemen puanları getiriyoruz. Evet Gaye Hanım. Bu bölümde 7 doğru yanıt buldunuz ve bizden 35 puan kazandınız birinci etapta. Hilal Hanım 2 kelimeyi fazla bildiniz. 2 soruyu fazladan yanıtladınız. Bu arada hediyeleri saymıyorum. Gaye Hanım hediyelerinizi saymıyorum ama o dostluk arkadaşlık sizin aranızdaki evet. Denge ona karışmayız. 9 doğru yanıt verdiniz ve bizden bu bölümde 45 puan topladınız. Birinci etabımızı burada bitirdik. Şimdi geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Efendim sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada ikinci etaptayız.

0: küpündeyiz. Bursa'dan iki misafirimiz var ve yardımlaşarak da biraz hafif rekabet, biraz yardımlaşma ile birinci etabı tamamladılar. İkinci etaptayız. Tek yarışıyorsunuz, yalnız yarışıyorsunuz. Hemen kuralları kısaca hatırlatıyorum. 10 tane sorumuz var. Her sorumuz 10 puan değerinde. 120 saniye süreniz var. 120 saniye süreyi başlattıktan sonra sorunuzu okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sesli sorular, video sorular var. O sıralarda süreniz duracak. Sesi dinleyebilir, videoyu seyredebilirsiniz. Arkasından ben mümkün oldukça hızla sorunuzu tekrar tekrar okuyacağım. İstediğiniz kadar pas deyip istediğiniz kadar başa dönebilirsiniz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Sizinle yarışıyoruz Hilal Hanım. Tamam mıyız?
1: Tamam.
0: Peki. Hızla okuyacağım sorularınızı. Geliyor. 120 saniye başlattım. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre eserindeki Silistre neresidir?
1: Şehir.
0: Şehir, harikasınız. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, durdurduk süremizi.
2: Ben

0: Ferhat Göçer'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Var mı bir bilgimiz? Ne olabilir? Değmen diyeyim. Değmen. Geç diyeyim. Pas. Diyor musun peki? Türkiye'nin en tuzlu gölünün adı nedir?
1: Tuz Gölü.
0: Harikasınız, hemen buldunuz. Hemen bir video soru var. Önce izliyoruz. Bakalım görüntülerimiz gelsin.
2: Anlat bakalım, askerlik nasıl gidiyor?
3: Çok iyi hocam. Rahatım yerinde. Okula hiç benzemiyor. Ders yok, etüt yok, kitap yok.
2: Yani hayatından memnunsun.
0: Hababam sınıfı serisinde Ahmet Arıman'ın canlandırdığı askerden arkadaşlarını ziyarete gelen karakterin adını soruyoruz.
1: Hayta İsmail.
0: Hayta İsmail, tabii ki doğru. İcazet ne demektir? İcazet vermek. Ne vermek?
1: Öğüt.
0: Başka bir şey. Hatta evraklara da verilir. İcazet verdi denir. Oradan gitsin. Ne?
1: Pas.
0: Peki pas. Türkiye'nin Avrupa kıtasında kalan topraklarına ne ad verilir? Avrupa kıtasında kaldı.
1: Avrupa.
0: Avrupa ama bir şey daha deniyor oraya. Şeye mi gittin? Avrupa tarafı, yukarı taraf. Düşünün isterseniz, geçeyim mi?
1: Geçelim.
0: Cam veya mermerden yapılan küçük toplarla oynanan nostaljik bir çocuk oyunu. Şöyle.
1: Misket.
0: Misket, harikasınız. Hemen bir sesli soru var. Önce dinliyoruz, sonra soracağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Mustafa Ceceli.
0: Harika, Mustafa Ceceli doğru yanıt. Çevresinde Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Karadeniz'in bulunduğu ili soruyoruz size. Bir tarafında Karadeniz, Zonguldak ve Bolu var. Neresi olabilir bu ilimiz?
1: Pas.
0: Peki, pas dedik. Trompet hangi tür enstrüman grubuna girer? Trompet. Trompet. Böyle büyük trompet.
1: Hangi tür müzik?
0: Hangi tür? Ne yapar? Yani
1: üflemeli.
0: Üflemeli tabii ki. Hemen dönüyorum. Ferhat Göçer'den dinlediğimiz bir şarkı vermiştik. Bir ses vermiştik. Hatırlayabildiniz mi? Değmen dedim. Değmen benim. Süremiz doldu. Harika bir bölüm çıkarttınız. Tebrik ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu? 6 tane doğru yanıtımız var. Hemen dönüyorum. Nereleri atladık? Hangi cevapları beraber üstünden geçelim. Ferhat Göçer'den dinlediğiniz türkünün adını sormuştum. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme olacaktı. Doğru yanıtımız. İcazet dedim. Ne demektir dedim? Onay olacaktı. Harikaydı. Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki topraklar Trakya. Trakya'ya gidelim, batıya doğru gidelim. Ve çevresinde Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Karadeniz bulunan ili sormuştum size. Orası da Düzce olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Gerçekten öyle. Şimdi sıra Gaye'mde. Gaye Hanım hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Heyecan var mı?
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Yani bilemezsem bilemeyeceğim.
0: Peki.
2: Yapacak
0: çok sakin yarışıyor Gaye Hanım.
2: Yok. Yapacak bir şey
0: yok. Yapacak bir şey yok o kadar. Öyle sakin sakin gider.
2: Evet.
0: Peki. Bilemediğiniz zaman.
2: Pas.
0: Aklınıza gelmediği zaman. Düşünme sürenizi kullanmak istediğinizde pas deyin.
2: Tamam.
0: Tekrar döneceğim. Tekrar sorunuzu okuyacağım. Video sorularda süreyi durduracağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. 120 saniye sürenizi başlattım. Sessiz Gemi kimin şiiridir?
2: Yahya Kemal.
0: Harikasınız, doğru. Toros Dağları hangi bölgededir? Toros Dağları. Toroslar.
2: Akdeniz.
0: Akdeniz bölgesi tabii ki. Hemen bir sessiz soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.
2: Tamam.

0: Musa Eroğlu'ndan dinledik.
1: Mihriban.
0: Mihriban dinledik. Sarı saçları dedi. İvedi ne anlama geliyor? İvedi. İvedi. Neyse. İvedi.
1: Pas.
0: Peki pas. Türkiye'nin Asya kıtasındaki topraklara ne ad veriyoruz Asya'ya?
1: Anadolu.
0: Anadolu diyoruz. Anadolu. Küçük Asya'yı da kabul edecektik. Hı. Bir videomuz var. Önce görüntülerimizi izleyelim bakalım.
2: Severim seni Şaban.
3: Sağ olun.
2: Onun için biraz ipucu vereyim. Hani böyle.
3: Anladım, boks.
2: Delirtme beni. Hani yavrucuğum televizyonda oynuyor.
3: Bonanza.
0: Bonanza. Hababam sınıfında Şener Şen'in canlandırdığı karakteri soruyoruz size.
1: Body Ekrem.
0: Body Ekrem tabii ki. Topla oynanan nostaljik bir çocuk oyunu. Topu ne olabilir?
1: Neydi o?
0: Neydi?
1: İstop.
0: İstop tabii ki. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili soruyoruz size. Hangi Çok ilimiz güzel. Acaba?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz bakalım.
4: Korkma kalbim geçer acısı. İlk defa aşık oldun sen ah. Var mı aşkın benle?
0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendiriyor acaba?
1: Bengü.
0: Bengü. Doğru yanıt. Kisilofon hangi tür enstrüman grubuna girer? Kisilofon ne diyeceksiniz? Böyle
1: hiç
0: küçük bunlar çing çing çing çing çing çing.
1: Vurmalı.
0: Dedik. Bu da benden yardım aldı. Biraz fazla mı ipucu verdim acaba?
1: Evet.
0: O zaman süreyi yiyeyim, bir iki saniye konuşup. Hemen başa dönüyorum. İvedi ne anlama gelmektedir diyoruz.
1: Biliyorum aslında.
0: İvedi. Kopya yok. Kopyada. Hilal Hanım oradan öyle bir baktı ki ben artık ağzımı açamayacağım. Hilal Hanım öyle bir baktı ki ben küçük bir ipucu verdim. Diğer soruya geçeyim o zaman, onu okuyalım. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili sormuştum size.
5: Kopya yok.
0: Yukarılarda.
1: Kaç harf?
5: Yok.
0: Veremedik. İki soru bilememişiz.
1: Bilmiyorum,
0: dört ve sekiz nolu soruları bilemedik. Çok güzel bir tablo çıkarttınız. 3, 6, 7, 8 tane
1: İvedi.
0: Doğru
1: İvedi
0: yanıt verdiniz. Hemen geliyorum. İvedi ne anlama gelmektedir
5: çabuk
0: dedik.
5: Mu?
0: Acele. Acele. Çabuk
1: tam
0: çabuk çabuk çabuk.
1: Uygun bir
0: tam
1: şey.
0: Böyle yapıyordum. Hilal Hanım böyle yapınca durdum.
5: İşaret
0: gidiyorum. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili sorduk. Ordu olacak.
5: Biz coğrafyada demek
1: tabii
5: ki.
0: Coğrafyada da iyisiniz. Hiç kendinize haksızlık yapmayın. Valla tıkır tıkır.
1: İkiniz de.
0: Çok iyi bir tablo yakaladınız. Harika bir ikinci etap geçirdik. Hemen puan durumuna gidiyoruz. Bakalım kaç puan topladık. Bu etabı nasıl bitirdik? Şu anda 115 puanla Gaye Kantarcı ikinci etabı önde tamamlıyor. 10 puanlık küçük bir farkımız var. Hilal Ünür 10 puan geride 105 ile ikinci etabı bitiriyor. Efendim puanların 10 olduğu, her doğru puanın 10 olduğu 3. etaba geçiyoruz. Butonlar devreye giriyor.

0: Haftanın 3. etabındayız. Bursa'dan 2 misafirimiz var. İlk başta 1. etapta yardımlaştılar ama 2. etapta dengeyi biraz bozduk. Geldi sıra 3. etaba, butonların devreye girdi. Rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Eller butonda mı? Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Etabımızın adı bu. Gaye Hanım, sizle başlıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım tablodan kaç no'lu soruyu seçeceksiniz? Ama seçmeniz değil, önce basan cevap hakkını elde edecek.
2: Tamam.
0: Kaç no'lu soruyu açalım?
2: 5.

0: açıyoruz, soruyu okuyorum. 10 saniye başlattığında butonlar açılacak. 5 nolu soru geliyor. Geldi. Özgü. 10 saniye başladı, kim basacak?
1: Basabilirsin.
0: 10 saniye.
1: Bas.
0: Bitiyor. Özgü.
1: Bastım.
0: Bastınız ama süre bitti. 10 saniye bitir. 10 saniye dolmadan basmanız lazım. Ben şimdi bir harf açıyorum. Arkasına 10 saniye tekrar başlatıyorum. Hazır mısınız? Kim basacak? Basın. Gaye Hanım bastı. Buyurun.
1: Bas.
0: Has doğru yani. Ama siz benimle sohbet ederken Gaye Hanım aradan soruyu aldı. Hastı.
1: Ama bas dedim sana, bak ben basmadım.
2: Tutukluk mu var acaba?
1: Yok.
0: Yani bence yoktur ama tamam. Çünkü eliniz tam gitmedi gibi. Bir de Gaye Hanım çok sakin sakin alıyor orada. Sessiz. Peki sizdeyiz Gaye Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 23.
0: 23 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 23 nolu sorumuzun nişastalı yapıştırıcı bulamaç. Süre başladı. Buyurun.
1: Kola.
0: Kola. Doğru. Harikasınız.
1: Allah.
0: Sizle devam ediyoruz. Kola da yanıtından sonra. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 38.
0: 38'e gidiyoruz. Gelsin 38 nolu sorumuz. 10 saniye için bu eller butonda mı?
1: Evet.
0: İlgi. Kim basacak? Basan. Ah, siz bastınız.
1: Alaka.
0: Alaka. Evet. Alaka doğru yanıt. İlgi alaka göstermektendi. Geldi. Sorumuzun yanıtı Hilal Hanım'da. Gaye Hanım, butona dikkat.
1: Basın.
0: Size devam ediyoruz. Kaç
1: 35.
0: 35 nolu soruya gidiyoruz. Geliyor 35 numaralı sorumuz. Zaviye. Süre başladı. 3 harfli ne olabilir zaviye?
1: Hala.
0: Mesela böyle. Geometrik şekillerde çok vardır diyeyim. Böyle bir şeyden
1: buldum.
0: 3 harfli. 10 saniye başlayacak ki bastı. Gaye Hanım bastı.
1: Açı.
0: Şaka. Bastınız tabii de açı doğru yanıtını Gaye Hanım verdi.
2: Ben orada basmayı niye unutuyorum
1: olsun
2: acaba?
1: Olsun arkadaşım.
0: Evet, Gaye Hanım aldı. Açı doğru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz.
1: 34.
0: Hazır mıyız? Soru geldiği zaman 10 saniye başlattığımda basacaksınız. Hı. 34 nolu soru geldi. Hazır. 10 saniye başlattık. Ne olabilir? Buyurun Gaye Hanım.
1: Bastım sadece.
0: Değil. Abi doğru yaptınız.
1: Öyle bir basın.
0: Bir harf. Biz koyalım. Hazır mıyız Hilal Hanım?
2: Hazırım. Hı.
0: Harfi koyduk. Gaye Hanım hazır. Eller butonda. Harfi vereceğim. 10 saniyeyi başlatacağım. Harf geldi. Süre başladı. Ne olabilir?
2: Amade.
0: Amade. Doğru yanıt. Hilal Hanım kızınız şimdi ekrandan seyredip hadi anne hadi anne diyordur. Gayet de başarılı bir yarışma çıkarıyorsunuz. Gerçekten bilmediğiniz soru çok az. Tebrik ediyorum. Bir butonların azizliğine uğradınız.
2: Evet,
0: bir arada
2: kalıyorum
0: bir iki tane son saniyelerde fena kelime kaçırdınız.
2: Olacak inşallah.
0: Harika. Sizle devam ediyoruz ama eller butonda.
1: Butonda.
0: Kaybetmedik. Evet.
2: 12.
0: 12 nolu sorumuz geliyor. 12'ye gittik. Yukarıdan aşağıya 6 harf soru geldi. Alan. 10 saniye başladık. Kim basıyor? Kim? Siz bastınız.
2: Meydan.
0: Meydan. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazlı hanesine Hilal Ünür. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 40.
0: Eller butonda.
2: 40.
0: 40. Gelsin 40 nolu soru. Soldan aşağı geniş bir kelime buluyoruz. Kaymak taşı. Süre başladı. Ne olabilir kaymak taşı? Kimse basmıyor. Buyurun.
2: Yok. Şey yetmiyor.
1: Ne?
0: Kelime
1: olmadı mı?
0: Harf yetmedi. Bir tahminde bulunmak istediniz ama harfler yetmedi. Kelime birazcık havada kaldı. Peki biz bir harf açalım o zaman sizin için ve hangi harfi koyacaksınız? Kim basacak? Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Ala.
0: Ala değil. Ama gerisi de var.
1: Ama gerisi.
0: Hangi harfi koyuyorsunuz? Acaba al. Nasıl bir harf olabilir? Alfabeye de çok yakın biliyor musunuz? A harfine de çok yakın diyeyim. 10 saniye başlattım.
2: Alfatır.
0: F çok mu yakın? A harfine çok yakın bir harf. F'yi mi? Buyurun diyeceksin.
1: Albatır.
0: Bir saniye. Süreniz doldu.
1: Ya
2: sayılmadı.
0: Tekrar. Kim basacak butona?
1: Ya hayır.
0: Gülen Hanım.
2: Albatır.
0: Albatır. Doğru.
2: Şu basma işleminde kalıyoruz.
1: Evet.
0: Doğru. Albatır'dı. Bu sefer de
1: beyin siz... basıyor da el basmıyor.
2: Evet.
0: Siz Gülen Hanım'a destek oldunuz. Evet. Evet, kesin eliniz butonda
1: basmışım
0: dursun.
1: Basmışım gibi geliyor.
0: Bilin bilmeyin hiç önemli değil. Siz önce düşünüp sonra basıp yanıt vermeye çalışıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Önce basın, hakkı alın. Sonra istediğiniz kadar düşünün. Süreniz dolana kadar. Sizdeyiz Hilal Hanım.
2: 37.
0: 37 no'lu soruyu açıyoruz. Bakalım ne geliyor? Yukarıdan aşağıya 5 harf. Gelsin sorumuz.
1: 37.
0: El değmemiş, kullanılmamış. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun.
1: Bakir.
0: Bakir doğru. Sizinle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
1: Bakıyorum.
2: 53.
0: 53 no'lu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 53 no'lu soru. 3 harfli soldan sağa diyoruz. Süre başladı. Yankı. Buyurun.
1: Eko.
0: Eko. Doğru. Gaye Hanım tebrik ediyorum. Harikasınız. Şimdi sizinkiler de hadi anne hadi anne diyor. Evden bastırıyorlar.
1: Evet.
0: Ekran başında. Sizdeyiz. Kaç no'lu?
1: 44.
0: 44. Gelsin 44 no'lu sorumuz. Soldan sağa küçük bir kelime arıyoruz. Basketbolda topu sertçe geçirmek değil mi? 10 saniye başlayalım. Buyurun.
2: Smaç.
0: Smaç. Doğru yanıt. Smaç. Sert bir şekilde basket topunu potadan geçirdik. Sizle devam ediyoruz.
2: 47.
0: Başa baş bir mücadele gidiyor. Kaç?
2: 47.
0: 47 ama harf bulmanız lazım. 47'ye gidiyorum. Gelsin sorumuz. Kalça kemiği. Süre başladı. O ne olabilir? Kalça kemiği. Buyurun Gaye Hanım.
1: Üç harfli mi?
0: Üç harfli. Üç harfli kalça kemiği. Peki. Hiç merak etmeyin. Bir harfi biz açıyoruz.
1: Evet.
0: Ome. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Kim harf koyacak? Buyurun.
2: Oma.
0: Oma. Doğru. A harfi koyduk. Oma'ydı. Üç harfli kalça kemiğinin karşılığı olan kelimemiz. Evet, nerelere yönlendirebilirim sizi? 31 no'lu soruya yönlendirebilirim. 41'e yönlendirebilirim.
2: 58 demeyeyim mi?
0: Değil.
2: 58 olsun.
0: Değil tabii ki. 58.
2: Evet.
0: Geliyor. Eller butonda mı?
2: Butonda.
0: Hazır. Soruyu okuyorum. Yapım. Süre başladı. Buyurun Gaye Hanım.
1: İmar.
0: İmar değil. Başka harfi son diye harfi değiştirin. İmar değil. İmar etmemişler. Ne yapmışlar?
1: Ne yapmışlar?
0: Peki bir harfi biz açalım. Evet, süreniz başladı. Buyurun Hilal Hanım.
2: İmar.
0: İmar? İmar değil.
1: Onu ben dedim.
0: İmar ya. Değil dedim ben. Gaye Hanım imar dedi. Evet. Ne
1: söyleyeyim? İmar.
0: R değil. Ne olabilir?
1: İmal dedim.
0: Bir dakika Gaye.
1: Ben
0: dedim. Hilal Hanım bastı. Buyurun.
2: İmal.
0: İmal.
2: Evet.
1: Hayır. Doğru. İtiraz et.
2: Bak basamadım.
0: İtirazlarınızı arkadaşınıza ediniz. Çünkü sizi oyalıyor. Aradan puanları topluyor.
1: Basıyorum. Gelmiyor burada.
0: Hazır
1: neyse,
0: mı?
1: Neyse hadi olsun.
0: Hilal Hanım.
2: Hazırım.
0: İmalı da bildi.
1: Tamam.
0: İmarı siz söylemiştiniz.
1: Evet.
0: Ben de R değil demiştim ama tekrar R'yi buldunuz. Evet. Biz destek olduk size.
1: Tamam.
0: Evet. Kaç no'lu soruyu açalım?
2: 29.
0: 29 no'lu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 29 no'lu sorumuz. Çarpma veya toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı. Süre başladı. Sayar. Bu şurada der. Buyurun.
2: Elde.
1: Ben
0: tabii ki Hilal Hanım bir yanıt daha verdi. Gaye Hanım hadi biraz hızlanalım. Hilal Hanım şimdi sizinle devam ediyoruz. Hazır mıyız Gaye Hanım?
1: Hazırım.
0: El butonda mı?
1: Butonda.
0: Tamam mı?
1: Hazırım.
0: Arayı kapatacağız.
1: Basacağım.
0: Tamam. Hazır. Hilal Hanım siz seçiyorsunuz. Butonlar 54. Karar veriyor. Kaç?
2: 54.
0: 54. Gelsin soru. Aktinyumun simgesi. Süre başladı. Kim basacak? Hilal Hanım bastı yine.
2: AC.
0: AC doğru yanıttı. Gaye Hanım'ın biraz itirazı oluyor orada ama butonu rahat kullanamıyor.
1: Kullanamıyor.
0: 59, 31, 32 no'lu soruları öneriyorum. Özellikle harf açabilmeniz için.
2: 32.
0: 32'ye gidiyoruz. Bakalım 4 harfli. Gelsin sorumuz. Viola. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Viyolo.
1: Ne olabilir?
0: Viola.
2: Viola.
0: Ne olabilir? Peki bir harf açalım. Viola sorusuna vereceğimiz cevap A ve O. Süreyi başlattık. Ne olabilir? A ve O.
2: Hadi bilsen.
1: Vallahi bilmiyorum.
2: Yemin etme.
0: Peki.

0: gidiyoruz.
1: Hiç harf yok.
0: Geliyor 59'da bir video soru. İzliyoruz bakalım.
2: Sert
0: videomuz nasıl?
2: Bir erkek gibi görünüyor filan. Herkes öyle söyler, öyle düşünür. Oysa çok espriliydi. Yani herkese çok saygılı, gülmeyi çok sever, herkesi güldürmeyi çok severdi. Herkese isim takar. Kendisiyle dalga geçer. Yani böyle kalender.
0: Yazar, TV program yapımcısı ve sunucusu Yıldızlı Sohbetler'de Funda Karayel'e de konuk olmuştu. Kim acaba bu isim? Sürenizi başlattık. Buyurun.
3: İlkim Kiracı.
0: İlkim Kiracı değil, çok yakın ama. İlkim ki değil. İlkim hatta bir...
4: Bak kaçıncıya basıyorum.
0: Peki bir harf açıyorum. İlkim doğru tabii ki. Sürenizi başlatınca açılacak. Süre başladı. Kim basacak? Basın. Şimdi bastınız. Buyurun.
4: İlkim Karaca.
0: İlkim Karaca doğru tabii ki. Kiraca değil, Karaca olacaktı. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Ve geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablomuza gidiyoruz. Ve şifre sorudan tahmininizi alacağım. Bakalım kaçar puanla tamamladık bu etabı. Geliyoruz. Puanlarımızı hesaplarken birinci etapta bayağı bir mücadele geçti, değil mi?
4: Evet.
0: İkinci etapta dostane biraz çok küçük arayı açtık. Burada Hilal Hanım arayı biraz açtı gibi geliyor.
4: Evet, ne bana da öyle geliyor.
3: Küsüşmedik ama.
0: Küsüşmediniz ama biraz arayı açtınız.
3: Açtım.
0: Olsun. Hadi sen
3: ama
0: de
3: biri
0: oyna.
3: Kazanacak ya zaten.
0: Kesinlikle.
3: Çocuklarımız.
0: Peki var mı bir tahminimiz bu blokla ilgili? Kaç soru açtık? Veya nasıl bir fark yarattığımızla ilgili bir düşünce var mı?
4: Yani bir 20 sayı vardır.
0: Peki bakalım.
4: Daha mı fazla?
0: Şöyle bu bölümde 3. etapta Gaye Hanım, Gaye Kantarcı 6 doğru yanıt verdi. Hilal Hanım 10 doğru yanıtla biraz geriden geldi. 2. etaptan sonra öne geçmeyi başardı ve 205 puanla öne geçti. Fakat geldik nereye? Şifre kelimeyi bulmaya. Şimdi burada tek tahmininiz var. Tek harf koyacaksınız. Tek seferde yerleştireceğiz. Bilemezseniz cevap hakkı diğer yarışmacımıza geçecek. Onun için lütfen dikkatli olun. Hilal Hanım, tek seferde tek harfi uygun yere koymanızı rica ediyoruz ve yüksek sesle değiştirme şansınız yok. Hazır mısınız?
3: Kelime mi oluşturacağım burada?
0: Burası bir kelime.
3: Tamam.
0: Eksik yere bir harf koyacaksınız.
4: Şuraya mı? Soru işareti olan yere.
0: Evet, soru işareti olan yere bir harf koyacaksınız. Ama
4: tamam.
0: Tek seferde koyacaksınız o harfi. Acaba hangi harfi koyacaksınız ve bu bir kelime oluşturacak. Hazır mıyız?
4: Buton mu?
3: Hazır.
0: Buton yok. Cevap ve yanıt hakkı Hilal Hanım'da.
4: Tamam.
0: Tek seferde hangi harfi koyacağınızı alacağım. Buyurun.
3: A.
0: A. Prevantor yam diyorsunuz. A harfini koydunuz. Prevantor yam. Acaba doğru muydu? Bu bloktaki sakladığımız kelimenin harfi maalesef bu A harfi değil. Hemen cevap hakkı Gaye Hanım size geliyor.
4: Evet.
0: Sizden bir harf koymanızı rica ediyoruz.
4: U.
0: Prevantoryum dediniz. Kelimeyi biliyor musunuz?
4: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki. Prevantoryum vereme yakalanmayı önlemek amacıyla oluşturulmuş sağlık kurumu diyoruz ve tebrik ediyoruz. U harfiydi.
4: Öğrenmiş oldum.
0: Doğru kelimemizin tamamı ve hemen geçiyoruz bakalım hangi okulumuz kazandı. Evet, tebrik ediyoruz. 3 güzel etap geçirdiniz. Bursa'dan geldi misafirlerimiz, genç kardeşlerimiz için yarıştı. Hilal Hanım son düzlükte yakaladı, Gaye Hanım'ı geçti. Ama tek harfle yine yarışmada Gaye Hanım kazandı. Bakalım hangi okul kazandı? Okulumuza dönüyoruz ve diyoruz ki Muş merkezde bulunan Sungu İmam Hatip Ortaokulu'na bu bölümün hediyelerini gönderiyoruz. Ve bugünün anısına sizlere de okudukça...

0: Sizi hatırlamanız için birer kitap hediye ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: ederiz. Buyurun.
2: Çok teşekkürler.
0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@ahpara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerin gelişimine bir katkıyı beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: şekerim, her acı gibi giden ağlama benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.

soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası, annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adı markalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.

Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip Arabesk, Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü, tüm dünyaya Arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte.

Kaya'nın Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise Sen ve Ben'le ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'i ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmez. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mıysa bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Hasan Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir. Birbirini gel, gel, gel.
2: Yo, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.
3: Zaten bir rüyadır doğmak, yaşamak.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

0: şarkılarının her daim romantik prensi.
1: Yaşadım en karasını sevdaları.
0: Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır. İşte.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldı.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşını.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sorma.

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

Şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir. Aşk

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kahraman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meltemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Yirminci yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para

güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem. Bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenler de. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor.

Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday, hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor.

istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yer çekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir.

NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezi.

Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

insan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor.

hızlı, daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın?

0: farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 28, Kayseri 27, Nevşehir 24, Sivas 25. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 29, Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 28. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 28, Karabük 29, Rize ve Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 29, Van 20, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 29 ve Diyarbakır 33 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler dop dolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatan dokuma sanatçısı akademisyen Fırat Neziroğlu.
4: Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir.
3: Sanatını gelenekselle çağdaşta buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
4: Oraya gittikçe, gördükçe oradan beselip dokumaya başladım.
3: Anadolu'nun zengin kültürünü nasıl anlatıyor?
4: Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende her şeyde vardır bu.
3: Kral ve kraliçelerin portrelerini dokumaya nasıl başladı?
4: İster istemez bazı saraylar.
3: Anadolulu gibi dokuyor, dünyalı gibi anlatıyor sözü ne ifade ediyor?
4: Biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama bu kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
3: Geleneksel desenler neler anlatıyor?
4: Filmde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış.
3: Sürdürülebilir moda trendi hakkında ne düşünüyor?
4: Zamansız yaz ve zamansız kış yılı koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz.
3: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler yarın 19'da abi.
0: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

0: Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.
1: Ölürüm

Sabrina Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan icra.

Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Zamanla aynı dalmışım, aynada yüzüm şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğenildi.

Burhan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

yaşın. Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'le buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

Yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğendi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evren Can Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: günün sonunda hep kazançlı çıkıyoruz.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
2: Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 28, Kayseri 27, Nevşehir 24, Sivas 25. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22.

0: 29, Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 28. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 28, Karabük 29, Rize ve Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 29, Van 20, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 29 ve Diyarbakır 33 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatan dokuma sanatçısı akademisyen Fırat Neziroğlu.
1: Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir.
0: Sanatını gelenekselle çağdaşta buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip dokumaya başladım.
0: Anadolu'nun zengin kültürünü nasıl anlatıyor?
1: Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende her şeyde vardır bu.
0: Kral ve kraliçelerin portrelerini dokumaya nasıl başladı?
1: İster istemez bazı saraylar.
0: Anadolulu gibi dokuyor, dünyalı gibi anlatıyor sözü ne ifade ediyor?
1: Biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama bu kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
0: Geleneksel desenler neler anlatıyor?
1: Kilimde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış.
0: Sürdürülebilir moda trendi hakkında ne düşünüyor?
1: Zamansız yaz ve zamansız kış. Yılda iki koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Ağbara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
2: Genel izleyici için uygundur.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor, hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

0: Hayatım, ağlıyor musun?
1: Evet, ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım. İşte de ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Hey, kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur, bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüler'inde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
3: And a sandwich from 1988.
4: Uh-oh. Get down! That was close.
3: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi.

0: Hintlilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de

Listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cox'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları. Ejderha şifacısı Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
4: Anne!
5: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
4: Anne!
2: Kubo!
4: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
6: İnanır mısınız? Bu ilk denememdi.
7: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş gibi göstermenin

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Pilot on the right, pull back on the stick to fly.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlence çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

0: gelmesin.
1: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
0: Aslında biz onlara gidiyoruz.
2: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombak. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Mutlu günler. Alper ekranındasınız. Akılda Kalanlar programı ile karşınızdayız. Yine birçok akılda kalan konuyu ele alacağız. Ve Sabah gazetesi yazarı Mevcut Tezer'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevcut Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Şimdi başlayalım dilerseniz. Yine birçok konuyu böyle inceleyip sık dokuyup sıraladık izleyicilerimiz için. Son dönemde kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesiyle vatandaşların haberi olmadan adlarına şirket açılması ve borçlandırılması vakaları yeniden gündemde. Şimdi biz de bu konuyu ele alalım ki hem izleyicilerimize de bir hatırlatma, bir uyarı, bir herkes bir kendini sorgulasın, haberi olsun. Şimdi bu durum vergi borçları ve hukuki sorunlar gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor çünkü. Uzmanlar E-Devlet üzerinden erişilebilen ortak yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemleri hizmetinin bu riski azaltabileceğini belirtiyorlar. Vatandaşlar bu ücretsiz hizmet sayesinde bilgileri dışında bir şirket veya ortak yine yetkili olarak eklenmelerini engelleyebiliyor. Üstelik kısıtlanma istenildiği zaman kaldırılabileceği için de gelecekte şirket kurmaya da engel oluşturmuyor aslında. Siz de devlet hesabınızda bu güvenlik ayarlarını kontrol ettiniz mi? İzleyicilerimiz de kontrol etti mi? Hatta şu an herkes bir kan basımı ve hayvanlarda organ geliştirme gibi teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Programın yönetiminde Putin'in kızı olarak bilinen Maria Vorontsova da yer alıyor. Ancak bazı bilim insanları projelerin uluslararası bilimsel yayınlarda yeterince desteklenmediğini ve vaat edilen sonuçların gerçekçiliği konusunda da şüpheler bulunduğunu belirtiyorlar. Putin'in yaşlanmaya karşı bu ilgisi, kriyoterapi gibi tartışmalı yöntemleri olan merakıyla da aslında dikkat çekiyor. Sizce insan ömrünü önemli ölçüde uzatmaya yönelik bu tür projeler bilimsel bir devrim mi yoksa siyasi bir prestij yarışı mıdır? Putin ölümsüzlüğe neden böyle ilgi duyuyor? Nedir yani bu iddianın arkasındakiler?
1: Geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam bu programda da işlemiştik bu konuyu. Hatta ben de bir yazımda da yazdım. Kesin bilgi, insanlar 150 yıl yaşayacak diye böyle şakavari bir esprili bir yazı yazmıştım. Ama o yazıdaki temel argümanım şuydu. Şimdi geçtiğimiz yıl Pekin'de Çin lideriyle bir samimi bir sohbeti var ayaküstü. Evet. O kameralara yansıdı. Orada konuşuyorlar işte daha nasıl uzun yaşarız vesaire. O da diyor ki organ nakilleriyle böyle araba yedek parçası nasıl değişiyorsa insanların da bilimle beraber teknolojide gelişecek ve bozulan organ değiştirilecek diyor. Ve kulağa da mantıklı geliyor. Benim yaklaşımım şuydu. Şimdi Çin lideri Putin, bunlar dünyayı yöneten insanlar.
0: Evet.
1: Bütün kaynakların nasıl kullanılacağını kendine karar veriyor.
0: Tabii stratejileri
1: evet, stratejiyi
0: bilen.
1: Veriyor. Şimdi Putin de baktı 73 yaşındayım ben. Yaş ilerliyor.
0: Siz 73 yaşında değilsiniz.
1: Ben diyor yani Putin diyor.
0: Evet beni öyle bir dediniz ki öyle bir sahiplendiniz.
1: Ama benden genç duruyor Putin. Gerçekten genç duruyor. Ben 53 yaşındayım. 73 maşallah var. Çıplak vücutta böyle ava çıkıyor.
0: Spora çok ilgisi var Putin'in.
1: Judo zaten kara kuşak. Zaten eski KGB ajanı. Yani oradan gelen bir fitlik de var tabii ki. Ve ilginç olan şu 26 milyar dolar para devlet kaynağı ayrılmış. Yani Rusya biz uzun yaşama ile ilgili çalışmalar yapıyoruz diyorlar. Çalışmalar da önemli. Şimdi organ basımı var. Biyo baskı deniyorlar. 3 boyutlu yazıcılarla bildiğimiz organları yavaş yavaş basmaya başladılar. İnsan kıkırdak dokusu ve farenin tüvit bezini mesela basmaya başarmışlar.
0: Bildiğiniz yazıcı gibi basıyor yani.
1: Evet.
0: Biz nasıl A4 kağıdı basıyorsak onlar organ.
1: Yani yapay laboratuvar ortamında insan dokuları yavaş yavaş geliştiriliyor. Bunlar daha sonra karaciğer, dalak, böbrek vesaire diye ortaya çıkacak.

0: zaten herkes kabul ediyor. Olacak ama bir zaman var. Bir de mini domuz projesi var. Minik domuzların biyolojik yapısı insan organlarına çok yakın. Biliyorsunuz daha önceden domuzdan alınan bir kalp bir Amerikalı vatandaşa takılmıştı. Buradan da organ yetiştirilmeye çalışılıyor. Ve bu projeler güzel gidiyor. Hatta diyor ki yani 2030 yılına kadar bu alanla çok ilerleyeceğini söylüyorlar. Bu Çinli ne olabilir? Yani uzmanlar diyor ki ölümsüzlüğe çare bulmak bilmiyorum. Yani bu ütopik bir şey ama en azından insan bedenini onarabileceğimizi söylüyor uzmanlar.
1: Restorasyon gibi.
0: Evet, restorasyon gibi.
1: Ya benim aklıma neyse böyle hani bina restorasyonu gibi bir şey geliyor yani. Böyle işte organ değişimi yok işte hani gençleştirme için bu kadar çaba sarf etmek.
0: Bir Rus politikacıdan birisi de şunu söylemiş. Putin'in çok yaşaması lazım. Ona ihtiyacımız lazım vesaire. Şimdi Batı cephesinde de şöyle yaklaşıyorlar. Tamam böyle çalışmalar var ama bir bilimsel araştırmanın kaydeder olabilmesi için bağımsız dergilerde hakem kontrolünde denetlenmesi lazım. Evet. Onların açıklanması lazım. Ama Rusya ile Batı cephesi arasında da bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra birbirlerini tanımamak var vesaire. Yani Rusya bu araştırmalarını sunmuyor. Gerek de duymuyor aslında. Ben bu konunun dan ümitliyim. Şu açıdan ümitliyim. Yani Putin o oturduğu koltuğu bırakmaz. Yani bunun da motivasyonuyla belki insanoğlunun da faydası olabilir. Hmm. Putin böyle genç kalıp böyle 120-130 yaşına kadar iktidarda kalabilmesi için bunları teknolojiyle geliştirirse yarın öbür gün bu teknolojiler belki insanlarda da kullanılır. Dünya o tarafa doğru gidiyor gerçekten. Bunlar artık imkansız değil.
1: Evet. Bu adeta zamanı durdurmak evet, gibi bir şey.
0: Yani bu dönemlerde insanlar böyle sigarayı, alkolü bıraksın, kendilerine iyi baksınlar. Hı hı. Yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde çok acayip şeyler olacak.
1: Yani diyorsunuz ki şu trendi kaçırmadan evet, herkes bir sakinleşsin ve gençleşsin.
0: Bir de tabii bunu herkes açıklar mı? O da var. Bence şimdi zaten Jeff Bezos mesela, Elon Musk da bu konularda ilgileniyorlar. Hı hı. Önce bu teknolojiden tabii ki zenginler yararlanacak. Herkese verilmez bu şeyler, faydalar. Yani aslında çok değişik bir konu. Şimdi otomatikman insanların ömrü 130 yıllara falan çıkarsa emekli maaşları ne olacak? Onu düşün mesela, değil mi? Genç nüfusu tamamen artacak. Sağlık sektörü vesaire. Hı hı. Dünya iflas da edebilir. Yani bunun çok
1: ortalık karışabilir.
0: Karışabilir. Yani dünya kocaman bir huzur evi de olabilir.
1: Yaş ortalaması yüksek.
0: Değil mi? Yani tam böyle distopik böyle bilim kurgu filmlerine konu olacak bir konu. Ama ne çok enteresandır ki filmlerdeki o konular hep böyle yavaş yavaş gerçek oluyor. Evet. Ben de bunun gerçek olacağına inanıyorum açıkçası.
1: Evet, senaryo geliştirmek de zor olmuyor. Çünkü aslında beklemediğimiz şaşırtıcı haberlerle karşılaşıyoruz. Ve buna göre de çeşitli senaryolar tabii ortada diyelim ve bir diğer konumuza geçelim. ABD'de kripto para sektörünü konuşalım biraz da. Yapay zeka şirketleri ve İsrail yanlısı lobiler kongre seçimlerinde kendi çıkarlarına aykırı gördükleri adayları saf dışı bırakmak için rekor düzeyde harcama yapıyorlar. Federal Seçim Komisyonu verilerine göre ön seçimlerde en fazla dış finansman sağlayan grupların büyük bölümü bu üç çerçeveyle bağlantılı siyasi eylem komitelerinden oluşuyor. Milyonlarca dolarlık kampanyalar sayesinde bazı adaylar desteklenirken bazı siyasetçilerin siyasi kariyeri ciddi şekilde hedef alınıyor. Özellikle kripto ve yapay zeka gruplarının istedikleri adayları öne çıkarmada etkili olduğu İsrail yanlısı lobilerin ise farklı organizasyonlar üzerinden geniş bir nüfuz alanı kurduğu belirtiliyor.
0: Evet.
1: Buna rağmen bazı siyasetçiler ve uzmanlar aşırı para harcamalarının her zaman seçmen davranışını belirlemediğini ve kamuoyunda tepki oluşturabileceğini savunuyorlar. Sizce büyük sermaye gruplarının seçimler üzerindeki etkisi demokratik süreci güçlendirir mi? Yoksa seçmen iradesini mi gölgeliyor acaba?
0: Yani bu seçimler bilmiyorum. Bu haberleri gördükçe daha da şüphelere yansıyor değil mi? Hı. Şimdi Amerika'da şöyle bir durum var. Amerika'da bir kurum bir şey, siyasi partiye, adayı vesaire bağış yapabiliyor.
1: Evet.
0: Ama bunu açıklamak zorunda. Bu zaten bu veriler, çıkan veriler de Federal Seçim Komisyonu'ndan elde edilen veriler. Yani bunlar kanıtlanmış, harcanan paralar ortaya çıkmış. Şimdi yapay zeka, teknolojisine karşı bazı Amerika'da mesela sınırlama getirilsin diyorlar.
1: Evet.
0: Bunu mesela

0: Bir şirket, bir yapay zeka şirketi, bu iki tane senatör adayı var, meclise girmek isteyen, işte senatöre girmek isteyen adaylar var. Onlar üzerinden yıpratma politikaları uyguladı ve başarılı oldu. Aynı şekilde İsrail karşıtı politikalar yürüten cumhuriyetçi bir aday da engellendi. Kripto paralarda da mesela şöyle bir durum var. Özel şirketler artık benim önümü kim tıkacaksa diye düşünüyor, bakıyor. Mesela siz halka, seçmenlere açıklıyorsunuz, diyorsun ki yapay zekayı engelleyeceğim ya da kripto paraları engelleyeceğim, mesela daha çok orman yapacağız, işte vergileri kaldıracağım vesaire dediğiniz zaman ondan zarar görecekler hemen sizi mercek altına alıp size karşı politika yürütüyor. Bunu nasıl yapıyor? Sosyal medya ajanslarına vesaire paralar aktarılıyor ve o kişi yıpratılıyor. İtibar suikastlarına maruz kalıyor vesaire. Ve bunun sonucunda da bu insanlar başarılı oluyor. Bunun belki daha üst level da var. ABD Başkanı. Dünyada da var değil mi? Yani aslında siyaseti yönetebilmek için...
1: Bu bir çeşit manipülasyon.
0: Evet. Siyasetteki en basit kural şu. Rakibini ya çökerteceksin ya kendi tarafına çekeceksin. Ya da elinde öyle bir kozlar olacak ki muhalefeti bile yönetebileceksin. Hep bu uygulanıyor zaten. Hatta bazıları diyor ki biz aslında büyük özel şirketlerin güç odaklarının belirlediği adayları seçiyoruz. Hı hı. Yani bizim seçmen olarak yaptığımız o güç gruplarının belirlediği adayları seçmek. Yani bu ne kadar demokratiktir tartışılır. Ama gidişat kötü. Çünkü dünya artık özel şirketlerin yönettiği bir dünya olacak deniyor. Değil mi? Google'dan tut, işte Tesla'ya vesaire, Amazon'a. Dünyada mesela birçok ülkeden daha çok şeyi var, geliri var, kaynağı var. Hı. Yani bu şirketler bu kadar çok para olduğu zaman da kullanıyorlar. Para da birçok kapıyı açıyor ne yazık ki. Ama şeyin dediği de doğru, bu biraz hipotetik yaklaşıyor. Demiş ki o bir sol eğimli bir demokrat. Yani siz halka seslenirseniz, doktorunuz değilse, iyi bir adayınız varsa bu kampanyalar önemsiz olur diyor. Ama ben buna katılmıyorum. Çünkü insanlar umursamıyor. Mesela bu etki altındanlar, seçim kaybedenlerin politikası da şuydu. Beni çökertmeye yönelik. Bazı lobiler var, benim üzerime oynuyor, bana kara propaganda yapıyor diyorlar. Evet. Ama halk bunu umursamadı, seçimleri kaybettiler.
1: Evet, şimdi dünyada ses getiren bir haberi konuşacağız. Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West İstanbul'da verdiği ilk konserle hem müzik hem de ekonomi gündemine damga vurdu. Çok konuşulan bir konser oldu. Çok paylaşılan da bir konser oldu. Herkes sosyal medya adeta yankılandı. Yani yıkıldı adeta. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyona yaklaşık 118 bin kişi katıldı. Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce turist şehre akın etmiş oldu aslında. Büyük bir ekonomi de oluşturmuş oldu. Gelişmiş sahne tasarımı ve görsel şovlarıyla dikkat çeken bir konserdi bu. Sanatçıya yaklaşık 30 milyon dolar gelir sağladığı söyleniyor. Turistlerin konaklama, ulaşım ve harcamaları da hesaba katıldığında etkinliğin İstanbul ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolarlık katkı sunduğu ifade ediliyor. Bu tablo büyük uluslararası konserlerin şehir ekonomileri üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne de serdi. Sizce İstanbul gelecekte daha fazla küresel müzik organizasyonlarına ev sahipliği yapmalı mı? Bu konser abartılıyor mu? Abartıldığı kadar var mı?
0: Yani bence abartılmıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben Kanye West'i dinlemem. Bazı tartışmalı şeyleri de var, açıklamaları var.
1: Evet.
0: Yani onları eleştirenleri bazı yönlerde de haklı bulurum. Yani siyah haklarından tutun da birçok konuda böyle çok abuk subuk, saçma sapan açıklamalar yaptı.
1: Ve çok iddia da ortaya atıldı.
0: Evet, bir sürü iddia da var hakkında, taciz vesaire. Ama sonuçta yani bir içeri alınmadı. Yaşıyor şu anda ve konser de veriyor. Şimdi bu konserin 118 bin seyirci, biletli seyirci.
1: Evet.
0: Ve biletler 5000 TL'den başlayıp 30 bine kadar çıkıyor. Farklı farklı bölümler. Kanye West bunu açıkladı. Şu ana kadarki dedi en yüksek konser bu. Biletli. Evet. Dünyada. Hı hı. Yani aslında İstanbul'da bir dünya rekoru kırıldı. Şimdi enteresan, çünkü bazı Batı ülkelerinde Kanye West'e konser bile verdirmiyorlar.
1: Evet, bazı yerlerde yasak. Evet. Onun konser vermesi.
0: Ama dinleyicileri var, hayranları var. İngiltere'den, yani sadece şey bizim komşu ülkeler değil yani. İran, Irak, Gürcistan değil. İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan bile insanlar geldi izlemeye.
1: Evet, evet.
0: Yani yiğidi öldür, hakkını yeme derler ya. Bu kalabalığı toplamak büyük bir başarı.

0: bu ve rekor kırmak da büyük başarı. Biz bu işin ekonomik yanına bakarsak gerçekten oradaki taksiciler para kazandı ki onların bazı büyük böyle kazıkçılık da yapmışlar mesela 50 euroya 100 euroya şey taşımışlar, müşteri taşımışlar. O da ayrı bir konu. Yiyecek içecek vesaire oteller, restoranlar, hı hı. İstanbul ekonomisinin bir gecede 100 milyon dolar kazanması çok güzel bir şey. Bu vatandaş da güzel kazanmış 30 milyon büyük paralar. Bazı bizim sanatçılar açıklıyor. Ben hayatım boyunca bu kadar parayı yani 20 yıl konser veriyorum. Hayatımda bu kadar para kazanmadım diyor. Tabii küresel star olmak böyle bir şey. Buradan senin sonunda söylediğin güzel bir açıklama. Bizim böyle konserlere ihtiyacımız var. Hı hı. Yerli, yabancı vesaire bu konserler düzenlenmesi lazım. Bazen görüyoruz mesela böyle bazı konserler mesela şikayetler oluyor ve iptal ediliyor. Yerel bazda da oluyor bu. Uluslararası şeyleri oluyor. Şimdi mesela bir grup geliyor. O grubun mesela bir 20 yıl önce bir açıklaması var. Onu alıyor mesela sosyal medyada. Vay işte bunlar bunu demişler. Yasaklansın. Bir manipülasyon yapılıyor. O grup o açıklamadan belki haberi bile yok. Yasaklanıyor. Şimdi bunlara girersek iş içinden çıkamayız. Yani sanatçıların kişilikleriyle yaptıkları, icra ettikleri sanat ayrı şeyler. Değil mi? Yani mesela Roman Polanski değil mi? Tecavüz davası var ama Oscar'lı bir yönetmen. Çektiği filmler manyak. Bize de İlmaz Güney değil mi? Bir savcı vurmuştu ama çektiği filmler Cannes'da ödüller aldı. Yani bu grupları, müzisyenleri böyle böyle cımbızla bir açıklamasından yola çıkaraktan vesaire böyle yasaklayın, konser vermesin demesinler. Türkiye turizm ülkesi, hı hı. Ve bunlarla çok büyük gelir kaynağı. Altyapımız var, statlarımız var ve insanlar da mutlu oluyor. Sosyal açıdan da mutlu oluyorlar, değil mi? Para da kazanılıyor. Yani konserlerin olması faydalı diyorum.
1: Evet. Şimdi biraz içeriye dönelim. Biraz bizim starlarımızı konuşalım. Milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla yılın en iyi çıkış yapan futbolcusu seçildi. Real Madrid formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 14 maça çıkan genç yıldız 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Takımı çeyrek finalde elense de sergilediği oyun Avrupa futbolunun dikkatini çekmeyi de başarmış oldu. Bu ödül Arda'nın kariyerindeki yükselişin ve uluslararası alandaki etkisinin önemli bir göstergesi olarak da değerlendiriliyor. Dünya Kupası öncesinde gelen bu başarıyı konuşalım istiyorum. Çünkü Türk futbol severlerinin de beklentilerini de arttırmış durumda. Sizce Arda Güler önümüzdeki sezon Avrupa'nın en iyi genç oyuncular arasında daha ne kadar zirveye çıkacak?
0: Yani Ballon d'Or gelir mi? Öyle bir yılın futbolcusu ödülü. Hı-hı. Neden olmasın? Gerçekten büyük bir yetenek. İzlerken hayran kalıyoruz.
1: Evet.
0: O son yeni elendikleri Bayern Münih maçında iki tane efsane gol attı. Neuer'in bir hatasından böyle kimsenin vurmayacağı bir açıdan vurdu.
1: Evet.
0: Frikik atışı da çok güzeldi. Neuer'i yine Frilöre yapıştırdı vesaire. Bunlar işte Arda'nın ne kadar böyle mucize bir futbolcu olduğunu.
1: Evet.
0: Yani hiç hesaplı yok.
1: Maşallah diyelim. Nazar değdirmeyelim. Hı. Herkes bir maşallah desin, evet. Arda Güler'e.
0: Ki ona da ihtiyacımız var, evet. Dünya Kupası'nda. İnşallah, evet. O gollerine devam eder. Gurur diyoruz. Türkiye'den böyle bir yıldızın çıkması, özellikle Fenerbahçeli olarak da ben ayrıca gurur duyuyorum kendisiyle. Keşke birkaç sene Fenerbahçe'de oynasaydı, öyle gitseydi. Belki şampiyon yapardı bizi, bilmiyorum. Ama ümitliyiz. Kadro çok iyi. Hı hı. Yalnız şu da var, Dünya Kupası'ndaki böyle çantada keklik görmemek lazım. Paraguay, tabii. Avustralya ve Amerika'yı bakıyorum, genel kamuoyunda diyorlar ki biz bu gruptan garanti çıkarız. En iyi üçlü çıkabiliriz tabii ki, o ihtimalle çok fazla. Ama Avustralya ve Paraguay bize çok ters gelen futbolları var. Hı hı. Bu uzun detaylı bir analiz olur tabii ki ama böyle mücadele ederekten, savaşaraktan inşallah Dünya Kupası'nda da güzel nokta, yani çeyrek final güzel olur değil mi? Belki yarı final.
1: Belki yarı final, belki de şampiyonluk. Yani lütfen hedeflerimizi yüksek tutalım Mehmet Bey. Böyle çok minimal düşünmeyelim.
0: Yani 2002'de biraz kura şansı da vardı açıkçası. Senegal vesaire. Brezilya ile iki kere karşılaştık. Yani orada bir hakemin çok hataları oldu bize. Hı hı. Belki Brezilya eleyebilirdik de. O 2002 final olabilirdi bence. Ama evet. Bu sefer çok zor. Çünkü bölüm sonu canavarları çok acayip takımlar. Yani, hı-hı, Fransa mesela öyle bir kadrosu var ki dışarıda bırakılan oyunculardan bir takım kursan o da finale oynar mesela.
1: Google sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele

0: Amacıyla ABD'de 32 milyon özel olarak yetiştirilmiş erkek sivrisineği doğaya salmayı hedefliyor. Bu çok acayip bir konu.
1: Evet.
0: Şimdi bir bakteri taşıyor bu sivrisinekler. İnsanları ısırmıyor ama çiftleştikleri dişi sivrisineklerin yavrularının hayatta kalmasını engelliyor ve popülasyonun azalmasını hedefliyor. Proje Batı Nil virüsü, Zika ve Dank humması gibi hastalıkların yayılımını da azaltmayı amaçlıyor aslında. Yapay zeka ve robotik sistemlerin de kullanıldığı bir çalışma bu. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın onay sürecinden geçiyor. Onay verilmesi halinde bu girişim ülkelerdeki büyük biyolojik sivrisinek kontrol projelerinden de biri olacak. Sizce hastalıklarla mücadelede bu tür biyolojik yöntemler geleneksel ilaçlamalara göre daha etkili bir çözüm olabilir mi?
1: Yani gerçekten efsane bir çözüm. Çok da mantıklı geliyor uygulanırsa. Yani zaten dişi sivrisinek ısırıyor, kanemiyor. Erkek sivrisinek ısırmıyor, kanemiyor. Yani ısırıyor, kanemiyor diyeyim ben. Bunlar çiftleşecekler ve doğan bebekler ne olacak? Sivrisinekler ölecekler.
0: Evet.
1: O yani... zaman o bölgede nesil tükenir. Çok güzel, başarılı bir proje. 32 milyon tane üretmişler. Ama neden Google? Yani Google deyince benim aklıma ne geliyor? Değil mi? İnternet arama motoru, yapay zeka vesaire. Hayırdır diyorum ben.
0: Evet, şimdi bu burada, birazcık yani bunun alakasını biraz odaklamak
1: lazım. Biraz böyle komple teoricilerin alanına kayalım mı? Çok sevecekleri bir konu bu.
0: Evet.
1: Mesela 2023 yılında da Bill Gates yine sivrisinekler salmıştı 11 ülkeye. Çok enteresan. Oradaki rakam da 30 milyondu. Bill Gates'in mesela sivrisinek fabrikası vardı. Diyorsun ki Bill Gates'le ne alaka, değil mi?
0: Evet.
1: Ama onlar diyorlar ki biz insanlık için yapıyoruz. Şimdi büyük şirketlerin...
0: Bunu aslında bir şey aramak lazım mı? Asıl şimdi, soru da bu aslında biraz.
1: Şimdi bazıları diyor ki yani buradan da yine bir şey çıkartacak mısınız siz? Böyle pandemi gibi bize bir yine bir şeyler mi bulaştıracaksınız? Değil mi? Öyle şeyler var. Yani Bill Gates'in ben bilmiyorum böyle bir de çip çak takacağını vesaire hiç inanmadım ben. Ama bazen de hayrete de düşünüyorum ben. Yani pandemideki yaşadıklarımın şimdi baktığım zaman diyorum ki evet ya ben de bir şeylerin etkisinde kalmışım diyorum. Şimdi bazı şeyleri mesela komik buluyorum. Böyle her gün yazıyordum ben mesela. İşte aşı olmayanlar dışarı çıkmasın, şöyle olsun, böyle olsun. Ama günün sonunda bir baktık. Yani aşı olmayıp hayatta kalanlar gayet güzel yaşadılar.
0: Bir de buna ne kadar bütçe ayrılacak? Neden mesela çok büyük bir bütçeyse gerçekten bunu göze alabiliyor mu insanlık için Google?
1: Evet, alıyor. Şimdi büyük şirketlerin hayır kurumu gibi de kısmı da var. Belli bir şey bağışlamak zorundalar.
0: Evet.
1: Yani güzel bir marka olabilmenin için diyorsun ki bakın ben çocuklar için şunu yaptım, şu kadar hastane yaptım, doğayı korumak için bunları yaptım vesaire. Aslında en güzel reklam bu.
0: Bu büyük şirketlerde. Çok iddialı ama. Hani o yapılanlara göre bu biraz sanki fazla iddialı.
1: Ya aslında 32 milyon sivrisinek kaç para maliyeti bilmiyorum ben.
0: Evet.
1: O sivrisinek ama yani Google'un bence
0: maliyetini paylaşmaları gerekir.
1: Kazancı bile değildir belki. Yarım
0: belki
1: saatlik
0: de
1: kazancı bile olabilir. Muazzam.
0: Evet.
1: 420 milyar dolar falan galiba, değil mi? Kar açıkladılar. Bu bize de uygulansın. Bakın buradan söyleyeyim. Şimdi yaz geliyor. Birçok belediye yine bahar ayında sivrisinekler için belli solak alanları ilaçlamadılar.
0: Evet.
1: Halk isyan edecek. Bu sefer böyle sokak alanında o gazı yayacaklar, dolaşacaklar.
0: Bu arada 2026'nın ilk çeyreğinde 109.9 milyar dolar gelir
1: i̇lk
0: elde
1: çeyrek,
0: etmiş. Evet.
1: Yani ortalama 400 milyarı geçiyor işte.
0: Net kârda 62.6 milyar dolar.
1: Muazzam paralar.
0: Evet.
1: Bu paralar biraz da biliyorsun bizden medyadan da kesiyorlar. Bizim reklam gelirimizi öldürdüler biliyorsun. Bize reklam bırakmıyorlar. İnşallah o dijital telif yasası çıkar diyorum bu arada. O da ayrı bir konu. Yakında gazeteci de kalmayacak, haberci de kalmayacak. Yani bu kadar medyanın emeğinin sömürülmesi ayrı konu.
0: Bu az önce belirttiğim rakamlar da Google'ın ana şirketi Alphabet'in rakamları. Evet.
1: Çatı şirket o. Şimdi bizim biz de keşke gelsin, Bill Gates de gelsin, Google da gelsin, Türkiye'de de uygulasınlar. Kesin çözüm
0: hepsi
1: bu.
0: Hepsi gelsin diyorsunuz.
1: Yani İnatla böyle bahar aylarında şey yap ilaçlamıyorlar ve yazın o arabaları dolaştırıyorlar böyle ses çıkartıp.
0: Evet.
1: Ondan hiçbir
0: etkili
1: şey
0: etkili oluyor mu
1: faydası olmuyor hikaye. O insanları biraz şey yapmak için.
0: Camlar kapatılıyor hemen mesela.
1: Yani oradan bir gazı.
0: Arabalar geçerken.
1: Ve bu tehlikeli o senin bahsettiğin Batı Nil virüsü vesaire Zika Allah'tan bize gelmiyor, denk gelmiyor. Onlar gelirse onlar ölümcül.
0: Evet.
1: Dünyada da yaklaşık 700 bin insan vesaire galiba ölüyor sivrisinekler yüzünden.
0: Evet. Şimdi

0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigara bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik destek hizmetlerine ilginin arttığını söyledi. Bu evet. Güzel bir haber. Buna göre 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattı 2026 yılının ilk 4 ayında 143 binden fazla kişiye destek sağladı. Türkiye genelindeki 1501 sigara bırakma polikliniğinde ise bugüne kadar 4 milyondan fazla muayene gerçekleştirildi. Bakanlık verileri sigara bırakma başvurularında ve dumansız yaşam alanlarına yönelik farkındalıkta önemli bir artış yaşadığını da göstermiş oldu. Tabii yetkililer sigara bırakmak isteyen vatandaşları ücretsiz danışmanlık ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaya davet ediyorlar. Sizce sigara kullanımını azaltmak için en etkili yöntemler bilinçlendirme çalışmaları mı yoksa daha sıkı yasalar ve düzenlemeler mi? Mesela birçok düzenleme de oldu biliyorsunuz.
1: Evet. Şimdi ben de bir ne yazık ki sigara içiyoruz arada işte vesaire. Bırakmaya çalışıyorum, bırakıyorum.
0: Umarım bırakırsınız.
1: Evet, 2 sene bıraktım,
0: ben
1: başladım.
0: Ben kullanmıyorum.
1: Ne güzel, ne mutlu sana. Hiç başlamamak zaten, en önemlisi
0: evet.
1: O. Yani 2 sene bıraktım, 1 sene bıraktım, hep böyle başladım. Lanet bir şey yani gerçekten. Şimdi ama benim gördüğüm şu, bu gerçekten güzel bir proje. Arıyorsun, destek alıyorsun. Bu iş biraz motivasyon. Onlar seni
0: ve
1: arıyorlar.
0: Tamamen ücretsiz, sadece bir alo demek.
1: Değil mi?
0: Başlıyor
1: yani. Onlar
0: alo demek
1: mesela
0: de
1: arıyorlar da biliyorsun. Takip ediyorlar.
0: Evet.
1: Nasıl durum, nasıl gidiyor vesaire. Bırakma. Motivasyon olsun. Bunlar çok güzel. Ama benim gördüğüm şu. Sigaralardaki nikotin oranlarını bence ayrıca bir incelenmesi lazım. Bence bu oranlar yükseltiliyor. Ya da başka maddeler konuyor. Yani bu şimdi öyle ilet bir şey ki insanlar bırakmak istese de bırakamıyorlar. Yani bunların üzerinde de biraz çalışılsa.
0: Psikolojik mi daha çok bu Mevlüt Bey?
1: Ya şimdi bazısına diyor irade.
0: Çünkü kararlı olanların bıraktığını da görüyoruz aslında.
1: Var
0: biraz.
1: Bırakıyorlar ama şimdi bu o kadar böyle iradeyle de alakalı değil. Yani bu öyle illet maddeler var ki onun içerisinde. Hı-hı. Yani böyle bırakanlar en mutlu. Kutluyorum kendini. Ama bırakamayanlar çok özveriyle çalışıp yapmaya çalışanlar. Kendimden de biliyorum. Bunların içindeki artık nasıl madde varsa böyle beyni nasıl ele geçiriyorsa. Lanet olsun diyorum ben. Mesela şey de olabilir. İş yerleri mesela bir hafta izin versin. Kampanya. Sigara bırakacak insanlara bir hafta izin versin. Ücretsiz izin vesaire.
0: Değişmem diyenler de çıkar mı? Yok ben bir haftaya değişmem.
1: Onlar da olabilir ama denerler mahcubiyet de olur mesela. Aslında o sigara molalarındaki geçen vakitleri hesaplasak o bir hafta bir yılda 10 kere çıkar. Yani böyle farklı yöntemler kampanyalarda denenebilir. Devletimiz bu konuda bayağı adımları var, sigara yasakları. O sigara yasakları da tabii ki kağıt üzerinde kalmaması lazım, uygulanması da lazım.
0: Evet.
1: Derin bir konu.
0: Derin, tartışmalı ve gerçekten olumlu işaretleri olan son dönemde az önce de belirttiğimiz rakamlara
1: demin
0: bakıldığında.
1: Program başında bahsettik ya Putin bulacak ölümsüzlüğü.
0: Evet.
1: Bu 20 yıllı yaşayın diyorum ben.
0: Bu 20 yıl değerli izleyenler herkes böyle bir sağlığına dikkat etsin. Böyle bir yavaş.
1: Tabii akraf öyle şaka var söylüyorum ama evet. Öyle o yönde çalışmalar var. 2030 yılında falan mesela organ nakilleri daha da hızlı olacak.
0: Evet. Şimdi Çin tarafına bir bakalım dilerseniz. Biz Çin'e temas etmeden akılda kalanları noktalamıyoruz genelde. Şimdi Çin hızla büyüyen insansız robot sektörünü denetlemek amacıyla her robota benzersiz bir dijital kimlik kartı veriyor. Yani adeta bir vatandaş muamelesi görüyor robotlar. Bu uygulama sayesinde robotların üretimde kullanım sürecine ve geri dönüşümüne kadar aslında tüm yaşam döngüsü kayıt altına alınabilecek robotların. Sistemde üretici bilgileri, model detayları ve seri numaraları gibi veriler yer alıyor. Şu ana kadar 100'den fazla üreticinin 28 binden fazla robotu platforma kaydedilmiş durumda. Yetkililer bu adımın güvenlik, denetim ve sektör standartlarını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyorlar. Uzmanlarsa uygulamanın insansız robotların günlük yaşam ve sanayide daha yaygın kullanılmasının önünü açabileceğini düşünüyor. Peki gelecekte robotların da insanlar gibi kimliklere sahip olması gerekli olacak mı? Bu bir kargaşaya sebep olur mu? Ne olur?
1: Çok enteresan değil mi? Yani
0: evet.
1: Bir işte TC kimliği var gibi bir şey değil mi?
0: Hı hı.
1: Kimliği bilgileri
0: kimliği
1: var.
0: Evet.
1: İşte 2020 yılında.
0: Yani mesela ileride bir kimlik kontrole denk gelir mi robotlar?
1: O da olabilir değil mi? Düşünsene hayatımız için çok olacaklar.
0: Evet.
1: Suça da meyilli olabilirler. Orada bakacak kartı 2020 yılında Şangay'da doğmuştum mesela.

0: 20 yıldır yaşıyorum değil mi?
1: Hayal gücümüzü genişletiyor bizim bu teknoloji, farkındaysanız.
0: Ama Çin, yani bakın geçen konuştuk değil mi? Bu robot süpürgeler bizi dinliyorlarmış değil mi?
1: Evet.
0: O evde dolaşıyor.
1: İzliyorlarmış.
0: Anne mesela isim taktı ona mesela. Robot süpürgeyi o kadar çok seviyor
1: ki. Herkesin bir ismi, işte kimi Katya diyor falan. Böyle
0: ama ses kaydettiklerini gördük, öğrendik. Bu ses kayıtları niye? Neden ses kaydediyorsun? Evet. Hani odanın haritasını çıkartıyorsun da. Çin her şeyi ele geçirecek bence bu veri konusunda. Şimdi bu robotlar önce fabrikalarda kullanılacak. Daha sonra evlere girecek. Hı. Ev işleri yapacaklar vesaire. O zaman da her şeyi dinleyecekler, kayıt altına alacaklar. Hepsinin kimlik kartları var. Orada da o robotlar daha sonra verileri incelenecek.
1: Bakar mısınız? Polis robot.
0: Evet. Yani oradan bence böyle insanlığı kontrol etmeye yönelik bir sürü veri elde edilecek. Ve onların mesela sistematik olmasını istiyorlar. İşte şu kimlik ne oldu? Kişi, robot şuradaydı, şu fabrikadaydı, şu evde çalışıyordu, şu verileri topladı. Oradan işte mesela bozulma sürecine bakacaklar, dayanma sürecine, evet, topladığı bilgilere bakacaklar vesaire. Bayağı o da detaylı bir konu.
1: Çok detaylı.
0: Bilim kurgu filmlerini ilgilendirecek bir konu değil.
1: Zaten bilim kurgu filmi gibi görüntüler, evet, de yansıtıyoruz ekranlara. Bakalım kahve neler olacak, bakar mısınız? Kahveleri zaten alıştık artık, hani robotun kahve vermesine. Bunları zaten daha önceden de konuştuk.
0: Japonya'da biliyorsun robot din insanları var.
1: Din insanları.
0: Evet, din insanı. Yani şimdi o yaşlılık seviyesi o kadar yükseldi ki bazı tapınaklarda mesela şey yokmuş. Görevli bulamıyorlar. O robotu programı yüklüyorlar. O orada onlara duaları okuyor vesaire. Evet. Artık nasıl seremoniler yapıyorlarsa.
1: Çok ilginç. Şimdi yeni bir araştırmayı daha konuşalım. İklim değişikliğinin 100 yılın sonuna kadar damarlı bitki türlerinin %16'sını yok olma riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini ortaya koydu yeni araştırmalar. Bu üzücü, biraz da tedirgin edici bir haber. Bilim insanları sıcaklık artışıyla birlikte yağış düzenleri, toprak yapısı ve yaşam alanlarının değişmesinin birçok bitki türünün hayatta kalmasını zorlaştıracağını söylüyorlar. Özellikle Arktik bölgelerde soğuğa uyum sağlamış türler ile bazı nadir ağaç ve okaliptus türleri yüksek risk altında. Araştırmaya göre bitkilerin yeni yaşam alanlarına yayılabilmesi bile bu tehdidi tamamen ortaya kaldırma, yani bu tehdidi ortadan kaldırmaya yetmeyebilir. Uzmanlar bitki çeşitliliğindeki kaybın karbon depolama kapasitesini azaltarak iklim krizini daha da hızlandırabileceği uyarısında da bulunuyorlar. Evet. İklim değişikliğiyle mücadelede doğayı koruma yönelik politikalar yeterince öncelik görüyor mu? Sorumuz bu.
0: Yani görüyor ama işte süper güçler ne kadar karbon salınımına önem veriyorlar vesaire. Hep açıklamalar yapılıyor. Hı hı. Önemli bir haber. Şimdi %16'sı yok olacak.
1: Evet.
0: Bu yüzyılın sonuna kadar, yani 2100 yılına kadar bu bitkilerin %16'sı kalın damarlı bitkiler. Ve teninde dediğin gibi bitkiler ne yapıyor? Havadan karbondioksiti, zehirli karbondioksiti alıyor ve oksijen veriyor.
1: Evet.
0: Bu zaman ne olacak? %16'sı yok olursa havada daha çok karbon olacak ve iklim krizi daha da artacak. Bu bir. İkincisi, bu bitkilerin ortadan kalkmasının yol açacağı tarım anlamında, üretim anlamında krizler olabilir. O var. Üçüncüsü, bunların, şimdi bitkiler de aslında insanlar gibi göç ediyorlar ama yavaş yavaş.
1: Evet.
0: Yani bir yerde bir sıcaklık varsa biraz daha ileri gidiyor. Hı hı. Hani o çiçek mesela güneşi görmeye çalışır ya. Bunun çok uzun projesini düşün.
1: Mesela ben şu an yapay zekaya dedim ki o okaliptusların yok olması, dünya yok olursa dünya ne olur? Hı. Dünyada ne olur diye sordum. Okaliptusların yok olması başta Avustralya ekosistemi ve koalalar olmak üzere dünya çapında ciddi ekolojik, tıbbi ve ekonomik dengesizliklere yol açardı. Doğal dengenin bozulması ile birlikte karşılaşılacak en büyük değişimlere de dikkat çekiyor.
0: Teşekkürler çok, yapay zeka.
1: Teşekkürler yapay zeka. Yayınımızda yapay zekayı da kullanmış olalım.
0: Evet, güzel oldu.
1: Evet.
0: Yani
1: bataklıklar ve sıtmalar artarmış.
0: Şimdi şöyle olacak. Tropikal büyük bölgelerde yağmurlar daha da artacak.
1: Evet.
0: Belli alanlarda mesela şimdi bir yerde kuraklık olacak, bir yerlerde yağmur olanlar artacak. Orada da bitki patlaması olacak.
1: Hı-hı.
0: Bitkiler şimdi kendi yaşam alanlarını yavaş yavaş mesela daha yaşayabilecekler alana doğru göç edecekler. Mesela onlar nasıl oluyor? Tohumlama, rüzgar, böcekler vesaire. Uzun bir süreç bu tabii ki.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir teori de var. Bitkilerle birbirine karışacak. Yani

0: Daha önce hiçbir araya gelmemiş tropikal bir bitkiyle Akdeniz iklimine ait bir bitki mesela yan yana gelecek. Oradan da ne sonuç çıkacak deniyor. O da var. Hayvanlar da bu işten zarar görecek. Ama en önemlisi hava daha çok kirlenecek ve
1: sağlık da çok etkilenecekmiş tabii.
0: Yani bunu önleyeceğiz inşallah.
1: Şimdi hemen ardından bir konuyu daha dikkat çekmiş olalım. Türkiye kişi başına yıllık yaklaşık 1301 metreküp kullanılabilir su düşmesi nedeniyle su zengini ülkeler arasında yer almıyor. Evet. Biraz bu konuyu ele alalım. Uzmanlar nüfus artışı ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Türkiye'nin gelecekte su kısıtı yaşayan ülkeler kategorisine girebileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle su kaynaklarının daha verimli kullanılması, sulama sistemlerinin modernize edilmesi ve su kayıplarının azaltılması büyük önem taşıyor bu anlamda. Yetkililer ayrıca iklim değişikliğinin yağış rejimleri üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyorlar. 25 hidrolik havzanın master planını güncellemeye hazırlanıyorlar. Su yönetimine yönelik alınacak önlemlerin tarımsal üretimden şehir yaşamına kadar birçok alanı doğrudan etkileyeceğini artık hepimiz biliyoruz. Bu Türkiye'nin yani bu durum Türkiye'nin su krizine karşı en öncelikli adımı tasarruf bilincini arttırmak mı yoksa altyapı yatırımlarını hızlandırmak mı? İkisi. En acil hangisi?
0: En acil. Şimdi öncelikle barajlar dolmuşken bu haberi yapıyoruz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: İnsanlar şaşırıyor.
1: Bu yıl gerçekten yağış.
0: Ya ama seneye ne olacağı belli değil.
1: Biz
0: unutuyoruz şimdi. Barajlar dolunca unutuyoruz. O kadar çok doldu ki bazı barajları açmak zorunda kaldılar kapaklarını. Şimdi su zengin olması için yıllık kişi başı 1700 metreküp olması lazım.
1: Evet, biz de 1301.
0: Biz şu anda su zengini bir ülke değiliz.
1: Değiliz.
0: Çok güzel söyledin. Su tasarrufu değil mi? Öncelikle tarımda o vahşi sulama var. Yani
1: böyle
0: o zarar bile oluyor.
1: Var.
0: Erozyona bile nedir oluyor.
1: Mesela evlerde su ısınana kadar çeşmeyi açık tutanlar var mesela. Aslında, ısınmasını bekliyorum. Yani evet. Beklerken o zaman altına bir şey koy. O suyu da kullan daha sonra değil mi yani?
0: Bireysel olarak gerçekten işte dişini fırçalarken, tıraş olurken.
1: Diş mesela, fırçalarken mesela.
0: Tuş alırken.
1: Evet.
0: Ama bunlar tarımındaki yanındaki o vahşi sulamanın yanında çok az. Tarımdaki vahşi sulamanın yol açtığı su ziyanı %60-70'lerden bahsediliyor. Tamam biz bireysel olarak bir şeylerde önlemimizi alalım, suyumuzu kapatalım ama
1: drone'la sulama sistemleri falan da çıktı biliyorsunuz böyle daha sürdürülebilirlik açısından.
0: O damlama sistemi vesaire. Bu teknolojiyi kullanacaksın. Teknolojiyi kullanırsan, suya sahip çıkarsan, depolarını tutarsan tabii ki o işten az zarar görürsün. Ama altyapılar da gerekiyor. Hala mesela geçen Bodrum'da bayramda değil mi? Susuzluk vardı. Hala bir altyapı sorunları oluyor.
1: Evet.
0: Yani belediyelerin bence asli görevi altyapılar. Biz bunu altyapı olayını unuttuk. Bu sosyal medya belediyeciliği çıktığından beri. Şimdi her belediye bir yere bağış. Bilmem şuraya bağış yaptık, bilmem şu kadar genci, anneyi vesaire. Bunları böyle gördüğün zaman çok mutlu oluyorsun. Elbette ki belediyeler yardımda bulunacak ama belediyelerin asli görevi su yatırımı, kaçakları önlemek, kanalizasyon, otopark yapmak, yolları yapmak. Yollar delik deşik mesela. Buralardan yola çıkarsak biz hala böyle patlayan su boruları yüzünden susuzluk yaşıyorsak vay halimize. Yani bunları belediyeler altyapı düzelsin, o tarımdaki o vahşi sulama önlensin, biz su sıkıntısı çekmeyiz.
1: Evet, şimdi bir yeni araştırmayı daha konuşalım. Sivrisineklerin, böcek kovucuların kokusunu zamanla ödülle ilişkilendirmeyi öğrenebildiğini ortaya koydu yeni bir araştırma. Çalışmada özellikle sarı humma sivrisineği türü üzerinde yapılan bir deney. Bir sinek kovucuya maruz kalan bazı sivrisineklerin belirli koşullarda bu kokuya çekildiğini gözlemledi. Bilim insanları bunun Pavlov'un klasik koşullanma deneyine benzer bir öğrenme mekanizmasıyla açıklanabileceğini belirtiyorlar. Buna rağmen bu arada DEET içeriyor. Yani bu koruyucu DEET diye bir madde içeriyor. Hala en etkili böcek kovuculardan biri olduğu ve özellikle hastalık riskini yüksek bölgelerde kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulanıyor. Araştırma sivrisineklerle mücadelede yalnızca kimyasal etki değil, böceklerin öğrenme davranışlarının da önemli olabileceğini gösteriyor. Şimdi bu tür bulgular gelecekte sivrisineklerle mücadeleyi tamamen değiştirebilir mi? Az önce çok ilginç bir olayı konuştuk.
0: Google'un yaptığı mesela güzel bir şey. Demek ki onlara ihtiyacımız var. Hı hı.

0: Şimdi bu deney çok enteresan. İki grup sivrisinek alınıyor.
1: Evet.
0: Bir gruba bu DIT denen ilaç.
1: Evet.
0: Sürekli sıkılıyor. Ama bulundukları alanda da bir kan var. Böyle sıvı bir kan, bir kumaşın arkasında. Hı hı. Sivrisinek onu şey yaptıkça giriyor o kana. Orada gaz veriliyor vesaire. Bu 4-5 kez yapıldıktan sonra artık sivrisinek alışıyor buna. Çok enteresan. Diğer grupta da ilk kez o sivrisinek ilacını, kokusunu alan hemen kaçıyor.
1: Evet.
0: Bu tam Pavlov'un köpekleri deneyinin tam karşılığı. Hı hı. Bu demek oluyor ki yani bu sivrisinek kovucu ilaçları kullandığımız zaman eğer onlara alışıyorlarsa bir fayda sağlamadı. Ama bu çok zor bir ihtimal. Yani nasıl olabilir? Aynı ev içerisinde bir sivrisinek olacak. Bundan 5-6 kere denk gelecek. Siz sıkacaksınız. O gelecek. Ondan sonra bir daha sizi bulacak.
1: O zamana kadar öldürürüz.
0: Yani uzun, çok zor bir ihtimal. Ama bilimsel olarak bu şey yapılmış yani.
1: Evet.
0: Test edilmiş ve onaylanmış. Buna karşı şey yapıyor. Bir hatta şey oluyor. İştah artıyor. Yani o ilacı duyduğu zaman iştah artıyor. Çünkü o ilaç karşısında kan aldığı için ona rağmen saldırıyor. Böyle bir durum var.
1: İşlemiyor diyorsunuz.
0: Buradan da bir sürü komple teorisi üretilebilir.
1: Evet. Şimdi yeni bir araştırmayı daha konuşalım. Kadınların dünya genelinde erkeklerden ortalama 5 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koyuyor bu araştırma. Bilim insanları bu farkın yalnızca biyolojik değil aynı zamanda davranışsal ve sosyal nedenlerle de ilişkili olduğunu belirtiyor. Erkeklerde işte bazı kötü alışkanlıklar, sigara kullanımı gibi riskli davranışlar ve sağlık kontrollerine daha az gitme gibi faktörlerin erken ölümleri arttırdığı belirtiliyor. Şimdi östrojen hormonunun kadınlarda daha koruyucu etkiler sağlarken testosteronun bazı riski davranışlarla ilişkilendirilmesi de bu farkta rol oynuyor diyor evet. Uzmanlar. Ayrıca evrimsel süreçler ve genetik yapının da yaşam süresi üzerinde etkilerinin devam ettiği vurgulanıyor. Tüm bu nedenlere rağmen uzmanlar yaşam süresindeki farkın çevresel ve yaşam tarzı değişiklikleriyle azaltılabileceğini de vurguluyorlar. Peki bu fark daha çok biyolojiden mi kaynaklanıyor? Yoksa yaşam tarzı değişirse kapanabilir mi? Yaşam tarzı nasıl değişir?
0: Yani buradan bir bayağı espriler de çıkartılabilir.
1: Evet, evet.
0: Tabii o esprileri yaptığı zaman yani, da cinsel ayrımcılık yaptın falan diyorlar. Ben o topa hiç girmeyeyim. Evet, erkekler 5 yıl daha az yaşıyoruz.
1: Ya bunu şeye de bağlıyorlar. Aslında sosyal medyada da çok videolar var. İşte hani erkeklerin gün içerisinde yaptığı böyle sakarlıklar mı diyeyim.
0: Saçma sapan hareketler yapıyoruz. O gerçekten o erkeklerin yapmayacağı şey o testosterondan kaynaklanıyor. Bu kanıtlanmış. Östrojen hormonu kadınlara kolesterol seviyesini düzenliyor, bağışıklık sistemini destekliyor. Testosteron ise bizde tam tersi çılgınca hareketler, yapılmaması gerekenleri ne varsa her şeyi yapıyoruz. Buradan sadece 1-0-7 ayrılıyoruz. İkincisi, erkekler daha fiziksel kas gücü gerektiren işlerle çalışıyorlar. Daha tehlikeli işler
1: daha
0: yapıyorlar.
1: Daha yıpranma payı var diyorsunuz.
0: Evet, yıpranma payı var. Alkol, sigara mesela bunlar daha çok.
1: Bir doktora de tabii, gidilmiyor.
0: Evet,
1: doktora daha
0: o da çok güzel, doğru. Erkekler yani evlenmediği sürece doktora daha az gidiyorlar vesaire. O da hanımın, evlendiği zaman hanım şey yapıyor. Gerçekten önemli. Yani evet, yalnız yaşayan erkekle evli erkek arasında şey var, yaşam süresi farkı var. Çünkü evdeki kızın, oğlun, eşin, hadi baba seni götüreyim hastaneye diyor. Ama bekar bir erkek sallıyor, boş ver diyor, gitmeyeyim diyor. O tabii ki başka faktörler de var. Erkeklerin hayatı gerçekten zor. Yani kadınları mutlu etmek değil mi?
1: Kadınları anlamak.
0: Onlar da zor. Böyle bayağı bir emek harcıyorlar. Evet. Şey yapıyorlar vesaire. Ne yazık ki erkekler 5 yıl az yaşıyor. Bunu bilip öyle yaşayalım diyorum.
1: Evet. Bakalım değişir mi? Değişmez bu ya Mehmet Bey.
0: Değişmez.
1: Değişmez bu.
0: Erkekler hiç değişmez.
1: Şimdi Hatay'daki 4 yol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin atölyelerde yaptığı üretimlerle geçen yıl 51 milyon lirayı aşan ciro elde etti. Okulda bilişimden mobilyaya, kimyadan yiyecek içecek hizmetlerine kadar 7 farklı alanda üretim yapılırken ürünler kamu kurumlarına ve çeşitli kuruluşlara gönderiliyor. Öğrenciler hem sıvı sabun, boya ve mobilya gibi ürünlerin üretiminde yer alıyor hem de günlük yemek malzemeleri, günlük yemek hizmetleri, pratik deneyim kazanıyorlar. Okul yönetimi bu çalışmalar sayesinde hem ülke ekonomisine

0: katkı sağladığını hem de öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştiğini belirtiyor. Yetkililer bu yıl cironun 70 milyon liraya çıkarılmasına hedeflendiğini de ifade ediyorlar. Şimdi meslek liselerinde bu tür üretim odaklı eğitim modeli daha yaygınlaştırılmalı mı? Öğrencilere aslında güzel bir sorumluluk bilinci de yüklüyor gibi, ne dersiniz?
1: Bu 51 milyonun ne kadarını veriyordu öğrencilere, onu merak ettim ben. Gayet güzel bir para.
0: Evet.
1: Ama veriliyormuş belli bir aşık ve aile ekonomisine de katkısı oluyor bunların. Hı-hı. Güzel bir gelişme değil mi?
0: Şimdi motive ediyordur.
1: Motive ediyordur.
0: Tabii.
1: Hep şunu söylüyoruz. Şimdi artık çağımızda üniversite bitirip iş bulmak garanti değil. Biz mesela, benim kuşak biraz şanslıydı. Yani mesela senin kuşak vesaire artık şanslı değil.
0: Teşekkür yani, ederiz Mevlüt Bey.
1: Hayat böyle ne yazık ki. Evet. Birçok daha çok kapitalizm şey yaptı, sapasardı.
0: Evet.
1: Daha az eleman, daha çok iş değil mi? Artık avukatlar, mimarlar,
0: robotlar,
1: değil mi? İşletme, iktisat bitirip böyle bir sürü işsiz var. Mimar mesela ODTÜ'yü bitirmiş, Boğaziçi'yi bitirmiş, işsiz.
0: Evet.
1: Bunları görünce üzülüyoruz. Hı hı. Demek ki şöyle bir durum var. Başka alanlara yönelmek zorundayız. Mesela eve giriyor badanacı değil mi? Bir bakıyorsun, hı hı, 30 bin lira alıyor para. 4 kere ayda ev boyasa değil mi?
0: Evet.
1: Bir şey parası çıkartıyor. Doktor parası çıkartıyor. Hı hı. Mesela okulun haylaz çocuğu, okuldan bizim kuşaktan bahsediyor.
0: Ama bravo gerçekten.
1: Değil mi?
0: Bakar mısınız ciddiyete?
1: Evet.
0: Küçük yaşta sorumluluk
1: Milliyetin
0: önemli.
1: Milliyetin Bakanlığı ayrıca şey de yaptı. Bölge bazlı. Hı. Hangi bölgede ne ihtiyaç varsa o alanda yetiştiriyorlar. Bu zaten şey değil zaten. Önemli olan meslek sahibi olmak.
0: Evet.
1: Kendi paranı kazanmak. Yani herkes böyle masa başı çalışacak. O dizilerdeki gibi ellerine cep telefonları, böyle cipler vesaire, onlar hikaye. Hatta evet, bu dizilerde de böyle gerçek hayattan hikayeler anlatılsın ki çocuklara rol modeli olsunlar.
0: Hı hı.
1: Yani usta olmak, meslek sahibi olmak altın bilezik.
0: Evet.
1: Yurt dışında mesela, yurt dışına bile. Bugün Almanya'ya gittiğin zaman kuaförsen, aşçıysan, hasta bakıcıysan mesela daha çabuk girebiliyorsun.
0: Hı hı.
1: Ama mesela bir işletme mezunu giremiyor mesela. Ya, yurt dışına gitmeyi düşünenler de olabilir. Ve ustalıkta, meslek sahibi olmakta artık güzel paralar kazanılıyor. Eskisi gibi de değil. Yani herkes üniversite okumak zorunda değil. İlla da her aile mesela şey yapıyor. Benim oğlum işte bitirsin, avukat olsun ama işsiz olsun.
0: Evet.
1: Bu daha kötü bir şey. 4 yıl oraya emek harcıyor ve sonunda işsiz kalıyor. Sevdiği alan varsa çocuğu yönlendirmekte fayda var.
0: Evet. Şimdi son haberimize geçelim. Ev kedilerin mutluluğunu arttırmak için önerilen yöntemler arasında kaliteli mama, işte taze su ve düzenli ödül mamaları öne çıkıyor. Kedilerle bol bol oynamak, ilgi göstermek ve güvenli oyuncaklar sağlamak da onların stresini azaltan önemli faktörler arasında yer alıyor. Aynı zamanda onlar da stres azaltmış oluyor, evet, bu yöntemle. Ayrıca tırmanma alanları, tırmanma tahtaları ve ev içinde keşif yapabilecekleri güvenli ortamlar kedilerin doğal davranışlarını da destekliyor. Şimdi düzenli veteriner kontrolleri, parazit uygulamaları ve tüy bakımı gibi sağlık rutinlerinin de ihmal edilmemesi gerektiğine de vurgu yapılıyor. Peki sizce bir kedinin en çok mutlu olmasını sağlayan şey oyun mu, ilgi mi, güven hissi mi? Bununla kapatacağız.
1: Güven hissi. Ben evdeki İzabel'den bahsedeyim. Şimdi bizim
0: İzabel'i tanıyoruz. Artık tanımayan kalmadı. Mevlüt Beylerin kedisi efendim.
1: Şimdi o mesela balkona, terasa çıkmaya çalışıyor. Orada bizim terasada bir tane martı yuva
0: hatta
1: yaptı.
0: Hatta buna mı benziyordu Mevlüt Bey?
1: Aynen
0: evet,
1: bu.
0: Evet.
1: Kucağa gelmez, sevdirmez. Mama istediği zaman şöyle bir sürtünür, şöyle bir yalandan. Ama o özellikler de aslında onu özel yapıyor.
0: Evet.
1: O martı da mesela bir şey var. Martı onu yavrusunu alacak diye görüyor. İzabel de ona bakıyor. Ben de onu nöbet tutuyorum.
0: Allah
1: İzabel
0: Allah,
1: mutlu olsun diye duruyorum yani. Mesela bu faydayı buluyorum. Bu kaliteli mama olayı çok enteresan. Biz en kaliteli mamayı alıyoruz. Kuru mamayı alıyoruz ama yiyemiyor.
0: Herkes öyle diyor.
1: Yani
0: herkes böyle, en kaliteli mamayı alıyor sorsak.
1: Yani o mamaların içine ne koyuyorlar?
0: Evet.
1: Böyle çok böyle düşük kaliteli bir mama var. Bizim İzabel o mamayı yiyor. Başka bir mama yediremiyoruz kendisine. Hmm. Sadece o mamayı yiyor.
0: Seçici.
1: Yani ama kuru mama yedirmekte fayda var.
0: Tabii.
1: Aşılar çok önemli. Bizim İzabel geçen sene Çanakkale'ye götürdük. Oradaki yazlıklı kedilerle tanıştı vesaire. Ondan sonra eve geldik. Bir hafta yemek yemedi. Hiçbir şey yemedi. Meğersem biz karma aşısını unutmuşuz. Ağzı yara oldu.
0: Evet.
1: Böyle bir hafta serum, ağızdan şırınga yemek vesaire böyle şey.
0: Ah kızım.
1: Şey yaptı yani. Hayatı
0: döndürdü.
1: Aşıları ihmal etmeyin gerçekten.
0: Evet, evet,
1: ya ev kedisi bir şey olmaz demeyin.
0: Evet.
1: Dışarıdaki en ufak bir temasla şey oluyor.
0: Evet.
1: Allah kolaylık versin dışarıdaki kedilere de. Zor hayatları var değil mi? Onlar aşı olmuyorlar. Mücadele ediyorlar.
0: Kedilerimiz.
1: Belki onlar daha mutlu. Bir yerden bazen düşünüyorum. Değil mi? Bazen üzülüyorum öyle. Çünkü evet, kedileri eve kapatmışız gibi değil mi? Sanki tutsak bir yaşam.
0: Hı hı. Yani yaşam alanı olarak şanslı bölgelerde olan kediler için sevinmeliyiz tabii ama.
1: Köpekler yani, insan olarak anlıyorlarmış. Evet. Ama kediler bizi kedi gördükleri de söyleniyor.
0: Evet evet, kendilerini bizim sahiplerimiz zannediyormuş kediler.
1: Yok, kedi o zannediyor. Bizi arkadaş.
0: Evet evet, arkadaş. Büyük, biz büyük kedi olarak görüyoruz. İşlemiştik sizinle de bunu. Ve bu da son konumuzdu Mevlüt Bey. Böyle tatlı bir nokta koyalım istedik akılda kalanlara. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, bu haberimizle ve sevimli, güzel, evcil dostlarımızla akılda kalanları noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Kızım ne oluyor sana ya?
4: Muratcanlar Çeşme'ye gitmişler.
5: Keşke biz de gitsek ya.
6: Derken rezervasyon.
7: Annenizi bir gemi seyahatine çıkaramadım.
6: Derken.
8: Hem vize de istemiyormuş.
6: Derken.
9: 7 günde yıllık izinle toplamda 15 gün tatil yapabiliyormuşuz be.
6: Derken.
10: Erken rezervasyonu kaçırmamalı arkadaşlar.
6: Derken.

0: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
1: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
2: Evet, paralı erkeklerde, kadınla erkekler gelini bakıyorlar.
3: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
2: Kadınlar da olmalı tarımda.
1: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
3: Tarlaya girmeye başladık.
1: Traktör sürmeme.
4: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
0: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde.

0: Evladım.
1: Anneciğim.
0: Her hafta bir yerlerdesiniz. Anneniz bana gelince yerde. Yok, herkese gelince
1: hiç
0: ama.
1: Hiç öyle bir şey yok.
0: Çıkarmadınız annem, çıkarmadınız.
1: Nereye çıkarmadık?
0: Bir gemi seyahatine
1: çıkarmadık. Ben konuşamıyorum ki. Anneciğim sen gemi tatiline mi gitmek istiyorsun?
0: Evet.
1: Anne bunun rezervasyon zamanları var. Erken rezervasyon.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 28, Kayseri 27, Nevşehir 24, Sivas 25. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 29, Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 28. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 28, Karabük 29, Rize ve Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 29, Van 20, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 29 ve Diyarbakır 33 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
3: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'ı olmak vardır.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi?
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Her hafta birbirinden değerli isimleri evlerinizde konuk etmeye devam ediyoruz. Bu hafta da sevgili Ozan Güven bizimle. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Evet Ozan'cığım, nasılsın? Ne hal yok? Oyun nasıl gidiyor?
2: Direkt... Çok iyiyim, çok şükür. Sabah kalkıyoruz. Sabah uyanınca uyanmak bile iyi olmaya. Aa, bugün de uyandık, bugün de yaşayacağız diye.
0: Şükür.
2: Şükür. İyiyiz. Oyun İyi gidiyor. Başladım. 14-15 oyun oldu.
0: 15 oyun oldu mu?
2: Galiba 15 oldu ya da 16. Sizi de bekliyorum. Bir gün sanatsal faaliyet. Halı sahada maç yapsak gelirsin.
0: Evet, kesin. Geliriz. Bu tarafa, Avrupa yakasını bekliyorum ama Merve bu hafta gelecek. Hatta bugün.
1: Evet, bugün birlikteyiz.
2: İnşallah, inşallah. Ben tek kişiyim, istiyorsan gelip evde oynayayım. Sana biraz Tuzlu'ya mal olur ama.
0: Evet, OMG. OMG nedir?
2: Aslında insanlar oh my god,
0: evet,
2: diyorlar. Ama aslında Ozan Muharrem Güven. Dedemin adı Muharrem. Ben de göbek adım olduğu için işte CMYLMZ, hani bu stand-up yapar hep öyle yapılıyormuş gibi. Ben de yıllardır bunun mavrasını yapıyordum. O yüzden de şimdi dedim ki madem öyle, ben de oyun adını oh my god Ozan Muharrem Güven koyayım. İşte bazıları oh my god diyor, bazısı OGS diyor, bazısı bir şey diyor. Ama oyuna gelince neden adının öyle olduğunu çok net anlayacaksınız.
0: Kaç dakika?
2: 3 saat de olabiliyor. İlk oyunu 3 saat 15 dakika oynadım. Duramadım. Ama şimdi 55-55 iki perde oynuyorum. Böyle aslında açıklamasında da var, yani bu bir stand-up değil, bir TED Talk değil. Aslında bir tiyatro oyunu değil. Kendi hayatım üzerinden bir biyografik oyun gibi aslında. Ben çok konuşmadığım için ve beni hiç kimse özel hayatımla hiç ilgili bilmediği için bari dedim bu oyunda böyle bir şey yapayım. Bundan önce Don Quixote oynadım. İşte 3-4 sezon Taksim diye bir oyunda oynadım. 3 sezon. Bunu da işte

0: Tek kişilik bir oyun olarak yazdım, oynamaya başladım.
1: Her meydanında tek başınasın.
0: Aslında işte babamın tarlası gibi geziyorum sahnede. Yani kendimi en iyi, en rahat hissettiğim yerlerden bir tanesi sahne. O yüzden de kendimin belirdiği bir yer olarak görüyorum işimi yaparken. Hani sinemada ya da televizyondaysak da kayıtla stop arası beni çok ilgilendiriyor. Geri kalan kısmı ilgilendirmiyor. Sahnede oyun başlar ve oyun biter. O seyirciyle birebir temasta olmak, bütün reaksiyonları iyi ya da kötü hemen alabiliyor olmak, işi yapıp bitiriyorsunuz.
1: Yani. Ezber yok, rol yok, ders yok. Doğaçlama mı tamamen?
0: Hayır, aslında bir metnimiz var. Hani ezberden bir şey yok manasında söylemiştim onu. Ama bir yazılı bir tekstim var. Hatta 3 saati geçen bir tekst var. Şimdi onu 55-55 2 dakikaya çevirdim. Ama seyirciye başta soruyorum. İstiyorsanız tek perde 1 saat oynayayım. İstiyorsanız 40-40 2 perde oynayayım.
1: O ne güzel.
0: Ha, yani cumartesi günü sabaha kadar beraber olabiliriz.
1: O ne güzel.
2: Çok güzel. Fikir nasıl doğdu?
0: Fikir doğmaktan
2: öte.
0: Doğmaktan doğdu. Yani yıllardır aklımda hep şiar edindiğim, çok küçük yaşta tanıştım cenazelerle, babamı kaybettim 7 yaşında. Dolayısıyla da hayatın içerisinde kendime dedim ki, yani bu mesleği yaparken dediğim gibi kayıt ve stop arasıyla ilgileniyordum. Diğer kısımlarla hiç ilgilenmedim. Şöhretiyle, ünüyle pek hazırlıkta da değildim açıkçası. Yıllar içinde de gördünüz zaten hani bununla ilgili durumları. Dedim ki bir şey vardır. Ölmeden ölünüz. Ölmeden ölünüz ne demek? Bir meftanın başına gidersiniz. Ölünün başına. Ona hakaret etseniz, saysanız, sövseniz size kalkıp ne diyorsun diyemez. Aynı şekilde bir ölüye gidip metiyeler dizseniz, övgü dolu sözler söyleseniz yine size cevap veremez. Bu dünyada ölmeden ölmek gerekiyor. Çünkü ne yergilerle canınızı sıkın, ne övgülerle de yolunuzdan şaşın, şımarın, ne de kibirlenin. Buradan yola çıkarak bu oyunu yazmaya ihtiyaç duydum. Benim için hayat görüşüm olarak zaten doğmak ölmektir. Allah spoiler'i vermiş. Her canlı ölümü tadacaktır. Hatta rahmetli İlber Hoca bunun mezarlıklara değil, bankalara ve hani insanların şehrin içinde görebilecekleri her yere yazılması gerektiğini söylemişti rahmetli.
1: Evet, doğru. Oyunda kendi cenazeni kaldırıyorsun. Bu kulağa çok ürkütücü geliyor.
0: Çok ürkütücü ama ölümden korkmak güneşten, ağaçtan, havadan korkmaya benziyor. Hepimiz öleceğiz. Mühim olan ölene kadar bu hayatta kimin hayatına dokunduk? Kendi hayatımızda neler yaptık? Neye hizmet ettik? Nasıl iyi insan olabilmek, amin olma yolunda ilerledik? Onu görmek lazım. Ölümden korkulacak bir şey değil. Siz hiç ölünün birine zarar verdiğini gördünüz mü? Görmediniz. Ölüm ölene yok. Ölüm kalanlara. Ölen öldüğünün farkında değil. Ölüm kalanlara. O sınavını bitiriyor, gidiyor. Kalanlar düşünsün. Hani reenkarnasyon diyorlar ya, olmadı bir daha geliyorsun, beceremedi. Umarım bu son gelişimizdir. Yani olmadı bir daha gönderiyorlar. Öğrenemiyorsan bir daha gönderiyorlar belki, bilmiyorum. Yani onunla ilgili bir bilgim yok ama oyunun çıkış yönünde böyleydi. Yani insanlar hani gidip gelenler anlatırlar ya, kalp krizi geçirir, bir şey olur, bir rahatsızlığı olur. Hani film şeridi gibi geçti hayatım gözlerimin önünden. O işte 7 dakika zaten bilimsel olarak da açıklanmış, beyin ölümünün gerçekleştiği. O 7 dakikada REM uykusuna yatıyorsun. O uykuda gördüğün şeyler dönüyorsan gelip anlatabiliyorsun. Ama öteki tarafta gizlilik sözleşmesi imzalatıyorlar. Anlatamıyorsun çok da. Oyunda bunlardan bahsediyorum.
1: Kendine... Tabut yaptırmışsın.
0: Evet. Tabut yaptırdım. Tabut yaptırdım. Bir de o tabut bir göreyim diye ofise de gitmedi. Eve geldi, evin önünde durdu bir süre. Yani... Kapıda hazırdı yani, bir şey olsaydı hemen evin önünden. Onu yapan da bir Karadenizli abi için yaptı. Ozan abi ne kadar kalacaksın dedi bunun için. Şimdi de çok rahat ettireceğim. Ya insanın kendi cenazesinde konuşması yaşarken pek mümkün olmuyor. Bari dedim şimdi hani bir de sıkıcıdır, kederli bir şeydir ölüm kalanlar için. Kendi cenazemde ben böyle olmasını istiyorum cenazemin diye o fikirle yola çıkıp iki senede toparladığım bir oyundu.
1: Peki eve geldi tabut, ne hissettin?
0: dekor.

0: çok güzel oldu ama insan yatası geliyor. Vallahi. Ya. Bir tane oyunda Eskişehir'de miydik? Bir seyircimizin, çift bir seyircimizin bir tane beyefendinin panik hata varmış ve fobisi varmış oyunu falan filan. Dedi ki ben çıkıyorum dayanamayacağım dedi. Ne oldu dedim? Dilhalt hapı alıp geleceğim dedi. Ulan dedim saçmalama, bu öyle bir cenaze değil. Hatta çıkarken ölümü gör dedim, hemen dilhaltına.
1: Ay Allah ya.
0: Ya ölmekten korkmayalım. Yaşarken boş bir hayat geçirdiysek ondan korkmamız gerekiyor bence. Asıl korkmamız gereken o.
1: Oyun aynı zamanda eğlenceliymiş. Dans da ediyormuş.
0: Ben dans mezunuyum. Konservatuvarda dans okudum.
1: Ben de yeni şey yaptım.
0: Dans okudum. Yani işte benim üst sınıfımda Oktaylar falan konservatuvarda, ben İstanbul'a geldim. Şayka Tekant'ta tiyatro yapıyorum, çocuk oyunu yapıyordum falan. Konservatuvara gidiyordum. Oktaylar falan hepsi böyle konuşuyorlardı. Ben dedim bunlardan olmak istemiyorum. Başka bir şey okumak istiyorum. Şayka Tekant dedi ki şey oku dedi. Modern dans oku dedi. O gün varlığından haberim oldu, modern dans diye bir şey olduğunu. Sene 94. 93-94 girişliyim ben.
1: Vay çok güzel.
0: Anneanneme söyledim rahmetli, Nesin Topkapı mı olacaksın demişti.
1: Çok güzel. Tabii daha o yıllarda.
2: Seviyor musun dans etmeyi?
0: Yani 8 sene okudum ben. Mezun olduğumda zaten bir dansçının kariyeri bitiyor 30 yaşında. Çünkü ben çift dikiş okudum. Bir sene okuyordum, donduruyordum. Çünkü ikinci baharda oynuyordum. Evet. Bir kısmı ona geldi. Bir kısmı Aslı ile Kerem'e geldi. Bir kısmı Koçum benim'e geldi. Falan filan. Ben böyle bayağı uzun uzun okudum modern dans. Yani 8 sene de herhalde bir Pina Bağış o kadar çok dansla meşgul olmuştur. Eğitim anlamında.
1: Çok güzel.
0: Ama o sırada Beşiktaş'ta çarşıda çalışıyordum. Ziraat işte bir bankanın önünde, şimdi isim vermeyeyim. Tapon ayakkabıları satarken var mı bozuk falan diye öteki tarafa geçip Rus hocalarla plie jete bale dersi alıyordum ve o yüzden kafam biraz karışık büyüdüm yani. Doğu batı senteziyim efendim.
1: Doğu batı sentezi. Anlattıklarına kendinle yüzleşiyorsun oyunda, öyle mi?
0: Yok.
1: Değil öyle bir şey.
0: Hayır. Aslında şöyle Sinan Bey, doğumumdan itibaren bu yaşa kadar gelene kadar gördüğüm cenazeler, hani benim cenazem nasıl olsun falan, onları anlattığım aslında otobiyografik bir oyun. Ve insanların hani bu ölüm kalım meselesiyle, yani doğduktan itibaren korkularıyla aslında birazcık yüzleşip hayatı bu kadar da ciddiye almayıp ölmeyecek gibi yaşamamızı istediğim için böyle bir oyun yapmak istedim. Ve sahnede de biraz tek de olmak istedim açıkçası.
2: Her oyun birbirinden farklı mı oluyor?
0: Hayır.
2: Yani bir ritmi değişiyor mu şey gelen seyirciye
0: yani
2: göre?
0: Şimdi klasik de bir oyun olsanız gelen seyirciye göre oyunun ritmi değişir. Yani kalabalık oyunlarda da, ama içeriği, söylediği şey, lafları, bir teksi çok değişikliğe uğramaz. Ama ben sahnede tülat yapmayı severim. Dolayısıyla tek kişi olduğum için biraz daha rahatım. Elbette, ama bazı oyunlarda bazı hikayeleri unutuyorum anlatmayı. Ama onun yerine başka bir hikaye anlatıyorum. O yüzden de benim için de her akşam yeni bir oyun, yeni bir macera, yeni seyirci, o seyircinin enerjisiyle şehir şehir, İstanbul'daki salon salon bile oyunun enerjisi değişebilen, yaşayan organik bir şey çünkü oyun.
2: Salondan çıkan izleyicinin aklında ne kalsın istersin?
0: Ay, ölmek kötü bir şey değil. Hayatın tadını çıkartalım. Çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil. Belli öleceğimiz zaman ne zaman öleceğimiz belli değil ki. Yani o yüzden en son bu hayatta ne yapmışız, kime dokunmuşuz, ne faydamız olmuş, arkamızdan nasıl bir cümle bırakmışız, ona bakmak lazım.
1: Evet, aynen öyle. Peki oyunda birçok meslektaşın ve dostundan bahsediyorsun doğal olarak, otobiyografi olduğuna göre. Ama en komik tarafı herkesin güldüğü Meryem Üzerli. Çok merak ettim, sen nasıl Meryem Üzerli ya? Yani Oktay desen bilmem, sen anlarım da Meryem Üzerli.
0: Oktay'ı yapamam ki, Oktay'ı yapabiliyorsam şu an Kim Milyoner'i ben sunuyor olabilirim. Nasıl yapabilirim Oktay'ı?
3: Kim kuruş isteri sunabilirim ben ancak.
0: Meryem benim çok, çok eski dostumdur. Çok vefalı, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bizim aşk dedikodularımız çıkmıştı Meryem'le. Yoktu öyle bir şey ama inandıramadık yine kimseyi.
1: Filminiz çok güzeldi.
0: Annemin Yanısı çok güzel filmdir. BKM Necati Akpınar, Ozan Açık'tan çekti. Necati abi yapmıştı filmi.

0: O da benim mesela o topraklara olan borcumdan dolayı yaptığım bir filmdir. Yani o memlekette bizlerin ve oradaki insanların başına gelenleri bir şekilde anlatmak gerekiyordu. Oynadığım karakter anti bir karakter olsa da kötüyü oynamadan iyiyi anlatamayız. O yüzden ben hayatım boyunca kimsenin çok oynamak istemediği, yanaşmadığı şeyleri oynayarak kariyerimde hep devam ettim. Yani 2004 yılında o işte genç kızların sevgilisi ilan edildiğimde onun arkasına yaslanıp gelebilirdim bugünlere kadar. Ama o zaman bile şey demiştim, kendilerine başka aday bulsunlar çünkü bu surat değişecek. Neticede benim dediğim oldu, değişti.
1: O kadar da değişmedi.
0: Yani nereden baktığınıza bağlı. Meryem'in taklidini değil, bir onunla bir hikayemizi anlatıyorum. Gelince
2: diyor tabii burada şimdi yapmayayım.
0: Şimdi yapmayayım ya da piyano çalmayayım, olur mu?
2: Tamam.
1: Sessizlik sürecinde mi yapıldı bu oyun? Birazcık böyle kendi içinize, kabuğunuza çekildiğiniz dönemde.
0: Ben ona sessizlik dönemi demiyorum. Ama pandemide 2020'den başlayıp 2026'ya kadar olan dönemde bir tane film, iki tane dizi, üç oyun yazıldı. Ben yazmayı bir taraftan da seven, elim kalem tuttuğu kadar işte oynadığım diğer işlerde de hikayenin kendisiyle çok ilgilenen bir oyuncuyum. Dolayısıyla da yaptığım diğer işlerde de hep bu yaratıcı tarafa, hikaye tarafına ya da senaryo tarafına aklımın yettiğince karakterlere de dokunmaya çalışıyorum. Dolayısıyla da bu hani, ama bunu dillendirmiyordum. Ben zaten niye hiç konuşmuyormuşum onu hiç anlamadım. Ben konuşmayı hani, gerçekten de öyleydi. Mesleğimi yaparken de kayıt stop, ödül töreni gitmesem de olur. Hatta bir gün Şener abiyle şey konuştuk ya. Ulan şu galalar olmasa, filmler hiç gösterilmese, çeksek bitse falan hani. Oraları yoktu bende. Ama bu yazma işi uzun süredir var bende. Yani öyle birazcık da hani tırnak içinde yalnız büyüdüğüm için annemle falan hani böyle çok yazardım evde de kendi kendime. Bu da sonra mesleğim bu olunca da buna da bir faydası oldu elbette ki.
2: Peki o talihsiz dönemi yaşadığından olmasaydı, biraz o konuya değinmek istiyorum. Oraya gelmeden önce
0: böyle şeyler sorulmayacaktı ama
2: bu olay yaşanmasaydı sen Omega doğar mıydı?
0: Doğar. Doğacak olana engel olamazsınız. Doğmayacak olana da yeni dünya bir araya gelse dünyaya getiremezsiniz. Onlar her şeyin bir zamanı, sırası, bir vakti var ölümün bile. Dolayısıyla da olan ne varsa olacaktır. Olmayacak bir şey varsa da yedi mahalle bir araya gelse o işi olduramazsınız. Bu ilişkilerde de böyledir. Oldurmaya çalışmak da bir yere kadar, olmuyorsa da dönüp vazgeçmek gerekir.
2: Gerekir. Peki şimdi kimseyi yargılamak bizim görevimiz değil. Türk adaleti zaten kararını verdi. Bizim görevimize sadece tarafları anlamak ve objektif olarak olanlara halka sunmak. Bu herkese anlatabilmek için bu cümleyi kullanmak zorundayım. Biz sanki yaşananları hep tek taraflı dinledik. Neden susmayı tercih ettin? Bu arada değerli izleyiciler şimdi yani yayından sonra birçok şey konuşalım. Önce bence baştan sona kadar yayını bir dinleyelim. Neden tek taraflı yapıldığının, o da şimdi anlatacak zaten neden tek taraflı yapıldığını haberlerin. Ve Ozan'ın burada amaç, evet, kadına şiddeti kimsenin savunacak hali yok. Ahlaksızlık olarak ben zaten görüyorum. Ozan'la da bu dolayı konuşacağız. Ancak bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu ben hissettim. Ben Ozan'ı dinledikten sonra ben Ozan'a inandım. Karşı taraf yalan söylüyor demiyorum. Ne yaşandığını biz yine iki duvar arasında yaşıyoruz. Ama Ozan söylediklerinde ben Ozan'ın tarafından da dinlediğimde Ozan'ın da haklı olduğunu gördüm. Ve şimdi Ozan'dan öncelikle şunu hepimiz merak ettik. O dönemde hepimiz Ozan'ı defalarca aradık. Fakat karşılığını bulamadık. Ozan neden sustun?
0: Adalet var. Mahkeme var. Konuşma yasağı var. Gizlilik kararı var. Mevzu çok hassas bir mevzu. Ne kadar hassas olduğumuzu, bu mevzunun ne kadar hassas olduğunu hala günümüzde de birçok olay yaşanıyor. Ve bu konu bu kadar basitleştirilecekçe, estağfurullah, tenzih ediyorum, kapı kapı dolaşıp

0: bunu evlerde, televizyonlarda böyle ayaküstü konuşulacak bu sosyolojik bir vaka. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Türkiye'de daha da berbat. Her gün insanların başına neler geliyor. Artık meseleyi, bu şiddet meselesini, kadın erkek şiddeti, kadına şiddet, erkeğe şiddet, bunları artık bu sınıflandırmalardan vazgeçmemiz gerekiyor. Birbirimize, ülkede, memleketimizde maalesef ki son zamanlarda ya bu görüşe sahipsin ya bu görüşe, A görüşüne sahipsin, B görüşüne sahipsin. B görüşü A görüşünden nefret ediyor, A görüşü B görüşünden nefret ediyor. Biz artık beraber olmalıyız. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle. Biz bu memleketin insanlarıyız. Şiddeti kadına şiddet, erkeğe şiddet, çocuğa şiddet, neler oluyor? Her gün neler seyrediyoruz? Bunların ulu orta her yerde konuşulması bir kere edepten olmaz. Ki benim davamda ben mi bu kadar meşhur olduğumu bu olayla anladım. Çok ciddi söylüyorum. Ben çok meşhurmuşum. Ve mahkemede bir gizlilik kararı var. Konu hassas bir mevzu. Ağzımdan çıkacak bir şey bambaşka anlaşılabilir. İnsanlara faydası olacakken, ben kendi menfaatimden değil bu. Yani çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirim. Bilirdim. Ama ben adalete olan güvencimden, konunun çok hassas olmasından, bu kadar bu işin sulandırılmaması taraftarıydım. Ve elbette ki bilmiyordum ki mahkeme 5,5 sene sunacak. Bu 5,5 sene konuşmanın da susmanın da çok zor olduğu bir 5,5 seneydi. Yani şimdi olay bitti, geçti, yine bunları konuşarak bir şeye faydamız olacak mı? Ona bakmak gerekiyor. Yani görüyoruz televizyonlarda çocuklara, kadınlara neler yapıldığını. Erkekler de bunun mağduriyetini yaşıyorlar. Bunu insan olarak değerlendirmemiz gerekiyor artık. Bu artık sosyolojik bir sorun. Yani bizim birbirimize cinsiyetsiz olarak cinsiyet ayrımı yapmadan artık biz toparlamamız gerekiyor. Yani bir eskiden bir hani aman el alem ne der vardı. Mahalleye girerken arabanın sesi kısılırdı. Alt komşudan geçerken yavaş geçilirdi. Yani Türkiye'de şiddetin sorumlusu benim gibi göstermek, bu biraz vicdansızlık. Bakarsınız dava dosyasına, herkese açık. Elbette ki çok hassas bir mevzu. Kimse benim yanımda olsun, bana destek olsun. Çünkü benim alnım ak. Ben ne yaptığımı biliyorum, ne yapmadığımı biliyorum. Elbette ki pozitif ayrımcılığa kadın konusunda %100 oradayım. Ama hangi kadın? Kadınlarımızı, çocuklarımızı korumak zorundayız. Ama münferit birkaç tane cani, ruh hastası, sapkın adamla, insanla aynı kefeye konmak, benim üzülmedik yerim kalmadı. Benim 21 yaşında bir çocuğum var. Ben hayatım boyunca ne edepsizlik yaparak, ne kimsenin gemisine binerek, istemediğim hiçbir fotoğrafta yer almayarak bir hikaye kurdum kendime. Ve bir sabah kalkıyorsunuz, kumdan kaleler gibi herkes orayı tekmeliyor. Ne dememi bekliyordunuz? Yok olmayı seçtim. Çünkü utanıyorum. Böyle bir durumun içinde olmaktan utanç duydum.
1: Orada konuşan birisi var, öbür tarafta susan birisi
0: ama
1: var.
0: Ama başka bir şey olması gerekiyor orada. Tabii ki de kadını, ben de olsaydım, bunları görseydim, ben de kadının yanında olurdum. %100. Hiç lamıcım yok. Bunun hiç, çok samimi söylüyorum bunu. Ama gözündeki kırmızılık bir gece evvel, bir gün evvel. Yani şimdi yeniden bir mahkeme kuruyormuşuz gibi oluyor. Ben böyle yani böyle
1: detaylara
0: hissediyorum.
1: Girmeyelim ama bir gün evvel bir sen gün onu evvel hastaneye götürüp kanlanması neden
0: Etiler'de bir
1: meşhur
0: bir hastanede beyin göz tansiyonu ile ilgili bir şey. Yani kimseye bir cevap hakkı doğmasın, kimsenin canını evet. Sıkmayayım. Hani onu mahkeme bitmiş zaten. Hala ne konuşuyor bu adam gibi şeyler. Artık gerçekten ve gerçekten emin olabilirsiniz. Bana davada 5

0: davada 5 tane suçtan dava evet, açıldı.
1: 5 dava açıldı.
0: 5 dava açıldı. Bunun 4'ünden beraat ettim. Ne bunlar? Hürriyeti tahdit, yani hürriyetinden ya yok.
1: Eve, evet kapattığın, evet kapattığınız.
0: Hayır, beraat ettim. Yok öyle bir şey.
1: Yok öyle bir şey.
0: Çünkü benim şoförüm gelip alıyor, sokakta da kendisi bekliyor. 2, gasp yok.
1: Evet.
0: Telefonla alıp haber yok.
1: Yok.
0: Çünkü ayrılmak istiyorum. Bu 6. ayrılımda artık kesin olduğunu bilince bir araba diye çıktı aramızda. Bir abajur meselesi oldu. Abajuru tuttum. O burasını çizdi. Tetidiyot getirdi bir şey falan. Abajurla silahla adam yaralamaktan ben hüküm giydim. Diğer 4 daha adam beraat ettim. Ama ben ne bir yerde artık kendimi bu bir aklama, bunu konuşmak dahi istemiyorum. Çünkü bunu konuştukça faillerini kadınlardan konuyan meseleyi küçültüyoruz, ufaltıyoruz, içini boşaltıyoruz. Yani televizyonda izlediğimiz cinayetler, çocuklara olsun, çocuğun şiddeti olsun, zorbalığı olsun, bunlar ulu orta artık lütfen konuşulmasın. Bunu ehliyeti olan insanlar konuşsun. Benim başım yandı, okey. Ama umarım bu pozitif yönde kadınlar için yapabilecek farkındalığı arttırıp bir işe yarar. Bunun için elimden ne geliyorsa yaparım. Yani bundan önce yapıyordum. Fakat şimdi bununla ilgili bir şey yapmak istersem oluyor şimdi. Öyle değil ama ben eskiden bir laf vardır. Sağ cebin verdiğini sol cep duymaz. İyilikte öyle bir şeydi. Şimdi her şey görünür oldu. Ben öyle bir edeple yetişmedim. Ben anamın bir evladıyım. Anamla büyüdüm. Ve bu duygumda da samimiyim. Hayatım boyunca da hayatıma giren kadınlarda da. Beni setin çaycısına sorun. Beni komşuma sorun. Beni tanıyan kadınlara sorun. Beni tanıyan adamlara sorun. Hayatımda böyle bir dosya yok benim. Olmayacak da. Olamaz da. Dolayısıyla da bu hayatımdan giden 6 sene benden çok şey götürdü. Beni kahretti açıkçası. İçine şüphe düşürdüğüm, benim konumda benimle ilgili hayal kırıklığı olan bütün kadınlardan özür dilerim. Gerçekten böyle. Yani bunu ben ekmeğimi yine kazanırım. Televizyona çıkmasam da olur. Ben çalışır gider yine ayakkabıcılık. Oğlumu okuturum yani. Ama çok şık bir kurbandım ben ya.
2: Maalesef.
0: Netice itibariyle böyleydi yani.
2: Peki ben şunu sormak istiyorum. Ben baştan sona aynı duruşu sergilemenden ötürü sana saygı duyuyorum bir kere. Gerçekten 6 sene boyunca aynı duruştaydın. Hiç konuşmadın, dava neticelensin dedin. Ama bir yandan da karşı taraf sürekli darp fotoğrafı paylaşıyordu bizimle. Sürekli sosyal medyaya koyuyordu. Tabii kadın olarak hepimiz, siz de biraz önce söylediniz. Bir hani pozitif ayrımcılık yapılacaksa ben
0: elbette ki
2: bu taraftayım dediniz. Peki bu fotoğraflar neydi?
0: Bilmem. Yani gerçekten bilmiyorum. Yani böyle servis edilen o fotoğrafları bir hafta sonra, olaydan bir hafta sonra, yani olay gecesi benim yardımcımı aldı götürdü. Hatta kapıda gelmesini bekledi. Ertesi gün benim arabamı alıp arkadaşları Bursa'ya gitti. Hafta içi 4-5 gün görüşmek için bir şeyler falan filan. Ve sonra da herhalde arabam ondaydı, geri getirdi. Ertesi günden, olaydan 6 gün sonra da gitti. Ben dokunmadım ya. Dokunmadım yani. Benden sonra ne oldu ne bitti bilemem. Gözündeki kırmızılık, evet hastaneye gidilmişti. Göz tansiyonu bir şey vardı bir gece öncesinden, bir gün öncesinden. Ama yani şimdi yeniden bir mahkeme kuruluyor, kimseye cevap hakkı tabii falan. Hani bu konular çok konuşmamamın sebebi işte bunlardı. Hı-hı. Yani o bir şey söyleyecek, bu bir şey söyleyecek, kapı kapı gidip herkese, sonra şöyle bir şey oluyor. Onlara anlattın, bize niye anlatmadın? Yani mahkeme var. Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Bir gün sizin erkek çocuğunuzun başına da böyle bir hikaye gelebilir. Sizin kız çocuğunuzun başına da böyle bir hikaye gelebilir. Bir kız çocuğu erkek çocuğunuzun canını yakabilir. Ya da erkek çocuğunuz, bunlar hayatın içindeyiz. Hepimizin her an başına gelebilecek bir şey. Ben artık asansöre bir kadına yalnız başına binmiyorum. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Ya trafikte her an bununla, bu tehlikelerle karşı karşıyasınız. Birine çarparsınız, katil olursunuz. Dolayısıyla

0: anlayışıyla da ne olur artık şu nefret söylemi, kutuplaştırma, erkekler kadınlardan nefret etsin, kadınlar erkeklerden nefret etsin, sevelim birbirimizi ya. Ya bak, bir hafta Tarkan geldi, beraber güldük, oynadık, işte neşe olduk, neşemizi almayalım, bırakmayalım kimsenin onayına hayatlarımızı. Kadınlar, birbirinize en çok yardım edecek, en çok destek olacak sizsiniz. Farkında olmadan birbirinize köstek olduğunuz çok zamanlar var. Farkındasınız değil mi? Ya nasıl, bak şimdi seçeneklerime bak. Hani yarın akşam oyuna kim geldi? Tabii ki de siz gelin efendim. Ya sevelim birbirimizi. Evet. Sevmekten vallahi zarar gelmez ya.
1: Kadının beyanı esastır. Bu konuda ne diyorsun?
0: Kadının beyanı esastır. Ben 6 sene boyunca okudum. Kadının beyanı esastır şöyle. Bir karakola gidersiniz, bir kadını şikayet edersiniz, dayı derler, git işine gücüne hallet. Değil misin? Onu kayda almak zorunda değiller. Ama bir kadın bir şey söylediğinde kayda almak zorundalar. Net. Hangi kadın, hangi beyanı?
1: O gece de onu söylemiştim, ben çok
0: yani, etkilendim. Yani dünyadaki kadın? Bütün erkekler, şeytan, bütün kılıklar, melek, yok insanız, hepimiz insanız. Görüyoruz kimler ne yapıyor. Birazcık günümüz zaten hani bir şey çıksın da onu bir yok edelim. Ama benim de bir insan evladı, bir ananın oğlu olduğum unutulmasın ne olursunuz.
2: Ünlü olmasaydım bunları yaşar mıydım?
0: Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani münferit bir olaydır bu. Ben bir kızı sevdim. 3-4 ay süren bir beraberliğimiz oldu. Bu 3-4 aylık beraberlikte olmayacağını anlayıp 5. kez ayrıldım. 6. kez ayrılmak isteyince abajur davası bir şey falan filan oldu. Sen benden ayrılsan ben de seni Türkiye'de rezil edeceğim adam döver olarak. Okey. İçim rahattı benim. Bu mahkemenin 5 sene süreceğini de bilmiyordum. Allah herkesin dağına göre karar versin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Kimseye bir öfkem, kinim, intikam duygum yok. Beni rahat bırakın ya. Ben o hani ne o 2004 yılındaki genç kızların sevgilisinin kabulüyüm, ne de bu her şiddet olayında resmimin oraya konmasından hicap, utanç duyuyorum. Öyle bir resmin içinde olduğum için. Beni bir ana büyüttü, beni kadınlar büyüttü. Ben kadınlarla büyüdüm. Beni bilen bilir, bilmeyen de öğrensin. Rica ediyorum artık. Beni oraya koymayın. Bunu iş güç yapmak için söylemiyorum. Benim mesleğime ben aşığım. Ailemden sonra ben işimin hastasıyım. Ben kamerayı yutasım geliyor benim. Beni bundan, beni mahremiyetimden, beni hayatımdaki edebimden ve erdemlerinden hiç kimse hiçbir şekilde uzaklaştıramaz. Ne pahasına olursa olsun. Benim sorunum para değil. Param var mı? Yok, 6 senedir çalışmıyorum ben. Sadece tiyatro yaptım. Niye madem beni istemiyorsunuz, mahkeme bitene kadar konuşmayacağım, sizin de karşınıza televizyonda çıkmayacağım, kimsenin canını sıkmayayım diye çıkmadım. Arkadaşlarım zarar görmesin diye iş yapmadım. Sadece tiyatroya gittim. Tiyatro bir tercihtir. Gidersiniz, paranızı verirsiniz, gelirsiniz. Ben 1998'de sizlerin evine gelen hırsız Ulaş'ım. Hiç de değişmedim, değişmeyeceğim de. Benim dosyamda böyle bir şey yok. İleride de olmayacaktır. Hayat yaşıyoruz, göreceksiniz. Allah herkesin dağına göre kar versin. Beni rahat bırakın artık.
2: Zaman her şeyin ilacı, senin için ilaç oldu mu?
0: Zaman ilaç falan değil. Zaman sadece, bu zaman her şeye ilaç olsa içeride yatanların hepsi hafız olurdu. Böyle bir şey yok. Zaman bir şeyin ilacı değildir. Zaman sadece yaralarınızın kapanmasına, kabuk bağlamasına fayda sağlar. Ama kabuk bağlayan yaralar bir gün kabuğu da düşer, altında izi kalır. O izinin kalması da iyi bir şeydir. Baktığınız zaman hatırlarsınız zamanın ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş geçtiğini. Zaman çare değil. Zaman sadece bu hayatta vakit geçirirken, deprem sırasında 30 saniye çok uzun bir zaman. Basketbol maçında da çok kısa bir zaman. Zaman izafidir, öyledir, böyledir. Ama neticede biliyoruz, hepimiz öleceğiz. Ne zaman öleceğimizi bilmiyormuşuz. Ölmeyecek gibi yaşamayalım. Sevelim birbirimizi ya. Sarılalım birbirimize ya. Bu

0: düşmanlık, kinlik. A takımı, B takımı, A partisi, B partisi. Ya hepimiz buradayız ya. Uzaydan bir şey gelse biz diyeceğiz şimdi sen Fenerbahçeleri kurtarmayacağız mı? Yani sosyal medya, o bu şu, artık herkesin kafası çok karışık. Biraz kendimize dönelim. İnsanlar kendilerindeki hataları görmemek için karşıdaki sindikilerin hatalarını ortaya çıkarmakta çok mahir oldular ama bu yalnızlık ayrıca ona da yarıyor. Yalnızlığa alıştığınız zaman bir daha çok zor. Çok zor. Yalnızlık çok tehlikeli ve çok işvili bir aşk haline geliyor. Çünkü yalnız kaldığınız zaman kendinizle ilgili fark ettiğiniz, fark etmediğiniz, düzelmesini istediğiniz ya da düzelmemesini istediğiniz ya da inandığınız ya da manifestolarınız değişebiliyor. Yalnızlık çok sinsi bir hastalıktır ve çok keyiflidir. Yalnızlık güzeldir.
1: Gerçek.
0: Ama pardon.
1: Estağfurullah, lütfen. Bitir.
0: Yok, söyleyeceğim, unuttum.
1: Arkadaşların gerçekten zarar görmesin diye film ve o dönemde film ve dizileri red mi ettin?
0: Evet.
1: O kafayla da o kadar ince düşünebilirdin. Helal olsun.
0: Abi yok, vallahi bak, hani bir tek bana zararı olsa okey. Ama nasıl söyleyeyim size? Atıyorum 5 kişilik bir apartmanda oturuyorsunuz. Kapıda da girişte de aidat tablosu var. Ve 3 numarada oturuyorsun. Aidatını ödememişsin. O apartmana gelen bütün misafirler de 3 numara aidatını ödememiş diyor. Ben çok meşhurmuşum abi. Ben çok vallahi çok meşhurmuşum. Ben farkında değilim. Hala daha değilim. Bu olay herhalde biraz fark ettirir bunu yani bana. Umarım. Sabretmek, yalnız kalmak hayatım boyunca hep, yani çok küçük yaştan beri annemle büyüdüm ben. Ve hani hep de bir kocaman bir ailem olsun isterdim. Kocaman da bir ailem oldu. Ve yalnız kalmaktan da son derece imtina ederdim. Çok tez canlı bir adamımdır. Yemek yenilse yenilsin, işte bir şey yapılacaksa hemen yapılsın. Öyle bir adam. Şimdi sükunetin, sessizliğin, sakinliğin, sabrının kıymetini net olarak öğrendim. Hala öğreniyorum. Ve bundan da büyük haz alıyorum.
2: Çok güzel. O yara iz bırakıyor dedin. Peki o bize sürekli bakmak, onu sürekli hatırlamak da zor değil mi? Bir yerde de unutmak gerekmez mi?
0: Unutmazsınız. İzi olmasa da unutmazsınız. Ama izinin olması onunla barışmanızdır. Hayatta her şeyi değiştiremezsiniz. Bir şeyi değiştirmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız ama değiştiremezsiniz. Değiştirmeyeceğiniz şeylerde öteki soruya geçmek lazım. Geçmek lazım. Elimden geleni yaptım, olmadı. Demek ki bu olmuyormuş. Oldurmaya çalışmak hayatın en büyük yanlışlarından, kendi adıma söyleyeyim, bu benim hayatımın yanlışlarından bir tanesidir. Oldurmaya çalışmak. Yara dursun orada ya, onları sevmek lazım. Onlara bakınca o yalnız kaldığınız, haksızlığa uğradığınız ve sizin ne kadar güçlü olduğunuzu size hatırlatır. Nereden baktığınıza bağlı yere. Üstelik artık fondötenler var, kapanıyor yaralar.
1: Peki hüsrana uğratan, bu 6 yılda seni hüsrana uğratan, hayatından çıkardığın birileri oldu mu?
0: Hayatımdan çıkardığım birileri, ben çıkarmadım kimseyi hayatımdan. Hayatımdan çıkanlar oldu. Hayatıma girenler oldu. Tanıdım dediğim insanları tanımamışım. Tanımamışım dediğim insanlar aslında tanımışım. Aslında böyle bir sadeleşme de demek bana biraz böyle üstten üstten geliyor ama fazlalıklar eşyada da, insanda da, yani bu parada da öyledir. Fazlalıklar iyi değildir. Sadeleşmek lazım. Yani bir köşkte de otursanız oturacağınız bir tane koltuk, yatacağınız bir tane yataktır. Huzurunuz olmadıktan sonra neyleyim öyle iş. Yani 100 tane ayakkabınız var. Her gün başka bir tanesini giyseniz ömrünüz yetmiyor. Lazım ne lazım? O. İhtiyaç o. Lazım olan ihtiyaçtır. Gerisi zevktir. Hiç karışmam. Okey.
1: Pişmanlığın var mı?
0: Pişmanlık. Bunu bu 5 senede şöyle çözdüm. Pişmanlık denen şey, iki alternatifiniz kalır. Yol ayrımına gelirsiniz. İşte de öyle, özel hayatta da öyle, arkadaşlık, dostlukta da öyle. Yol ayrımına gelirsiniz, ya buradan gideceksiniz ya buradan gideceksiniz. Burayı seçmişsiniz.

0: edersinizdir. Bunu yaşama ihtimaliniz hiç yoktur. Dolayısıyla pişmanlık diye bir şey yoktur. Bunu yaşama ihtimaliniz, yeniden bunu yaşama ihtimalimiz olsa okey, pişman oldum, buraya dönüm diyoruz. Pişmanlık diye bir şey olamaz.
1: Keşke.
0: Çünkü bunu yaşamak ihtimaliniz artık yok. Yok. Bitti. Zamanı geri alamıyorsunuz. İleri de alamıyorsunuz. Bu an, şimdi ne oluyor? Keşkeler vardır. Hiçbir işe de yaramazlar. Keşke yapmasaydın. Bilmiyoruz.
1: Oldu, bitti.
0: Belki bu 5,5 sene benim geri çekilmem, benim Allah başka bir şeyden korudu, sakındı. Bilmiyorum. Bunun inancı içerisindeyim. Ben memleketimde, bu ülkede iş yapmaktan, seyircimle olmaktan son derece mutluyum. Beni de onlardan kimse ayıramaz. Net söylüyorum bunu.
2: Yavaşlamak, kendi kabuğuna çekilmek, biraz sektöre uzaktan bakmak iyi geldi mi?
0: Ben sektöre hep uzaktan bakıyordum. Yani bu bir kibirden değil. İşimle ilgileniyorum sadece. Öteki tarafıyla çok ilgilenmiyordum. Gerçekten yani bu bir kibirden değil. Yani ben fotoğrafımın gazetede çıkmasını, insanları boş boş meşgul etmek iş dışında bana şey geliyordu. Yani insanlar benden sıkılsın istemiyorlardım yani. Çünkü ben inandırıcılık üzerine bir iş yapıyorum. Yani benim her şeyimi bilirlerse ben şimdi Ulaş'ı nasıl inandıracağım ya da Can Manen'i nasıl inandıracağım ya da Rüstem Paşa'yı. Yani, dolayısıyla o benim mesleki bir savunma sistemimdi. Bir de öyle öğrendim ben ustalarımdan, hocalarımdan. Öyle öğrendim yani. O edeple geldim. İkinci baharla başladım. O öyle geldim. Hani diğerleri de şimdi günümüzün şartları bambaşkadır. Buna da saygı duyuyorum ama ben öyle yetişmedim. Yani karavansız dönemden geliyorum ben. Hala da karavan istemem sete. Çünkü sete gidince çalışmak isterim. Karavanda oturmak istemem.
1: Aslında ben seninle yaptığım sohbette orada da onu konuştuk da orada yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Çünkü sen aslında doğru bir şey söylüyorsun. Ben sadece işimle, oyunumla yazacaksanız yani kötü oynadı. Bana çok güzel bir laf söyledi. Dedi ki mesela kötü oynadı din diyor ya da iyi oynadı. Bir yerinden tutun bir şey söylüyor. Ama diyor yani gece çıkışta burnumda kamera bilmem ne, ama maalesef bu Türkiye, sadece Türkiye'de değil, ben de o gün de söyledim. Bu dünyanın bir gerçeği. Magazin basını böyle bir durum yani.
0: Tamam da ben Michael değilim.
1: Sen öyle olmadığını düşünüyormuş. Onu da şimdi anlıyorsun.
0: Babacım eve giriyorum. Beni ablamla bile yazdınız. Yani sizi tenzih ediyorum. Beni ablamla bile yazdınız.
1: Biz yazmadık da.
0: Evet. Sizi tenzih ediyorum canım. Hani, ablamla bile. Beni arkadaşımın karısıyla arkadaşım. Üçümüz yemeğe gidiyoruz. Ben önden gidiyorum hanımefendi de. Yenge yani. Gizemli kadın. Ertesi gün ne cevap vereceğim şimdi ben buna? Hayır, eşimin arkadaşımın kadın.
1: Diyalog yaşamadın. Maalesef öyle bir durum var. Yani tercih meselesi. Ama inşallah bundan
0: hukuki
1: sonra
0: bir diyalog,
1: sıfır diyalogum vardı. Akşam çekilen paraziyle ya da magazin basınıyla sıfır. Seninle röportaj yapmak bir ölümdü. Yani inanılmaz zordu yani. Şener Şen'le daha kolay röportaj yapılıyorduk. Ben sana o kadarını söyleyeyim.
0: Ya program takip et.
2: Ama şimdi biz bence Ozan Güven'i sanki şimdi tanıyor gibi.
0: Evet, öyleyiz.
2: Yani hepimiz. Çok samimi, çok doğal. Çok konuşkan.
0: Hep
2: biz
0: öyleydim.
2: Böyle bilmiyorduk.
0: Hep öyleydim. Ama hiçbir yere çıkmıyordum ki. Biraz önce söylediğim gibi iş dışında çok konuşmayı sevmem. Yani dışarıdan da öyle kibirli ve soğuk ve sinirli gözüküyorum. Bir de tipolojik olarak da öyle bir intibam var. Ama umarım cumartesi oyunu seyrettikten sonra daha başka düşünürsünüz.
2: Şu anda da daha farklı düşünüyorum. Hatta bir süredir daha farklı düşünüyorum. Çünkü daha fazla görüyoruz. Daha samimi, daha doğal görüyoruz. Konuşuyorsunuz. En önemlisi bu. Seni tanıyoruz biz artık.
0: Konuşmamız lazımmış.
2: Evet. Bence de.
0: Maalesef öyleymiş. Ama yani gerçekten mahkeme süresince konuşmamak benim için daha doğruydu. Benim için değil, bu meselenin için boşaltılmaması için çok daha doğruydu. Hatta sizi kırmadım. Sorduğunuz sorulara da cevap verdim ama yine hicap duyuyorum bu konuları konuşmaktan.
1: Konuyu kapatıyorum son soruyla, sonra normal filmlere geçeceğiz. Buradan kameraya bir cümleyle kadına şiddeti yorumlar mısın?
0: Şiddet ne ya? İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Şiddet nedir yani? Benim 21 yaşında çocuğum var. Uzun süre bir sürü ilişkim oldu. Hayatım boyunca böyle bir şeyin içinde olmadım. Yani olmayacağım da. Ben istemediğim bir yerde durmam. Ya giderim ya da terk etmesi

0: Ne söylerim onu? Aslanlar gibi bir çocuğumuz oldu yani. Şimdiye kadar böyle bir şey olsa sizin kulağınıza gelirdi. Benim hayatımda meseleleri halletme şeklim bu değil. Uzaklaşırım, giderim. Bu da doğru bir şey değil ama ya da işte dediğin gibi iletişim. İletişimi bitiririm. O yüzden de gerçekten ülkemizde failinden korunacak çok kadın var, çok çocuk var. Bakın neler oluyor. Birazcık buralara gidelim. Bu işleri bu kadar böyle laf arasında işin ehli ehliyeti olmayan herkesin konuştuğu bir şeye dönüştürmeyelim. Bu çok ciddi bir durum. Yani bu sosyoloji biliyor olmak lazım, psikoloji biliyor olmak lazım. Biz bunu ancak biz yapabiliriz. Yani sizler yapabilirsiniz. Ama bu meselenin içini küçültmemek lazım, hafifletmemek lazım, sıradanlaştırmamak lazım. Neler oluyor görüyoruz. Yani asıl ilgilenmemiz gereken yerler orası. Ben bu konuda elimden ne geliyorsa yapıyorum. Ne geliyorsa yapıyorum. Şimdi birazcık daha da arka taraflardan yapıyorum çünkü ona da bir şey söylerler diye. Bunlar çok hassas mevzular. Hepimiz bir anadan doğduk. Dolayısıyla da bunu onaylamak, bazıları hak ediyordur demek, bu hastalıklı kafaların, ruhların işidir. Bunun artık kadına erkeği yok. Suç işleme yaşı kaç yaşlarına indi? Aile denen bu kutsal müesseseyi kurduktan sonra onu korumanın yollarını, bunun eğitimi artık ilkokuldan, aileden başlamalı. Yani bunlar çok ciddi ciddi konular. Çocuklarımız ölüyor, kadınlarımız ölüyor. Erkekler ölünce ne oluyor? Bir şey olmuyor mu? O can değil mi? Yani hastalıklı sapkın adamların dışında mağdur olan adamlar yok mu? Çocuklar yok mu? Yaşlılar yok mu? Yani bunu spesifik oraya ayırmak gerçekten artık kadınların da artık itiraz ettiği bir şey. Ne olursunuz biraz kendimize gelin, birbirimizi sevelim, sevmiyorsak da uzaklaşalım birbirimizden. Ama birbirimize artık tuğ kaka yapmayalım ya. Herkes ne söyleyecekse 10 defa düşünüyor. 10 defa düşünüyor. Ne söylerse söylesin bir taraftan dayak yiyor. Net bu böyle. Hiçbir şey konuşmamaya götürüyor insanları bu. Öfkelendiriyor, sinirlendiriyor, kinlendiriyor. Birbirimizi birazcık daha sevmeyi, birbirimizi anlamayı, birbirimizle konuşmayı, iletişim halinde olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunları öğrenmemiz gerekmiyor. Bizde vardı, unutuyoruz, unuttuk. Aile deyince herkes yeni dünya efa. Yok öyle bir şey. Aile çok önemlidir. Akşam 8'de bütün aile yemek yerdik biz. Herkes birbirini beklerdi. Alt komşu ne diyecek derdik. Onların yemeği yoksa yemeği verilirdi. Apartmanda birinin elektriği kesildiyse para toplanıp elektrikleri ödenirdi. Yani bir kızı mahalleye girerken birisi takip ettiği zaman bakkalından kasabına herkes derdi ki kim o? Şimdi 10 milyon takipçisi var, hiç kimsenin bir şeyi onunla değil. Hem bu kadar ortalıklarda olup hem bu kadar bunlara maruz kalıyor olmayı, her şey bir arada olmuyor. Artık biraz daha objektif, biraz daha vicdanlı, biraz daha birbirimizi severek ve saygı duyarak yaşamak zorundayız. Neşemizi elimizden aldılar. Dünyada olup bitenler. İki tane adamın dudağının arasında. Orada burada savaşlarda bir sürü çocuk, kadın, adam, genç öldürülüyor. Ama dünya böyle bir yere gidiyor. Bizim içimizde, bu topraklarda, bizim analarımızda, babalarımızda, atalarımızda bu var. Bunu sadece birazcık daha değerli kırmak lazım. Kavgayı, hiddeti, bunları öne değil. Öteki şeyleri birazcık daha öne çıkarmamız lazım. Sosyal medya yasaklansın kardeşim. 15 yaşında çocuklara yasaklansın. Avrupa'da da öyle. Ya bize ne Avrupa'dan? Biz Avrupa değiliz. Biz Doğu da değiliz, biz Batı da değiliz. Biz Türkiye'yiz ya. O yüzden de birbirimizi ne olur sevelim ya. Sevelim birbirimizi, sarılalım birbirimize ya. Ne olursa olsun. Bu kadar öleceğiz gideceğiz valla.
1: Evet. Evet, herkesin en merak ettiği soruyu soralım. Gora'nın yeni filminde neden yoksun?
0: Ya Gora'nın yeni filminde gerçekten sebeplerden bir tanesi bu. Dedim ki rahat rahat.

0: çekin kardeşler. Cem'cim yani rahat rahat çekin babacım yani. Ama bu film olmaz. Başka film olur. Yani ben bunda olmak istemedim. Ama Cem'le ileride daha başka işler yaparız. Öyle siz sormadan söyleyeyim, aramızda hiç öyle bir bozukluk bir evet, şey öyle, falan öyle, yok.
1: Dedi haberler.
0: Evet. Çünkü onu da soracaksın sen belli.
2: Niye
0: öyle, öyle bir şey yok. Arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Biraz beraber iş yapmaya ben de bunda da olmayayım dedim. Ama Gora yine çok güzel bir film olacak. Emin olun yani.
3: Yeni film projesi var mı?
0: Yazdığım bir şeyler var. Başka bir işler var. Dur bakalım bir biraz şu oyununu oynuyorum şimdi. Ama kamerayı da özledim. Umarım pek yakında bir şey yapacağım.
1: Ozancığım ağzına sağlık. Yani var ya, inanılmaz güzel aktı. Çok da samimiydin. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu konuda hatalı olan siz misiniz yoksa bizler mi? Bir dönem magazincilerle hiç anlaşamıyordun ya da öyle gözüküyordu. Ama şimdi gayet güzel anlaşan aradaki köprü biz mi olduk? Sanatçı olarak ne diyeceksin? Nasıl oldu, ne oldu?
0: Soruyu tekrar alabilir miyim? Abi yok. 2010'da tatsız bir şey yaşadık bizim Tolga'yla. Onunla barıştık zaten. O günden beridir de zıtlaşıyoruz magazinde. Çünkü böyle gece yarısı bir tane ışık, kamera, bir şey falan benim çok alışkın olduğum bir şey değildi. Levent'teki evden sizin yüzünüzden tanıştım. Seni tenzih ediyorum. Dolayısıyla da benim öyle kimseye bir kızgınlığım, mızgınlığım yok ama elinde sadece mikrofon ve kamera oldu diye bana her şeyi sorabilme hakkına sahip olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, onda haklısın.
0: Dolayısıyla da mahremimi yaşamak istiyorum. Hani dışarıda olurum, ortalıkta olurum. Tabii ki de mikrofonu uzatırsınız ama evimin kapısından mikrofon sokarak benden cevap alamazsınız. Alamayacaksınız. Alamadınız. Ama tabii ki de dışarıda, ben ne zaman bir galada bir yere gittim, ben gazetecilerin olduğu bir yere gittiğim zaman ne zaman gazetecilerle konuşmadım? Hiç öyle bir şeyim yok. Ama sokağın arasında sen bana far gibi yakıyorsun onu. Ne konuşacağım babacığım seninle? Yani bunları zaten onlarla da konuştuğumuz için. Yoksa benim kişisel olarak bir durumum
1: kimseyle
0: yok.
1: Kimseyle bir durumun yok.
0: Hiç öyle bir durum yok.
3: Bunlar aşıldı artık ama, değil mi?
0: Evet. Yani aşılacak bir şey yoktu. Bir mevzu olduğunu ben onlardan öğrendim. O zaman sen bizle hiç konuşmuyorsun. Ulan dedim, böyle yaparsanız nasıl konuşayım? Yani o yüzden de kimseye kırgın değilim.
1: Halka mal olmuş birisin. Bunu artık kabul et.
0: Halka mal.
1: Evet, mal olmuş birisin. O yüzden de lütfen yani karşılıklı empati edeceğim. Herkes işini de yapıyor ama evinin kapısının orada ya da bahçesinde ya da sokağın ortasında değil tabii ki. Onda haklısın. Dışarılarda da konuştuğunu biliyorum. Evet, galalarda konuşuyordun. Birazcık daha konuşmadan da arabaya bindiğin yerlerde, restoran çıkışında da konuşabilirsin. Konuşmak da zorunda değilsin ama bunu güzelce söyleyebilirsin. Bazı zaman çok agresif davranıyordun. O yüzden de ben
0: bir
1: mesela...
0: Bir kere. Onun da sebeplerini biliyorsun.
1: Tamam, peki. Konuyu kapatıyorum.
0: Çok ben kalkayım.
1: Ben seni çok sevdim.
0: Mi?
1: Yok, estağfurullah. Estağfurullah.
0: Çal piyanist.
1: Teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederiz.
0: Güzel bir sabah oldu.
3: Filmlerde çok özledik, bekliyoruz.
0: İnşallah.
3: En kısa zamanda inşallah.
0: Cumartesi oyunu bekliyorum.
3: Tabii ki.
0: Tamam o zaman.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konumuzla birlikte olacağız.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın.

A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A-Para. X, A-Para TV. Facebook, A-Para. Instagram, A-Para. YouTube, A-Para.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf

0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
3: Teşekkürler.
1: Bizler de iyiyiz.
0: İyiyiz. Gayet iyiyiz.
2: Nasıl geçti gala?
0: Güzel. Gayet güzel geçti. Çok güzel bir filmimiz var.
2: Evet.
0: Seyircilerimizi bekliyoruz.
2: Portekiz aşkı.
0: Evet.
2: Portekiz'de çekildi.
0: Bir kısmı Portekiz'de, bir kısmı Türkiye'de çekildi. Böyle iki milleti bağlayan bir film oldu. Oradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Buradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Gayet güzel bir film. Derli toplu, tatlı bir aşk filmi olmuş.
2: Ne güzel, harika.
1: Ben izledim filmi. Çok tatlı, çok güzel. Görüntüler harika, oyunculuklar evet. Çok güzel. Bence herkes izlemeli.
0: Bence de.
1: Mutlaka. Bu programı izledikten sonra herkes sinemaya gitsin.
0: İnşallah.
2: Peki çekimler nasıl geçti?
0: Vallahi benim için çok güzel geçti. Ben Portekiz'e gitmemiştim daha önce.
2: Aa.
0: İlk defa Lizbon'a gittim. Çok güzel bir şehirmiş.
2: Evet.
0: Bayağı da İstanbul'a benziyor bence.
2: Yedi tepesi var, bizim de yedi tepemiz var.
0: Bunu bilmiyordum. Evet, ben evet. Tamamen gördüğüm şeyden benzediğini.
2: İstanbul, Los Angeles ve Lizbon. Yedi tepesi olan üç şehir.
0: Çok güzel. Ben böyle gezerken eşimle İstanbul'a benzettik. Ama bu bilgiyi bilmiyorduk mesela. Çok güzel bir şehir. Burada da çekimler oldu. Güzel bir süreçti ya. Yani çok mutlu çalıştık. Ben çok uzun uzun çalışmadım. Benim kompaktı sahnelerim. Ama güzel, tatlı bir ekipti. Yönetmenimiz İsmail, görüntü yönetmenimiz Tobias. Çok tatlı bir ekip vardı. Orada da burada da iki ayrı ekip vardı. Çok güzel, mutlu, mesut çalıştığımız bir iş oldu.
2: Evet, yüzünden okunuyor. Çok gayet keyifli yapmışsın. Evet. Harika.
1: Fragmanı izleyelim mi?
2: Evet.
4: Sorry.
5: Freedom as a prize.
4: Bensiz yapamıyorsun. Ama Yasemin'le evleniyorsun.
6: Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
7: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi.
8: Abartma. O kadının benim için hiçbir önemi yok.
9: Bana İstanbul'dan en kısa sürede yurt dışına kalkacak uçakları listele.
10: Nasıl yanlış?
9: Kalacak yer ayarlamam lazım.
10: Param var mı?
9: Yok.
11: Yasmin Aslan.
9: Jose Alves.
11: I have your suitcase.
9: It says Mercado do Cais.
11: You're in the other side of the city.
9: Alçalamazsın. Telefonumu da kesemezsin ya.
10: Dilini bilmediğim bir şehirde balıklarla yolculuk yapıyorum.
9: Are you living here?
11: For the past three generations.
10: Sonunda biraz da olsun nefes alabiliyorum.
9: Sen ne dediğini farkında mısın? Yaman beni aldattı.
11: You know, I did it for myself, but I'm glad you're having fun. Look, have more eggs.
9: Hadi, hadi.
11: Hadi, hadi. What does that mean?
10: Yon katlar para tuz.
7: Sağ şu bükeyi kumkuyum bari.
11: What are you looking at?
7: You are hugging my wife.
11: Yasmin?
7: Yasemin, ben çok pişmanım.
10: I'd like to be friends.
11: I don't need a friend.
10: Bitti.
6: Liman değil aradığımız. Biz denize açılmalıyız.
10: Some of us don't realize how lucky we are.
2: Çok güzel.
1: Görüntüler harika.
0: Ne güzeldi, masal gibi.
1: Evet. Evet. Şimdi Yaman sana kesin çok uzak bir karakterdir, buna eminiz. Nasıl olduğunu
0: gibi. Yakın dersem olay olur zaten. Çok yakın. Yok, aynı tabii ki de çok uzak yani. Ama ben oyunculuk kariyerimde genel olarak kendime çok uzak şeyleri seçmeye çalışıyorum. Her zaman böyle bir seçeneğimiz olmuyor. Ama olabildiğince kendimden ne kadar uzak olursa o kadar oyunculuk yapmış hissediyorum kendimi. O da öyle biri. Hatta galada magazinci arkadaşlar sormuş işte, benzer yönleriniz var mı? Yok yani, gerçekten yok. Olmasın da. Öyle bir karakter.
1: Aldatmak, aldatılmak. Bunları bize nasıl açıklarsın?
0: Vallahi Allah'a şükür hiç başıma gelmedi. Yaşamadım, yapmadım da. Dolayısıyla hissetmediğim bir şeyi açıklamak zor olabilir. Yorumsuz kalmayı tercih ederim.
1: Böyle birini canlandırmak nasıldı?
0: Diğerleri gibiydi diyeyim. Çünkü yani oyuncu olduğumuz için ben şeye çok inanmıyorum. Yani işte o duyguyu hissetmeliyim falan. Hani öyle değil. Çünkü hayattaki her duygunun bir takım benzerleri var. işte hayal kırıklığı gibi vesaire, bir sürü duygunun benzeri var. Birebir o duyguyu yaşamanız gerekmiyor. Zaten oynarken bir şeyi hissetmeniz her zaman gerekmiyor. Ben o türlü bir oyunculuğa inanmıyorum. İnanana saygı duyuyorum ama ben birazcık daha oynama adı üstünde oyuncuyum ben ve oynuyorum. Dolayısıyla ben o duyguyu %100 hissediyorsam bence bir problem olabilir orada. Yani oyuncu her... Çünkü çok kötü şeyler oynamak zorunda kalabiliyoruz. Evet. Bunun gibi. Uh-huh. Daha da kötülerini oynamak zorunda kalabiliyoruz. Oynamak da istiyoruz bu arada. Çünkü durum ne kadar kötü olursa olsun oyuncu için bu bir iyi bir şey. Yani ne kadar iyi oynarsan o kadar iyi. Ama ben oyuncunun bir şey hissetmesini değil, seyircinin bir şey hissetmesini tercih ederim oyunculuk hayatımda.
1: Peki o rolden çıkamadım deniyor ya.
2: Çıkmıştır inşallah.
0: Ben hiç inanmıyorum öyle bir şeye. Hiçbir zaman hiçbir oynadığım rolün etkisinde kalmadım. Yine kalanı eleştirmek gibi bir şey haddim değil. Herkes oyunculuk yapıyor, herkes sanatçı ama ben buna katılmıyorum. Yani bir şeyin içine girmek, ben konsantrasyonla alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki de o arkadaşlarımız, bunu söyleyen arkadaşlarımız konsantre durumdan çıkamadıklarını anlatıyorlardır. Çünkü onların bedeninde olmadığı için hissedemiyorum ne hissettiklerini. Ama benim kendi oyunculuk kariyerimde ben öyle bir şey yaşamadım. Yaşayacağımı da düşünmüyorum. Çünkü ben başka birinin duygularını oynadığım için kendi duygularımı kullanmayı tercih eden bir oyuncu değilim şahsen.
1: Bir de şunu şeyi çok merak ediyorum. Tokat sahnesi kaç defa da çekildi?
0: Bir galiba. Oo. Cansu güzel attı tokat. Ya bununla ilgili şöyle şeyler olabiliyor. Yani bazı arkadaşlarımızın eli ağır oluyor. Cansu'nun eli çok hafifti. Ben bir gün bir oyuncu arkadaşımızla yine benzer bir şey çekiyoruz. Demek ki ben benzer şeyler oynuyorum. Vuruyor ama yemiyor yani bir şekilde. Yönetmen diyor ki daha sert olması gerekiyor. Daha vurman gerekiyor. O da bana kıyamıyor vesaire. Dedim ki lütfen vur. Ya hani küçümsemek gibi değil ama yani küçücük kızsın, senin vurduğundan ne olacak gibi bir yere geldi sohbet ve bir vurdu. Gerçekten boynum kırıldı zannettim. Yani o arkadaşımız güçlü biriymiş. Tokat sahneleri burada tek seferde çektiğimizi hatırlıyorum.
2: Çok güzel, harika. Ya film peki aynı zamanda hem Portekiz'de hem burada mı giriyor vizyona, yoksa sadece bizde mi girdi?
0: Bir süre sonra Portekiz'de girecek diye biliyorum.
2: Bence orada izleyenler İstanbul'a merak edip gelecekler. Bizde de izleyenler Portekiz'e gitmek için
0: çok o kadar güzel İstanbul görüntüleri var ki ve Portekiz, ikisini de merak etmemek mümkün değil bence.
2: Aynen. Filme tekrar döneceğiz. Alize hoş geldin.
3: Merhaba,
2: sen de.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Biz seninle yeni tanışıyoruz.
3: Evet.
2: Hoş geldin, memnun olduk. Biraz kendinden bahseder misin?
3: Ben müzik aşığı bir sanatçıyım. Şarkı söylüyorum.
2: Kaç yıldır?
3: 7-8 sene oldu. Endüstri mühendisiyim ama...
2: Evet, onu okudum. Kadir Has'ta endüstri mühendisi. Bilerek mi, isteyerek mi, mecburiyetten mi, aile baskısı mı?
3: Şöyle, baskı bizim ailede pek olmayan bir şey. Ama babam hekim, diş hekimi. Emekli oldu, o da yeni. Bana tek çocuk olduğum için... analiz ettiği kadarıyla müzik sektörünün dinamiklerinin çok değişken olduğunu ve tek çocuksun, bir planın daha olsun hayatta, eğer müzikte istediğin şeyleri elde edemezsen en azından başka bir mesleğin daha olmasını isterim dedi. Ama her zaman ses sanatçılığına çok değer veren bir insan olduğu için hani onu böyle bir kenara itmedi. Ama dedi bu okulunu bir bitir, ondan sonra müzik yolculuğuna beraber devam ederiz. Sağ olsunlar, onlara da buradan çok sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hep destek oldular, yanımda oldular. Mühendislik hayatım böyle çok kısa bir çalışma hayatım oldu. Gerçekten mutlu olmadım. Eğer olsaydım belki müzikle beraber götürmek isterdim ama tamamen 7-8 sene önce müzik sektörüne geçtim.
2: Müziğe olan eğitim?
3: Şöyle, ilk ve orta okuldayken korodaydım ve çok kıymetli sanatçımız Nilüfer bizim okula geldiği zaman ben onun arkasına seçilen böyle 3-4 öğrenciden biri olurdum.
2: O zaman da.
3: Bu da benim işte 6-7 yaşlarıma denk geliyor. Daha sonra Fransız Lisesi'ni bitirdim. O biraz zor bir liseydi. Orada daha iyi bir dinleyici olarak devam ettim. Ama üniversitedeyken bir opera vakfında ilk solo performansımı gerçekleştirdim resitalde. O an dedim ki benim yerim burası. Ben mühendisliğe olan ilgimi yavaş yavaş kaybedip müziğe olan rotayı aslında iç dünyamda çizmiştim. mezun olunca da tamamen geçiş yapmış oldum.
1: Harika. O yaşta Nilüfer'in arkasında söylemek nasıldı?
3: İnanılmaz. Dev bir sanatçı ve yani çok küçük bir yaştayız. İnanılmaz bir atmosfer var. Atmosferin kıymetini de çok anlayabilecek bir yaşta değiliz aslında. Çünkü önünüzde Nilüfer var ve siz o kadar küçüksünüz ki bunun önemini anlayamıyorsunuz. Ama ortamdaki işte bunlar hep müzik sevgimi perçinleyip büyüttü. Çok kıymetli bir sanatçı, harika bir ses, harika bir uyum. Biz ona eşlik etmeye çalışıyoruz. Onun o sunduğu huzurlu ortam derken kendimi böyle müzikten ayrılamaz bir halde buldum.
2: O zaman dinleyelim bir sesini.
3: Tamam.
2: Neyi söylüyorsun?
3: 2024 yılında çıkarttığım Hesap Günü şarkımı paylaşmak isterim sizlerle.
2: Peki.

0: Çok teşekkürler. Çok mersi.
1: Güzel şarkıymış.
0: Teşekkür ederim.
1: Kendi söz yazın.
0: Yok. Teoman Alp Sakarya'nın sözü, müziği ve düzenlemesiyle bir televizyon programına konuk olmuştum. Orkestra şefimizdi. Ondan sonra enerjimiz çok tuttu ve stüdyosuna davet etti. Bu şarkıyı benim söylememi istedi. Dinleyince de hemen bir bağ kurdum. Çok inanılmaz hoşuma gitti. Projelendirdim.
1: Sesine güzel gitmiş, evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki İsmail, sizin böyle yurt dışlarında bu işleri yapınca Türkiye'de şimdi setlerimiz çok güzel. Sen de en önemli dizilerde başrollerde oynadın. Şimdi oradaki Portekizlerin durumunu görünce, oradaki set ortamını görünce biz neredeyiz, onlar nerede? Çok yadırgandı mı? Çok mutlu oldun? Nasıl oldu?
2: Yani sektörümüz çok ileride bir kere. Çünkü şimdi orada kötü bir yerden söylemiyorum bunu ama evet, daha küçük ekip ve böyle kısa film çekiyormuşuz havası vardı. Aslında çok iyi bir yönetmenimiz, iyi bir görüntü yönetmenimiz var ama bizim buradaki ekiplere nazaran çok ufak ekiplerle, çok sıcaklar, çok tatlılar ama gerçekten şey beni çok mutlu etti. Ya biz çok ilerlemişiz. Durumu beni çok mutlu etti. Gerçekten güzel. Hani zaten yurt dışında Hande'nin de öyle bir tecrübesi olmuştu. Gittiğinde hemen anlıyorsun. Yani biz gerçekten hani dünyada artık söz sahibiyiz bu işte ve önemli bir yerdeyiz. O da beni mutlu etti bir yandan.
1: Çok güzel. Ama çekimleri tabii ki bizim çekimler, İstanbul çekimleri kadar güzel Lisbon çekimleri. Bir
2: tabii,
1: sıkıntı
2: tabii.
1: Yok.
2: İşlerinde çok iyiler.
1: Sıkıntı
2: tabii.
1: Yok sadece o.
2: Onu diyorum zaten. Yani işlerinde çok iyiler. Daha küçük ve minimal tatlı bir ekip. Hani bizim devasa ekiplerimiz, o 100 kişinin, 150 kişinin çalıştığı gibi bir ekip yok. Çok iyi yapıyorlar ayrıca işlerini ama dediğim gibi yani.
1: Oyuncular nasıl?
2: Oyuncular çok iyi. Ama şu bir gerçek, ben bunu her yerde söylüyorum. Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Biz çok duygu ülkesi olduğumuz için oyunculukta çok ilerideyiz bence. Birçok ülkeden. Şeyi de şimdi isim vermeyeyim ama mesela yabancı bir aktörü izliyoruz. Çok övülen bir yabancı aktörü izliyoruz bazen. Gerçekten film izlerken şey diyorum, ya bizde çok daha iyileri var yani. Çünkü biz atıyorum işte Norveçli bir çok iyi bir aktör var, çok iyi oynuyor ama çok duygusuz ve nötr bir yüzle oynuyor mesela. Biz ülke olarak çok daha duygusal insanlar olduğumuz için bence evet çok iyiler Portekiz'deki oyuncu arkadaşlarım ama biz ülkece iyiyiz bu konuda.
1: Bir son bir bağlantı daha kurmak istiyorum. Mesela bizden profesyonel olarak, iş hayatında olarak biri gittiğinde ya Türklerdeki kıvrak zeka, işte o genius'lik falan yok olmuyor. O yüzden bizleri çok seviyorlar. Çalışkanlık evet, falan yok diye. Mesela oyunculukta da senin gördüğün şeyler oldu. Mesela atıyorum tekrar yapılacaksa ya da bir kere de biz çektik onlarda 5 tekrar oldu attım yani gibi bir şeylerle anlatabileceğim oyunculukları var mı?
2: Şöyle, biz gerçekten oyuncu olarak da çok pratiğiz. Onu gördüm. Tekrar alınacağı zaman bir dağılıyorlar. Ha, bir dakika falan. Ya bizde hiç öyle bir şey yok. Bizde zaten öyle bir vakit yok. Herkesin çok pratik olması gerekiyor. Hatta Hande anlatmıştı. Bir dizinin bir bölümü için Hollanda'ya gidiyorlar. Orada da küçük bir Hollandalı ekip var. Diyor ki ya biz bu diziyi çekiyoruz ama Türkçe bilmediğimiz için senaryoyu okuyamıyoruz. Ne anlatıyor, bana anlatır mısın diyor. Hande uzun uzun anlatıyor. Adam diyor ki çok güzel. İkinci sezonda ne oluyor? Hande diyor ki bu birinci bölüm. Yani hani biraz farkımız var. Yani biz çok hızlıyız, çok pratiğiz. Biraz şartlar bizi bir noktaya getirdi ama evet biraz daha pratiğiz.
1: 3 saatlik dizilerin sonunda biliyorsun ki daha.
2: Yani bu sezon hikayesi değil, bölüm hikayesi.
1: Çok güzelmiş ya.
3: 2010 yılından beri maşallah diyelim hiç durmadan çalışıyorsun. Yani özellikle şükürler de son 2-3 yıldır yılda birkaç projen oluyor. Nasıl bir tempodasın?
2: Biraz çocuğum olunca böyle vakit ayıramadığım zamanlar oldu oralar dışında. Ben kariyerimden, gidişatımdan çok mutluyum. Güzel şeyler oynamaya çalışıyorum. Farklı şeyler oynamaya çalışıyorum. Komedi oynamaya çalışıyorum arada. Dram oynuyorum. Aksiyon dizilerinde, filmlerinde oynamaya çalışıyorum. Skalamı geniş tutmaya çalışıyorum açıkçası. Tek tip bir oyuncu olmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Memnunum. Yani ben çalışmayı çok seviyorum. Hatta Hande çok söyler. Yani ben bir aydan fazla evde oturmaya başladığımda bir daha hiç çalışmayacakmışım gibi davranmaya başlıyorum. Onun için çok memnunum bu yoğunluktan. Yoğun olmak iyidir. Yani.
1: Bu aralar hatta ikiniz de çok yoğunsunuz. Evet. Hande'nin de 3. sezonu çekildi Galatasaray'ın. Yani çocuk hanginizi görüyor daha çok?
2: İkimizi de görüyor. Aslında hemen böyle çabalı, onu sen oraya götür ben oradan alayım şeklindeyiz.
1: Güzel.
2: Elimizden geldiği kadar ona onun yanında olmaya çalışıyoruz. Şimdilik güzel idare ediyoruz.
1: Güzel, çok güzel.
2: Onu çok özlüyoruz oğlumuzu ama yine de onun için çalışıyoruz diyelim.
1: Değil mi?
3: Hande ile çok sık gidip geliyordu setlere. Daha önce buraya geldiğinde de anlatmıştı. Sene de çok geldi mi sete?
2: Ya benle çok fırsatı olmadı açıkçası. Daha küçükken zaten hep anneyi istiyor çocuklar. Sonrasında da ben böyle dağ taş çalıştığım işler oldu. Oraları da çocuğu götürmek istemedim. Ama çok seviyorum onun orada olmasını. Şimdi benim tiyatro provalarıma geldi. Bayıldı mesela ortama. İşte Haluk abiyle tanıştı, Haluk Bilginer'le. Diyorum ki işte falanca filmde şunu seslendiriyor. Ali sen biliyorsun diyorum. Aa diyor, onun için çok acayip bir bilgi mesela. Sahnede izlerken sessiz olunması gerektiğini öğrendi falan.
1: Ne güzel.
2: Böyle hoşuna gidiyor. Armut dibine düşebilir yani.
1: Bence de ilk oyuncunun.
2: Evet ya, bu arada teyzesi de oyuncu.
1: Ha, doğru doğru.
3: Aile de ünlü olmayan yok neredeyse.
1: kaç dilde şarkı söylüyorsun Ece? Fransızca, Türkçe kesindir.
0: Evet, İspanyolca. Çok az İtalyanca söylüyorum.
1: Oo. Sahnede de söylüyorsun.
0: Tabii.
1: Çok güzel.
3: Türkü harika. Söylüyormuşsun Fransızca, Türkçe.
0: Şöyle, ben Yoruldum Hayat şarkısını çok seviyorum. Onun YouTube'da bir şeyini izlemiştim. İki Fransız kız, yarı Türkçe, yarı Fransızca, yani Fransızca söz yazmışlar şarkıya. Ve o yorumlarını izlediğim zaman çok etkilenmiştim. Fransızca sözler hiçbir yerde yoktu ama hani bildiğim için o dili deşifre ettim. Ve onu bazen sahnelerimde söylüyorum. Çok değişik oluyor gerçekten.
3: Ne güzel. Yani biraz mırıldanabilir misin?
1: İkinci şarkın bu değil diye düşünüyorum.
0: Yok.
3: O zaman biraz mırıldansan.
0: Ton almam gerekiyor. Şu an aklımda değil ama bir deneyim
1: Orjan
0: bakalım.
1: Orjan bir ton.

0: kula.
1: Ne güzel.
0: Tonum ağzın pek olsun, doğru olmadı ama.
1: Olsun olsun. Süper, çok güzel. Sen Süheyla'yla mı çalıştın mı? Çalışıyor musun?
0: Süheyla yengeyle çalıştım.
1: Evet, ben evet. Çok iyi tanıyorum aşkın ablası.
0: Evet. Evet.
1: Çalıştın mı, çalışıyor musun?
0: Çalıştık. Bir 5-6 ay güzel bir şan eğitimimiz oldu. Çok sevgiler kendisine.
1: Evet, buradan
0: çok
1: selamlar.
0: Severim. Hem hayat anlamında, hem sektör anlamında, hem vokal anlamda
1: çok, doğru
0: çok kıymetli ve dolu dolu bir zaman geçirdik.
1: Ne
0: çok
1: güzel.
0: Özeldi.
1: Harika. Hedef ne?
0: Hedef bence yani her sanatçının hedefidir diye düşünüyorum. Şarkılarla yani kendi yazdığım şarkıları da yavaş yavaş paylaşmak istiyorum, öyle bir arzum var. Ama genel olarak ben şu anda bir yorumcu olarak ağırlıkta ilerliyorum. Çok fazla insana ulaşmak, onlarla, çünkü sahne çok ayrı bir yer. Çok büyük bir aşk ve tutku duyuyorum şarkı söylemeye ve insanların gözlerinin içine bakarak o anı yaşamak da çok kıymetli geliyor. Ne kadar fazla insana sesimi ve şarkılarımı duyurabilirsem o kadar mutlu olurum. Bol
1: güzel.
0: Bol sahneler, konserler.
1: Yolun açık olsun diye.
0: İnşallah, teşekkür ederim.
1: İkinci şarkını da rica edeyim.
0: Tamam, sana. O da 2023 yılında çıkarttım. Son bir defa.
1: Harika.

0: Çok teşekkürler. Çok
1: ağzına sağlık.
2: Bu kadar göz önünde bir çift olmak zor mu?
3: Bazı zorlukları var. Ama bir sürü pozitif yanı da var. Zor dersem haksızlık etmiş olurum. Çünkü çok zor şartlarda yaşayan insanlar var ülkede. Dolayısıyla bu zorluk çok kolay bir zorluk. Çok daha zor şeyler var hayatta. Dolayısıyla zor diyemem buna.
1: 80-90'larda gazetecilik yapmış birisi olarak bize o zamanlar şöyle bir kodlama var. Daha bize değil aslında ülkede. İki ünlünün birbirine evlenmesi zor. Şöyle çocuk yapması zor, şöyle zor. Geçinemedikleri için değil. İşleri kesilir, önleri kapanır, hayatta iş yapamazlar. Hep bekar olmaları gerekiyor filan. Hem evlisiniz hem çocuğunuz var, hem ikiniz de ünlüsünüz.
3: Evet.
1: Bütün evet. Her şeyi denemiş bir aile olarak ve çok başarılısınız ikiniz de.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Biraz önce Merve'nin de söylediği gibi 2010'dan beri sürekli. Yani demek ki böyle bir şeyle karşılaştın diyemeyeceğim de ne bileyim. Böyle bir anlamsız bir şeyle
3: yani bunu söyleyenler oldu.
1: Oldu mu?
3: Yani, evet.
1: Size de söylediler yani.
3: Tabii. Yani, bakın işte evlenmeyin, şunu yapmayın. Ama yani bu ben buna göre hayat yaşayamam ki. Sonuçta bir kadını seviyorum ve evlenmek istiyorum. Dolayısıyla bu sonuçta bu ülkede çok aklı selim insanlar var. Ve diyecekler ki bu adam oyuncu. Bu kadın da oyuncu. Dolayısıyla tamam, biz onları oyuncu olarak izleyeceğiz. Ha, benim evli olmam bu noktada aslında bir şey değiştirmemeli ama çok doğru bir dönem hatta şu an bile oluyor olabilir böyle bir algı ama ben katılmıyorum. Şükürler olsun hani işimizi yapıyoruz, evliliğimizi de sürdürüyoruz, çocuğumuz da var, çok mutluyuz.
2: Size en çok sorulan soru, ne zaman birlikte göreceğiz sizi bir projede?
3: Evet, yine geçen akşam galada da soruldu. Şimdi ben daha önce şey diyordum işte eşimle, o da yanlış anlaşıldı zaten. Ben sanki Hande'yi çalıştırmıyorum. Ne münasebet ya, haddime mi öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Ben şey demeye çalışmıştım orada. Yani çok uzun çalışma saatlerimiz olduğu için eşimle evde görüşsem daha mutlu olurum. Sürekli iş yerinde yan yana olmak her zaman tercih edeceğim bir şey olmaz ama kısa süreli projelerde tabii ki isterim. Hande çok iyi bir oyuncu. Bir sürü partneri oluyor. Ben de onunla oynamak istiyorum elbette. Hani öyle hayır karımla oynamıyor öyle bir şey tabii ki yok. Geçenlerde de dedim ki artık oynamak isterim. Tabii böyle uzun uzadıya bir şey olmadığı sürece dedim. Biri altına Instagram'da bunların da parası bitmiş galiba yazmış.
1: Eyvah.
3: Onunla ilgili değil. Sadece karımla evet oynayabilirim yani. Hani sorun yok. Ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Uzun uzadıya bir televizyon dizisinde zor olabilir. Bunu düşünüyorum. Ama eşim çok iyi bir oyuncu ve ben onunla oynamak isterim elbette.
2: Yapılan yorumlara gülüp geçiyor musun artık?
3: Geçmek zorunda hissediyorum. Çünkü bunları kafaya takıp düşünecek bir psikolojik kimse sahip değil. Hiçbirimiz için.
1: Yani kesinlikle.
3: Yani çünkü çok iyi niyetle yorum yapan insanlar

0: olduğu kadar kötü niyetli insanlar da var maalesef. Ve sadece moralini bozmak için yazılan şeyler de var. Bana şey yazıyorlar mesela, burnunu yaptır. Şimdi ben 42 yaşındayım. Muhtemelen aklıma gelmiştir ama istemiyorumdur. Dolayısıyla ben seviyorum kendi burnumu. O kişinin güzellik algısı öyle diye ben ona uymak zorunda değilim. Ve zaten hani bence dünyayı daha güzel bir yer yapmıyor birilerinin güzellik algısı. Çünkü herkes aynılaşıyor günümüzde. Aynen öyle. Bence farklı olan kıymetlidir. Bir de zaten bir insana size göre kusur olan bir şeyi böyle söylemek de kaba buluyorum. Ben memnunum kendimden. Yazılanlar konusuna gelince de elbette herkes düşüncesini ahlak sınırları içinde söylemekte serbest. Ama ben çok önemseyeceğim önemseyip alıyorum. Kötü niyetli yorumları da gülüp geçmek zorundayım. Kendi psikolojik sağlığım için.
1: Mecburiyetten orada yaşıyor musun? Ne kadar ayırıyorsun zamanı? Ayırıyor musun?
0: Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Hadi canım diyecek şimdi seyirci ki haklılar. İşte artık herkesin bir süre ayırması gerekiyormuş gibi bir durum oluştu. Öyle. Çünkü teknoloji var, yapay zeka var, o var, bu var.
1: Yapınca.
0: Evet, yani bir de biz sonuçta dijital işler de yapıyoruz. Dolayısıyla illaki bir vakit ayırıyorum. Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Bu çağda artık herkes ayırıyor.
1: Çocuğuna?
0: Nasıl?
1: Çocuğunu kısıtlama bu durumu?
0: Şöyle.
1: Ne düşünüyorsunuz? Bir şey karar verdiniz mi?
0: Yani bence zaten bir yaştan önce olmadan, bir çocuğun sosyal medyada...
1: Zaten 15 yaşta sınırı getirir.
0: Çok ben nokta atışı bir karar olarak buluyorum. Çünkü gerek yok ya. Yani çocuğun çok daha verimli şeylere ihtiyacı var. Kitaplar gibi. Yani bilemem kim ne yaşıyor ama ben doğru bulmuyorum. En azından kendi çocuğum için. Başkalarının hayatına karışamam. Ama faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. En azından o yaşta.
2: Kesinlikle. Baba olmak seni nasıl değiştirdi?
0: Çok daha sabırlıyım. Ki Ali çok sakin ve tatlı bir çocuk.
2: Maşallah.
0: Ama insana bir sabır geliyor ister istemez. Bir de kendime daha dikkat etmeye başladım. Çünkü bir sorumluluğum var. Onunla beraber vakit geçirmek istiyorum daha fazla olabildiğince. Aslında bunları değiştirdi o, temelde.
1: Bence jumping yapmıyorsun ya.
0: Ben zaten bir yükseklik korkum var. Benim zaten yapabileceğim bir şey değil ama iyice yapmıyorum, evet.
1: Yani gibi. Evet.
0: Yapmıyorum. Kuzey Yıldızı çekerken buradan da selam olsun Ersoy Güler yönetmenimize. Daha işin görüşmesinde dedim ki abi benim yükseklik korkum var. Ne istiyorsan bana yaptırabilirsin. Denize dalarım, tüplü dalış yaparım. Uçak hariç her şeyi kullanabiliyorum. Tekne, motosiklet, araba, at. Hiç problem yok. Lütfen dedim beni yükseğe çıkarma. Onu dedi ayıp ediyorsun, biz öyle şey yapar mıyız dedi. 7. bölümde 20 metrede sahnem var ve bir tahtanın üzerinde yürüyorum.
1: Alt uçurum.
0: Ya tabii ki böyle sette önlemler alınıyor ama o önlemler benim psikolojimi değiştirmiyor yani. Evet. Ben korkuyorum. Dolayısıyla ya bungee jumping yapmıyorum.
2: Yani. Üzerine gittin mi peki bu korkunun hiç?
0: Gidemiyorum. Ama gitmek de istemiyorum. Güzel ya. Yani ben hayatımın ne gerek var ekseninde yaşıyorum birçok şey açısından. Ne gerek var bungee jumping yapmama? Yapmasam bir
1: ya
0: şey olmaz.
1: Ya da bir şey gökdelenin tepesine çıkmaya ne
0: hiç gerek yok yani. Gerçekten gerek yok. Bir sahne çekiliyorsa şükür yönetmenlerimiz çok iyi, görüntü yönetmenlerimiz çok iyi. Onu oradaymış gibi gösterebiliyorlar. Artık her şey işte green box'lar bilmem neler. Benim oraya çıkmama da gerek yok. Yenmek için çıkmak gerekiyor ya, ben istemiyorum ya.
2: Uçak seyahatlerinden korkmuyor musun?
0: Uçak
2: peki?
0: Kapalı.
2: Ha.
0: Yani
1: açık alanda. İnşaat.
0: Düşerse öleceğiz zaten.
2: Benim de yükseklik korkum var ama uçaktan da korkuyorum.
0: Yok ben uçaktan korkmuyorum. Hatta daha güvenli hissediyorum çünkü kapalı.
2: Kapalı.
0: Ama öbüründe öyle hissetmiyorum maalesef. Dolayısıyla üstüne de gidemiyorum.
1: Ayrıca sen nasibini aldın mı Instagram diyorum, sosyal medyada linçten ya da ne bileyim herhangi bir olumsuz, daha çok baştasındasın da ama.
3: Ya ara ara oluyor ama çok şey yapmıyorum.
1: Sen çok
3: umursamıyorsun. Çok umursam. Umursamaya çalışıyorum. Mutlaka belki geride bir yerde o çalışıyordur ama biraz bunun akışını öğrenmeye başladım. Orada hani dilin kemiği yok. İnsanlar gerçekten bir

0: filtre kullanmadan konuşuyorlar. Ben eğer yapıcı bir eleştiri ise ve benim katabileceğim bir şey varsa dikkate alıyorum, ama saçma bulduğum bir şey varsa onu da pek umursamamaya çalışıyorum.
1: Zaman geçiriyor musun?
0: Tabii ki, çünkü bizim de hani hem görsel hem coverlar yapıyorum bir sürü. Onların videolarını çekiyorum, sosyal medyada paylaşıyorum. Beğeniler geldikçe daha motive oluyorum, daha fazla cover yapıyorum. Zaman geçiriyorum, evet.
1: 2019'da Soma maden faciasında babasını kaybeden çocuklar için Bir Gökyüzü Düşün şarkısı. Evet. Ne güzel. Bu senin şarkın mı, bir şarkı?
0: Yok, çok kıymetli sanatçı dostum, müzisyen arkadaşım Esin Aydıngöz. Ona da buradan çok sevgiler. Söz, müzik, düzenleme ona ait. Biz aynı lisede okuduk ama 3 dönem benim altımda. Bizim okulun da bahçeleri birbirinden farklı olduğu için biz okuduğumuz süre boyunca tanışmadık. Mezun olduktan sonra mezunlar gününde tanıştık. O Los Angeles'ta yaşıyor ve daha sonra bu şarkıyı tam o olay olduğu sırada Türkiye'ye inmiş, gelmiş ve ilk aldığı haber bu olunca çok üzülüp babasını kaybeden çocuklar için o akşam o şarkıyı yazmış. Daha sonra bana yolladı, yani bunu dedi de Türkiye'de okuyabilirsin, seslendirebilirsin, ve ben de dedim, yani çok etkilendim sözlerinden ve müziğinden de. Dedim bunu bence bir proje yapalım, insanlar da duysun, insanların erişebileceği bir platformda olsun diye. O şekilde o şarkıyı yayınladım.
1: Ya o galiba bizde de bir hata var ama biz şey yapamadık onu, o galiba arada kaynadı yani. Çok güzel bir şey bu. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani sen duyan var mı? Düşün.
0: Çok özel bir şarkı gerçekten, sözleriyle ve müziğiyle. Dinlemenizi tavsiye ederim.
1: Evet, dinleyeceğim. Buradan çıkışta dinleyeceğim.
0: Bir Gökyüzü Düşün, Yerin Altında.
1: Çok güzel.
2: Hastalık hastası olduğunu okudum bir yerde. Doğru mu bu?
3: Biraz. Ali ile birlikte, oğlumun doğumuyla birlikte biraz attım bunu. Çünkü Hande bana dedi ki, sen ne yapıyorsan bu çocuk ayna olacak. Bir takım şeyleri yapma dedi. Ki haklı, çok haklı. Ben de bir takım şeyleri içime atmaya başladım. O da aslında bunu bırakmama sebep oldu. Gerçekten eskiden böyle, atıyorum, kolumun üstüne yatmışım. Arkadaşlarımı arıyordum. Kalp krizi geçireceğim galiba, kolum uyuştu falan diye. Doktora gidiyorum. Sonra doktor diyor ki, bir şeyin yok, üstüne mi yattın? Yani evet galiba falan diyorum, çıkıyorum. Böyle bir durumum vardı. Şimdi biraz yaş aldıktan sonra biraz değişti o, ama böyle 20'lerin sonunda, 30'ların başında maalesef öyle bir durumum vardı. Şimdi daha iyiyim.
2: Çok şükür değişmiş bu.
3: Çok şükür, şimdi daha iyiyim.
2: Ali kaç yaşına geldi?
3: 4 olacak 30 Mayıs'ta.
2: Maşallah.
1: Maça gittiniz mi?
3: Gitmedik. Ben seneye planlıyorum. Biraz hani çok ses. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Bizim statta çok ses oluyor.
1: Hemen bunu vurgulamamız lazım.
3: Hemen bunu söylemem lazım. Desibel rekorlarımız var.
1: Bu doğru. Ben 2,5 yaşında götürdüm. IKEA'da çıkmak zorunda kaldık. Çünkü o sesten etkilendi.
3: Evet.
1: O günden sonra bir daha 3 yaşından
3: beri. Bir de işte korkup sonra gitmemesi beni
1: şey
3: üzer.
1: Şu anda stat'tan çıktı.
3: Ha, harika, tamam, süpermiş.
1: 24 yaşında şu anda fanatik.
3: Süper, harika. Yani ben de seneye artık yavaş
1: kesin
3: yavaş.
1: Oldu,
3: şimdi bir de şey, böyle formalara ilgi göstermeye başladı. Ben maç izlerken gelip bakıyor yandan falan. Biraz doğru yerdeyiz gibi
1: çok
3: geliyor.
1: Çok keyifli baba ol.
3: Ya çok bayılıyorum. Ya ben kayınpederimle kayınçoma dedim ki, abi ne olur, onlar Fenerbahçeli. Siz de her şeyi yapabilirsiniz bu çocuğa. Güzel olan her şeyi. Ama lütfen Fenerbahçe'nin adını bile anmayın. Çünkü ben Beşiktaşlıyım. Ya yani Fenerliler de bunu istiyordur tam tersine, ama dedim ki ne olur, Fenerbahçeli olduğunuzu söylemeyin. Çünkü çocuk da etkileniyor ya, bir gün o takımla, bir gün... Benim çünkü tek hayalim çocukluğumdan beri kendi çocuğumla Beşiktaş maçına gitmek. Şükür şimdilik iyiyiz ama daha bir önümüzde uzun bir yol var yani.
1: Sana bir kötü haberim var. Oğlan dayıyı çok seviyor.
3: Gerçekten oğlan dayıyı bayılıyor.
1: İşte hepimiz için, ben de dayımı çok seviyorum. Ama dayım Galatasaraylı, ben Fenerbahçeli.
3: Ha, tamam.
1: Var örnekleri.
3: Dayısı Fenerbahçeli ama.
1: Ailemizde nasıl böyle biri çıktı yitiriyor. Her kaç yaşına geldim, 50 küsur yaşına geldim, halen daha nasıl çıktı
3: yani yitiriyor. Şu an iyi gidiyoruz ama daha önümüzde zorlu
1: var,
3: bir yol.
1: Olabilir.
3: İnşallah.
1: Ama Bediran bilmiyorum artık.
3: Ya Bediran bir de yani tatlı da biri.
1: Evet.
3: Ne yapacağız bilmiyorum. Umarım, ama sağ olsun o da hiç şey yapmıyor. O konuda baskı yapmıyor. Baskı yapmıyor. İyiyiz yani, iyi gidiyoruz.
2: Peki şimdi hangi takımsın falan dediğinde ne diyor?
3: Beşiktaş diyor.
2: İyi, o zaman doğru yoldayız.
3: Ve yaklaşık 1,5 yaşından beri Beşiktaş diyor. Yani 2,5 senelik bir istikrarımız var. İnşallah böyle gideriz. İşin kötüsü Beşiktaş'ımızın 2,5 senedir bir istikrarı yok. Umarım düzeliriz diye düşünüyorum.
2: Fanatik misin?
3: Yani başkalarıyla tartışacak kadar değil. Çok seviyorum Beşiktaş'ı ama hani biriyle oturup da takım kavgası yapmam. Herkes kendi takımını seviyor. Empatim vardır. Ben kendi takımımı seviyorum ve onlarla bir şey münakaşasına girecek kadar değil.
1: Kahve seviyor musunuz?
0: Çok.
3: Çok.
1: O zaman
2: size güzel hediyelerimiz var.
3: Aa, Beşiktaş mı?
2: Evet.
3: Harikaymış.
2: Konuşmuşken üstüne hemen.
3: Wow.
1: Ve üstelik de size bir sürprizim var. Bitiş.
0: Çok teşekkürler.
1: Kahvenin bitiş tonu vardır ya, Beşiktaş marşı.
3: Gerçekten.
1: Sizinki de Galatasaray marşı. Öyle
3: mi? Harika.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Çok güzel, çok anlamlı bir hediye oldu. Evet, çok teşekkür ederim.
2: Ne demek? Ali oradan olsun. Da dinletebiliriz yani.
3: Harika. Ben arabada yeterince dinletiyorum ama bakalım.
1: Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınız sağlık. İçeriniz bol olsun. Şarkınızın yolu açık olsun.
2: Çok teşekkür ederiz. Tekrar ayaklarınıza sağlık.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizler ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
2: İdefix. Genel izleyici için uygundur.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

metre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: kapı?
1: Evet.
2: Güzel banka.
3: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
4: Nasıl çıkar ama?
5: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
9: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 28, Kayseri 27, Nevşehir 24, Sivas 25. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 29, Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 28. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 28, Karabük 29, Rize ve Samsun 24.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

düşünün. Bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli.

Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin.

Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden

öğrenen ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık yapay zekayla yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor.

Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga, doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 28, Kayseri 27, Nevşehir 24, Sivas 25. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 29, Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 28. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 28, Karabük 29, Rize ve Samsun 24.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Bak soruyor, ne var sırada diye.
3: Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
4: Ona biraz daha var gibi.
3: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
4: Ay çok güzel olur.
3: O zaman sizin için tam sırası.
2: İşleri büyütmek.
5: Bayağıdır aklımda da.
2: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım.
3: Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Deniz Bankı olmak vardır.
6: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
8: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
9: Bu salı binde erikli altılı 1 litre su 89.

0: kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: sucuk 315 lira.
1: Gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
2: Evet.
3: Yüzen banka.
1: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
4: Nasıl fikir ama?
5: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
6: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10.000 koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

0: 11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor.
1: As it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden biri.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor.

araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi. Uzmanlar, bu ormanların gelecek nesillere bırakılabilmesi için acil eylem çağrısında bulundu.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı. Ancak Bhutan Krallığı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Bhutan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun,

Dakota'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
0: Gova step.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor.

kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın 2 katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmık yalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 28, Kayseri 27, Nevşehir 24, Sivas 25. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek

0: sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 29, Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 28. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 28, Karabük 29, Rize ve Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 29, Van 20, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 29 ve Diyarbakır 33 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
3: Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
4: Ona biraz daha var gibi.
3: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
4: Ay çok güzel olur.
3: O zaman sizin için tam sırası.
2: İşleri büyütmek.
5: Bayağıdır aklımda da.
3: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'la olmak vardır.
6: Ne var sırada Denizbank burada.
7: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
8: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
9: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekle gelini bakıyorlar.
10: Çok uygun olmayacağını düşünürdü açıkçası köy hayatında.
9: Kadınlar da olmalı tarımda.
8: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
10: Tarlaya girmeye başladık.
8: Traktör sürmeme.
11: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
7: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha...

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek iş olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
1: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçları

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatan dokuma sanatçısı akademisyen Fırat Neziroğlu.
2: Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir.
1: Sanatını gelenekselle çağdaşta buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
2: Oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip dokumaya başladım.
1: Anadolu'nun zengin kültürünü nasıl anlatıyor?
2: Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende her şeyde vardır bu.
1: Kral ve kraliçelerin portrelerini dokumaya nasıl başladı?
2: İster istemez bazı saraylar.
1: Anadolulu gibi dokuyor, dünyalı gibi anlatıyor sözü ne ifade ediyor?
2: Biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama bu kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbirinde yok.
1: Geleneksel desenler neler anlatıyor?
2: Kilimde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış.
1: Sürdürülebilir moda trendi hakkında ne düşünüyor?
2: Zamansız yaz ve zamansız kış. Yılda iki koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da ABA.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta kayıp köyleri konuşacağız. Yıllar önce kayıp köylerle alakalı bir program yapmıştım. O programı hazırlanırken yahu kayıp köyler denilirken ne anlatılmak isteniyor acaba demiştim. Hazırlık evresinde öyle hususlara ulaştım ki ve daha sonra değerli hocamız doçent doktor İlker Yiğit ile birlikte konuşunca inanılmaz bilgilerin olduğunu görmüştüm. Çok beğenilmişti. Bu yüzden bu programın çok takip edileceğini ve beğenileceğini düşünüyorum. Doçent doktor İlker Yiğit hocam bizlerle birlikte Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olunuz. Çok ilginç bir konu gerçekten.
1: Evet.
0: Nasıl böyle bir konu üzerinde çalışmayı düşündünüz, planladınız? Dediğim gibi kayıp köyler, kaybolan köyler mi var dediğimde birçok nokta çıkıyor. Aslında günümüzde birçoğumuzun yaşadığı, gördüğü depremlerden, isyanlardan, savaşlardan, isyanların yanı sıra başka gelişmelerden ötürü köylerin kaybolduğunu evet sıralı bir şekilde buluyoruz. Ama bu derinlemesine baktığımızda nasıl cereyan ediyor? Merak ediyoruz. Ama ben şunu da merak ediyorum.
1: Evet.
0: Hangi rüzgar seni buraya attı derler yani.
1: Evet.
0: Siz hangi gerekçelerle böyle bir konuyu

0: çalışmaya başladınız?
1: Aslında kayıp köylerle olan ilişkiselliğimiz bize hangi rüzgar attı? Ben Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'de, Antalya'da dünyaya geldim. Ama iş hayatı, araştırma görevliliği süreci beni Anadolu'nun nispeten kuzeyine, Çankırı'ya attı. Çankırı'ya attığı zaman da orada bölüm başkanımız, tarih coğrafyada benim hocam Profesör Osman Gümüşçü ile bir araya gelince doktora aşamasına geldik. İlker dedi, kayıp köyler diye bir konu var. Ben bunu doktora tezim sırasında, Karaman'da doktora tezimi hazırlarken fark ettim. Dolayısıyla bu bir problem olarak duruyor, önemli bir sorun. Ben doktora tezinde fark ettiğim bu sorunsalı bir TÜBİTAK projesi marifetiyle senin doktora tezin olarak bir ekiple birlikte çözelim denildi. Ve ben de hay hay hocam dedim memnuniyetle. Ben zaten bir doktora tezi hazırlayacağım ve tarih coğrafya alanında uzmanlaşmak istiyorum. Tabiri caizse at olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. At ve meydanın bir araya geldiği, hoca ve talebenin buluştuğu bir denklemde böylesine Anadolu İskan tarihinde önemli bir problemin çözümü noktasında biz bir yola çıktık. Ve o saatten sonra, yani 2013 yılından itibaren bir TÜBİTAK projesi marifetiyle biz kayıp köyler konusuna girdik. Önce bir proje metni hazırladık, TÜBİTAK'a arz ettik. TÜBİTAK'tan araştırma projesi olarak, 1001 projesi olarak kabul edildi ve biz 3 sene arşiv çalışması, arazi çalışması, literatür taramaları vesaireyle birlikte bu projeyi tamamladık. 2016'da projemiz bitti. 2018'de de ben doktora tezimi teslim ettim. Dolayısıyla aslında benim 2013'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde içinde yer aldığım, paydaşı olduğum, olmaktan da büyük keyif aldığım bir proje haline geldi. Ve gittikçe de bizimle etiketlenmeye de başladı. Yani doktora tezleri akademide önemlidir malumunuz. Bir rozet gibi yakanıza yapışır ve kayıp köyler konusu da birazcık öyle oldu. İlgi de çekti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Artık kayıp köyler denildiği zaman ismimizin özdeşleştiğini görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz aslında.
0: Kaç köy gezdiniz hocam o süreçte?
1: Manisa ve Konya'da bir 500 civarında köyü tek tek adım adım gezdik.
0: Hocam bizi kandırmıyorsunuz değil mi? 500 köy gerçekten gezdiniz mi?
1: Gezdik efendim, gezdik. Çünkü 265 civarında Manisa havalisinde bir ona yakın Konya havalisinde köy var. Osmanlı döneminden kalan, bir de süreç içerisinde yeni kurulan köyler var. Bir kısmı terk edildiği için mezarlığını, çeşmesini, bazen caminin minaresini bulabildik. Bazen de yaşayan ve devam eden köyler var. Onları da doğrudan ziyaret ettik. Dolayısıyla aslında bu 500 rakamının da üzerinde. Bir de bir arkadaşımız Sivas kayıp köylerini yaptı. Alparslan Demir hocamızın öğrencisi. Orayı çalıştı. Sivas'ı da katarsak yiğitlerin memleketi, herhalde bu rakam 800'e kadar çıkabilir. En az 700 köyü bizzat adımladık. Çünkü 2013'ün Şubat ayından itibaren yaz dönemleri, 2 yaz boyunca biz arazideydik. Ve bu Anadolu kırsalında bu 3 örneklem alanını adım adım gezdik diyebilirim.
0: Bir köyün olup olmadığını anlamak için hangi doneler üzerinde ilerlediniz peki?
1: Kayıp köy dediğimiz şeyi nasıl kavramsallaştırdık? Şöyle kavramsallaştırdık aslında. İlk önce tahrir defterlerine baktık. Manisa, Konya, Sivas'taki köylerin dökümünü yaptık. Yaptıktan sonra bu köyler bugüne ulaşmış mı diye baktık. Yaşıyor mu? Lokalizasyonunu yaptık. Yer tespitini yaptık. Şunu gördük ki benim çalıştığım Manisa ve Konya havalisinde köylerin %65'i ulaşmamış. Bu tabii çok büyük bir rakam aslında. Yani 100 köyden 65 tanesinin bugüne ulaşmadığını görüyorsunuz ve bugüne kadar derinlikli bir şekilde ele alınmamış. Bir takım değinmeler var.
0: Nüfus falan mı fazla yokmuş? O yüzden mi ulaşmamış? Niye ulaşmamış?
1: Niye kaybolmuş diye biz de ciddi bir uğraşa girdik aslında. Bunun cevabını bulmak için arşive girdik, araziye gittik, insanlarla mülakat yaptık. İşte tarihsel depremleri araştırdık, afetleri araştırdık. Köyün kaybolması dediğimiz şey aslında köyün terk edilip köy tüzel kişiliğinin ortadan kalkması. Dolayısıyla siz bugün örneğin Düğlek Köyü diye bir köy bulamıyorsanız ve iskan edilen bir merkez olarak bugüne ulaşmadıysa biz bu köye kayıp diyoruz. Tabii kaybolmanın yolu şuradan geçiyor aslında. Nüfusun orayı terk etmesi neticesinde cereyan ediyor. Bazılarının minaresi, çeşmesi, temel izleri günümüze ulaşıyor. Onlar nispeten şanslı. Ama bazılarının adı bile gelmiyor. Gidiyorsunuz işte burası Kersencik köyü mevki diyorlar. Bu da bir şans. Onu lokalize edebiliyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki hiç yok. Hiçbir eser yok. halk hafızasında da mevki adı olarak da transfer edilmemiş. Dolayısıyla bu %65 kayıp çok ciddi bir kayıp ve mekansal olarak farklılıklar arz ediyor. İşte Manisa'da farklı bir süreç ilerliyor. Konya'ya gidiyorsunuz başka, Sivas'a gidiyorsunuz başka gerekçelerle köylerin kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Ve zamansal olarak da farklı farklı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten çok girift, çok ilginç. Sahaya çıktığınız zaman ulaştığınız bilgiler sizi hayrete düşürecek kadar enteresan bir konu olarak duruyor.
0: Bir de zor bir doktora teziymiş bence. Şimdi köy köy düşünürsek ve işte o dönemde deprem var mıymış, isyan var mıymış, ne bileyim bir pandemi, hastalık var mıymış, ilintili olarak çok farklı konuları da araştırmak, bulmak, evet, detaylı bir şekilde incelemek mecburiyetinde oluyorsunuz.
1: Evet, sizin de isabetle kaydettiğiniz gibi kayıp sebepleri çok farklı. Manisa'ya gidiyorsunuz, işte Gediz Nehri'nin taşkını oluyor. Konya kırsalına gidiyorsunuz, diyorlar ki yılan çıktı, yılan türedi diyor. Köyü terk etmek zorunda kaldık diyor. Başka bir alana gidiyorsunuz, işte eşkıya baskısından biz korktuk diyor. Bir başka alana gidiyorsunuz, kuraklık kendisini gösteriyor. Dönüyorsunuz Manisa'ya, 1595 yılında şiddetli bir deprem olmuş. Yerden katran gibi su fışkırmış.
0: En fazla sizi şaşırtan sebep hangisiydi?
1: Mesela kertenkeleden dolayı bir köyün terk edileceği aklıma gelmezdi. Normal deprem, taşkın durumları, kuraklık durumları, kıtlık durumları, eşkıyalık durumu nispeten öngörülebilir. Türkiye tarihselliğinde bir şekilde literatürde yer bulan bir süreç. Ama bir kertenkele gerekçesiyle bir köyün terk edileceği benim aklıma gelmezdi. Ama dolaşırken, sahada, arazide gelirken köylerin bu şekilde terk edildiğini görmek, yer değiştirdiğini görmek ya da kaybolduğunu öğrenmek gerçekten bizim için ilginçti açıkçası. Bunu beklemiyorduk açıkçası.
0: Peki bu mesela kertenkeleden ötürü köyün kaybolması hangi dönemlere tekabül ediyor?
1: Aslında bu köylerin biz 500 civarında köyü çalıştık diyelim. Bu köylerin tek tek kayıp dönemlerini tespit ediyoruz.
0: Burada bir de yıl aralığı var mı sizin çalıştığınız?
1: 1575'ten kabaca 16. yüzyıldan günümüze kadar bir 5 asırlık bir dönemi kapsıyor. Tahrir defterleri Anadolu için 16. asırdan itibaren başlıyor. 1500'lü yıllardan itibaren genel olarak var.
2: Ekrana da getiriyoruz bu köylerden.
1: Kayıp köyler. Evet, burası mesela Sindel köyü. Ocağına incir ağacı dikmek teriminin güzel bir örneği. Orada incir ağaçlarını görüyorsunuz. Burası dağlık bir alan. Yunt Dağı havalisinde Manisa çevresindeki alanlardan bir tanesi. Sindel köyünün harabesi günümüze değin ulaşmış ve yerinde incir ağaçları ortaya çıkmış. Zaman içerisinde bu dağlık alandaki konar göçerlik, yani hayvancılık ekonomisine bağlı olarak iştigal edilen bu köyün daha ovalık alana güvenlik gerekçesiyle indiğini görüyoruz mesela. Dağlık alan aynı zamanda özellikle milli mücadele döneminde asker kaçaklarının sığındığı, tırnak içerisinde yataklandığı alanlar. Burada eşkıyaya, asker kaçaklarına yardım ve yataklık etmek istemeyen insanlar kendileri için güvenlik tehdidi gördüğü zaman zirai ekonomiye geçiyorlar ve daha güvenlikli ovalık alanlardaki köye yerleşiyorlar. Sindel köyü de özellikle hayvancılık ekonomisine bağlı olarak kurulmuş olan dağlık alandaki bir köy, zaman içerisinde ovalık alandaki bir köye eklemlendiğini görüyoruz. Sindel diye bugün bir köy yok ama ovadaki bir köye eklemlenmiş. Ovada görüştüğünüz zaman Sindel köyü harabesi, bizim atalarımız, babalarımız, dedelerimiz Sindel'den buraya inmiş diyor. Dolayısıyla bir kayıp sebebini ve bir kayıp mekanını bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bu harabe köylere güzel örneklerden bir tanesini teşkil ediyor.
0: Orada yaptığınız mülakatlardan da bahsettiniz. Evet. Farklı anlatıları da beraberinde getiriyor muydu? Çok ilginç hikayeleri de mutlaka duymuşsunuzdur.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle ki, bir köye gidiyorsunuz mesela, biz diyoruz kayıp köyleri arıyoruz. Kayıp köyleri ararken karşımıza diyor ki işte filanca filanca filanca köyler, AB köylerinin lokalizasyonunu yapıyoruz. Diyor ki şu köy, şu köy diyor, bu köyde toplanmış diyor. 5-6 tane köy örneklemini veriyor. Salgın hastalıklar nedeniyle Manisa çevresinde ölet olarak ifade edilen veba nedeniyle köylerin belirli bir alana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla halk arasında çarık çıkartmaz hastalığı ve güzel bir Türkçeyle, safi, sade bir Türkçeyle ölet olarak isimlendiriyorlar. Ve şunu söylüyorlar o bölgedeki insanlar. Bir insanı gömmeye gidiyorduk, vefat etti, defnetmeye gidiyoruz. Mezarlıktan dönmeden bir başkasının öldüğü haberi geliyor. Dolayısıyla Anadolu sathında buna güzel de bir isim vermişler. Buna demişler ki çarık çıkartmayın.

0: artmaz hastalığı olarak ifade etmişler. Anadolu kırsalında vebanın egemen olduğu dönemde, ki bu dönem zaten veba Orta Avrupa, Avrupa ülkelerinin kırıldığı, nüfusunun üçte birini kaybettiği kara ölüm olarak bilinen sürecin Anadolu sathında da dönem dönem deneyimlendiği, İzmir'de, Manisa'da, Anadolu sathında vebanın, öletin olduğunu görüyoruz. Bu da mesela ilginç bir bilgiydi. İnsanların hatırasında hala ölet kavramının canlı olduğunu görüyoruz.
1: İlk 7 görseli verelim arkadaşlar ekrana. Tek tek bakalım o görseller üzerinden de değerli hocamız anlatmış olur. Görsellerle daha güzel oluyor.
0: Evet.
1: Konunun ayrıntılarını daha iyi dinlemiş oluruz. Burası neresi mesela hocam?
0: Burası Manisa Ovası'nda fabrika bacası gibi gördüğümüz alan, Büyük Düğlek Camii'nin minaresi burası. Hı hı. 16. yüzyılda iki tane Manisa Ovası'nda köy var. Büyük Düğlek ve Küçük Düğlek olarak isimlendiriliyor. Kalabalık bir köymüş. İkiye bölündüğü anlaşılıyor. Ve ikisine de Düğlek ismi verilmiş. Biz Manisa'da...
1: Ne demek Düğlek?
0: Düğleğin anlamını ben de bilmiyorum. Ama bazı yerlerde işte belki Bostan'a denilen bir isim de olabilir. Çünkü burası Manisa Gediz Graben alanında bağlık ve bostanlık alanların yaygın olduğu, sulu tarımın yapılabileceği alanlardan bir tanesi. Ve bu alanı biz 2013-2014 döneminde ilk arazi çalışmasına gittiğimiz zaman ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Dediler ki işte Düğlek Köyü, biz lokalize ettik. Ovanın ortasında bir tane cami minaresi. Osman Gümüşçü hocamızla birlikte biz aracı atladık. Aralardan, derelerden geçerek bu görmüş olduğunuz buğday ekili o zaman köyün fabrika bacası gibi ileriden bakıldığı zaman duran caminin minaresini gördük. Yaklaştığımız zaman caminin mabet tarafının kerpiçten yapıldığı için zaman içerisinde aşındığı, ortadan kalktığı, ancak minare kısmının taştan yapıldığı için günümüze değin ulaştığını gördük. Ve burası Manisa Ovası, Gediz Nehri'nin geçtiği alan ve depremden ciddi manada etkilenen bir alan. Bir diğer tehdit burası için Gediz Nehri, Demirköprü Barajı yapılmadan önce sıklıkla taşkın yapan da bir nehir. Sürekli yatağını değiştiren de bir nehir. Hal böyle olunca bu alandaki köy 16. yüzyılda varken 17. asra gelindiği zaman süreç içerisinde terk edildiğini görüyoruz. Bir de suya yakın olmak aynı zamanda sıtma hastalığına da davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Evet, bir taraftan sulu tarım yapabiliyorsunuz ama süreç içerisinde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek istilası ve buna bağlı olarak da insanların sıtma hastalığına tutulması bu ovalık alandaki köylerin terk edilmesinde etkili olmuş. Yani hem bir fırsat durumu var, sulak olduğu için, mümbit, verimli olduğu için, hem de aynı zamanda sıtma hastalığından dolayı terk edilmek zorunda kalınan bir durum. Ve Anadolu sathında 20. asrın başında, yani 1920'ler dahil olmak üzere sıtmayla ciddi manada mücadele edilmek mecburiyetinde kalınmış. Tabiri caizse yerel yönetimlerin, ülkedeki üst düzey yöneticilerin ve yerel halkın uğraşması gereken en önemli sorunlardan bir tanesini sıtma hastalığı oluşturuyor.
1: İkinci görsele bakalım. İkinci görsel üzerinden bakalım. De depremleri konuşalım. Köylerin Peki. kaybolmasında depremlerin etkisi ne dereceydi?
0: Depremler tabii modern zamanlarda hepimizin aşina olduğu durumlar. İşte 23 Nisan'da cereyan eden İstanbul'daki depremler, işte Maraş havalisinde 6 Şubat'ta deneyimlediğimiz depremler gibi Türkiye tarihinde, yakın tarihimizde ve uzak tarihimizde her zaman depremler olmuş. Yani antik kentlerle ilgili bakarsanız da deprem var. Osmanlı dönemine bakarsak da deprem var. Bizim çalışmış olduğumuz dönemde özellikle Manisa çevresi fay hatlarının yoğun olduğu Batı Anadolu fay zonu olarak ifade edilen alanda yer alıyor. Ve hemen Manisa şehrinin güney tarafında yer alan Sipil Dağı var. Dolayısıyla Gediz Graben alanına doğru devam eden alanda büyük bir Manisa fayı var. Gediz Grabeni ile dağlık alanı birbirinden ayıran. Görünen o ki 1500'den 1800'e kadar 16 kez Manisa havalisinde deprem meydana gelmiş. Bunlardan 6 tanesi şiddetli deprem. Ve bunlardan özellikle belgelere yansıyan 1595'te cereyan eden Manisa depremi o kadar şiddetli olmuş ki insanlar bunu şöyle betimlemişler. İşte Manisa'dan İstanbul yoluna giderken Gediz Nehri'ne doğru yerden bir su fışkırdı depremin etkisiyle. Toprak yarıldı. Toprak yarıldıktan sonra göğe doğru bir minare yüksekliğinde katran gibi bir

0: su fışkırdı diye dönem belgelerine, şahitlerin tanıklığına bu yansımış. Manisa'nın özellikle doğal afetler bağlamında en önemli sarsıcı olaylarından bir tanesini depremler oluşturuyor ve Manisa köylerinin en fazla kaybolduğu dönem 1600'de 1700 yılları arası. Dolayısıyla 16. yüzyıldan 17. yüzyıla geçildiği dönemde ciddi manada depremlere maruz kalmış ve bu dönemdeki 6 deprem aslında Ovalık bölgedeki Manisa havalisindeki iskan merkezlerinin yer değiştirmesine ya da bir kısmının terk edilmesine yol açmış. Düşününüz ki yer yarılıyor ve o köylülerin minare yüksekliğinde bir su görmesi ve katran renginde görmesi, o insanların artık orada duramayacağı, en azından daha güvenli gördükleri başka bir yere intikaline yol açıyor.
1: Biraz önceki görseli tekrar isteyelim. Bu iki numaralı görseldi. Manisa diye ifade ettiğiniz yer.
0: Evet.
1: Burası neresi?
0: Burası özellikle Manisa Yunt Dağı'nda Konar Göçerler tarafından yapılmış, Turpçular Köyü olarak ifade edilen bölgede karşımıza çıkan Konar Göçerlerin yaptığı bir alan olarak dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla bu alanlar Manisa Valisi'nde bizim gördüğümüz terk edilmiş yerleşmelerin temel izlerinden bir tanesini oluşturuyor.
1: Bir de 3 numaraya bakalım. Biraz önce aslında 3 numarayı vermiştik sıralı. Hem burası.
0: Burası Sivas kırsalında bir köy. Karavihisar, yani Karahisar köyü olarak geçiyor ve bu köy oldukça ilginç. Yakın zamanda terk edildiği için, 19. asırda terk edildiği için yakın dönemdeki çeşmesi kullanılmaya devam ediliyor. Çünkü bölgede Konar Göçerler var. Hemen yanı başında tarım alanları aktif olarak kullanılıyor. Taş meskenlerden yapıldığı için, taş malzemeden meskenler yapıldığı için günümüze değin ulaşılabilmiş ilginç örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Kayıp köyleri araştırırken her zaman bu kadar şanslı olmuyoruz. Yani temel izini bile bazen bulamıyorsunuz. Tabii kayıp köyleri araştıran bir ekip, proje ekibi olarak böylesine güzel mimari unsurları, yapısal unsurları görünce daha mutlu oluyoruz. Çünkü daha rahat delillendirebiliyorsunuz. Sadece bir mevki adı olduğu zaman yine bir isim var, bir bilgi var ama bu şekilde temelleri bulmak, çeşmeyi bulmak bu bağlamda önemli. Mesela Konya kırsalında Rustum Çeşmesi diye, Rustum Pınarı diye bir pınar var. Burada görselini de takdim etmiştik. O Rustum Pınarı'nı açabilirse arkadaşlarımız, onun hikayesini de anlatmak isterim. Bazen bir çeşme günümüze 8, ulaşıyor.
1: 8, 9, 10 yıl.
0: Ha evet, geldi. Şimdi bu Rustum Pınarı dediğimiz pınar, Konya kırsalında biz yine kayıp köyler edasıyla gidiyorduk. Ben şoförlük yapıyorum. Yanımda Osman hocamız var, Alpaslan hocamız var. Proje ekibi ilerliyoruz. Osman hoca geçerken bu çeşmeyi görmüş. Tabii ben araç kullanıyorum. İlker dedi, bizim dedi Rustum diye bir köyümüz vardı. Hocam dedim, listeye bir bakayım. Rüstem diye okumuşuz. Tabii R, Sin, T, Mim olunca Osmanlı Türkçesiyle Arap harfli yazdığı için alternatifli olarak okuyabiliyorsunuz. Dedi o köy tamam burası. Rustum. İndik. Orada Anadolu'da patoz dövmek olarak ifade edilen hasat yapıyor. Bir tane amcamız var. Ona selam verdik. Yanına gittik. Dedik ki biz kayıp köyleri arıyoruz. Hocam dedi çeşme burada ama dedi asıl köy orada dedi. Verene halinde dedi. Yani virane halinde dedi. Çeşmeyi bizimkiler yolun altından geçirmiş, yolun kuzey tarafına koymuş. Halbuki asli köy, Rustum köyü, güney tarafta, yaklaşık 1 kilometre güneyde yer alıyor. Aslında bu da şunu gösteriyor, arazi çalışmasına çıkmadan, yerel insanlarla, bölgeyi bilen insanlarla konuşmadan bir hamle yapsaydık, Rustum çeşmesini olduğu yere, köyü lokalize etseydik hata yapmış olacaktık. Ama oradaki tarımsal faaliyet yapan bir amcamızla konuşunca bize Virane Çeşmesi'nin olduğu yer, karşı yamaç, söğüt ağaçlarının olduğu yer olarak bize Rustum Çeşmesi'nin geldiği yeri gösterince köyün sit alanını, lokalizasyon yapabileceğimiz alanı da görmüş olduk. Dolayısıyla saha çalışması, araziye çıkmak ve araziden bir takım doneleri toplamak bu bağlamda sizi daha isabetli yorumlara, daha isabetli bulgulara ulaşmanıza vesile oluyor.
1: Yanılttığı oldum peki? O bölgedeki sakinlerle yaptığınız sohbet sonrasında, evet, ya yapmasaydık daha iyiydi, biz daha yakındık, bulacaktık ama bu sohbet sonrası yanıldık dediğiniz oldu mu?
0: Şöyle, Konya kırsalında Karapınar diye kalabalık bir köyü arıyoruz. Bugün Karapınar adında bir ilçe var malumunuz. Ama biliyoruz ki Konya'ya yakın bir bölgede olması lazım. Çünkü Sahra Nahiyesi olarak ifade ettiğimiz Konya kazasının yakınlarında bu köyün olması lazım.

0: Yani Karapınar'a kadar da gidecek. Arada hiçbir iskan merkezinin olmadığı bir noktaya bizim bunu lokalize etmememiz lazım. Dolayısıyla biz arıyoruz. Kalabalık bir köy, değirmeni var. Herkesin olduğu bir alan. Ve inatla ve ısrarla o köyü lokalize etmedik mesela. Bugün bir Karapınar var ama aradaki mesafe oldukça açık ve uzak olduğu için o noktada sağduyaya güvendik. İstişaremizi yaptık. Dedik ki bu köy o olamaz. Yani bizim Karapınar'ımızın bu kadar bir saatlik mesafede neredeyse uzak olması mümkün değil. Bu köylerin yine Konya Havalisi'nde, Çumra Havalisi'nde, Sahra Nahiyesi'nin içerisinde bir yerde olmalıydı ama bugüne ulaşmamış. Mesela o noktada biz onu lokalize etmemeyi, edememeyi kabullendik. Dedik ki Karapınar köyünü lokalize edemedik. %65'te kalacağız. Belki %66 olacaktı ama dedik ki böyle bir risk almamalıyız. Böyle yanılgılarda hep istişare ederek sağduyuya güvendik ve bilginin sıhhatiyle ilgili bir problem varsa, çünkü sözel bir bilgi gelebilir ama bizim mantıksal anlamda tarihsel bilgiyle ve coğrafi bilgiyle bu köyün burada olup olmayacağına dair, bu kadar uzak bir yerde olup olmayacağına dair bilgimiz ve tecrübemiz, deneyimimiz onu o hatadan bizi mümkün olduğu kadar uzak kıldı.
1: Hocam şimdi mekansal farklılıklar da köylerin kaybolmasında etkili mi? Yani ovada var olan köyün kayboluş sebebiyle dağda var olan köyün kayboluş sebebi dediğimizde burada farklı hususlar mı ön plana çıkıyor, yoksa benzer noktalardan ve benzer notlardan da ilerleyebilir miyiz?
0: Mekansal farklılığın şöyle bir özelliği var. Evet, dağlık alanlar, ovalık alanlar, plato ve yamaç alanları gibi alanlar yerleşmenin kuruluşuna farklı farklı etkiler yaptığı gibi, ekonomik faaliyetleri, tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri etkilediği gibi kaybolmaya karşı olan direnci de etkiliyor. Özellikle Konya ve Manisa'da ova bölgesi iskan açısından düz bir alan, yerleşmelerin kurulmasına müsait alanlar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ancak zaman içerisinde şunu görüyorsunuz ki aynı zamanda kırılganlıklar da oluyor. Mesela Konya Ovası için kırılganlık özellikle kuraklık. Konya Ovası zaten 300-350 mm dolaylarında yağış alan, İlkbahardaki yağmura muhtaç olan, insanların ova tabanında doğrudan kaynak suyuna ulaşabilmek için kuyulardan su alarak hayatlarını sürdürdüğü bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kuraklığın ortaya çıktığı bir dönemde ilk fırsatta oraların terk edildiğini görüyoruz. Düşünün ki sonbaharda, Ekim döneminde insanlar buğdaylarını ekmişler. İlkbahar yağmurları yağmazsa, yeterince başak ve boy vermezse, insanların o seneki vergilerini ödemeleri, temel ihtiyaç duydukları buğdayı, unu temin etmeleri, hayatlarını idame ettirmeleri, kazançlarını sürdürmeleri mümkün değil. Böyle bir denklem karşısında bu bir iki defa tekrar ettiği zaman ovalık alandaki köylerin hızlı bir şekilde terk edildiğini görüyoruz. Ya da Manisa çevresinde Gediz Nehri, 1959-60'lı yıllarda demir köprü barajı yapıncaya kadar sürekli taşkınlar yapmış. Mesela bu görseller arasında özellikle Kısmalı Köprü dediğimiz bir köprü var. Fotoğraflar içerisinde yer alıyor. O Kısmalı Köprü mesela 1,5 kilometre kuzeye atmış. Bugün Turgutlu'nun kuzeyinde bir köprü alanı var. Evet, bu Google Earth görüntüsü Turgutlu. Kısmalı Köprü'nün olduğu alan kırmızı noktalarla ifade edilmiş. Bu alan Kısmalı Köprü olarak tarihi köprünün bulunduğu yer. Yengi Pazarı olarak ifade edilen bir pazar alanı da köprünün ayağında kuruluyor. Gediz Nehri buranın altından geçiyor ve ekrana gelen Kısmalı Köprü'nün bugün meyve bahçeleri içerisinde, dikili tarım alanları içerisindeki vaziyetini görüyoruz. Biz bu alana gittiğimiz zaman dediler ki Kısmalı Köprü var burada. Tamam, gidelim. Gittik, baktık. Meyve ağaçlarının içerisinde kalmış. Gediz nerede? Gediz 1,5 kilometre kuzeyde. Dolayısıyla zamansal perspektifi kaçırsaydık buraya köprüyü niye yapmış diyecektik. Ama biliyoruz ki ovalık alanlarda, graben alanlarında akarsular yoğun yağış döneminde, taşkın döneminde yataklarını değiştirebilirler. Dolayısıyla 1959-60'lı yıllara kadar, demir köprü barajı yapılmaya kadar Gediz Nehri sürekli taşkın yapmış. Ve en son yaptığı taşkında 1,5 kilometre kuzeye kaymış ve o tarihi köprü bugün meyve bahçelerinin içerisinde uzun uzadıya yer alıyor, bir sınır teşkil ediyor. Dolayısıyla mekansal farklılık, özellikle ovalılık alan

0: Nereden? Manisa'sında, Konya'sında farklılık arz ediyor. Dağlık alanlar da ilginç. Dağlık alanların şöyle bir dirençliliğini görüyorsunuz. Nispeten ovaya karşı daha fazla yağışın düştüğü yerlerdir dağlık evet. alanlar. Ve dağlık alanlardaki ekonomi tarımdan ziyade öncelikli olarak hayvancılık ekonomisine bağlıdır. Küçükbaş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği gibi faaliyetler için buralar daha yoğun bir şekilde kullanılır. Ve eşkıya tasallutundan, eşkıyalık faaliyetlerine karşı da dağlık alanlarda olan insanlar, ovada düz ayak diye tabir ettiğimiz kolay ulaşılabilir, erişilebilir alanlara nispetle kendilerini saklayabilmişler ve muhafaza edebilmişlerdir. Onun içindir ki bir kısım köyler yollardan uzaklaşarak daha güvenlikli gördükleri vadi işlerine, dağlık alanlara kaçtığını da görebiliyoruz.
1: Hazır eşkıyalık demişken 16, 17 ve 18 numaralı görsellere bakalım isterseniz.
0: Memnuniyetle.
1: Siz bu çalışmayı yaparken 16. yüzyıldan itibaren baz aldığınızı ifade etmişsiniz. Evet. 16. yüzyıl içerisinde Celali isyanlar da vardı. İsterseniz evet. Celali isyanlara da biraz temas edelim. Sonra milli mücadele döneminde kaybolan o köyleri de konuşalım.
0: Peki, memnuniyetle. 16. yüzyılda Bozoklu Celal diye birisi çıkıyor. Bozok dediğimiz bugün Yozgat Havalisi olarak ifade edilen Bozok Sancağı'nın bulunduğu yer. Bu alan aslında yaylak kışlak mekanının sürdüğü, Türkmenlerin yaşadığı alanlardan bir tanesi. Ama zaman içerisinde sosyal ve ekonomik bunalımlar, sıkıntılar insanları isyana sürüklemiş. Bu dönemdeki isyanların aslında devlete karşı bir rejim değişikliği falan değil de sadece bir takım menfaat elde etme, vergilerden bıktıklarını ifade etme ya da kendilerine bir takım maddi menfaat talep etme noktasında olduğunu görüyoruz. Bunun altını çizdikten sonra bu 16. yüzyılda devlete karşı, reayaya karşı özellikle yapılan başkaldırılar, onlardan işte yem, yemeklik, akçe talebi gibi bir takım unsurların celali olarak ifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla celali müstahar bir isim olmuş. Kim eşkıyalık yaparsa bunlar celali oldu şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Özellikle 1590'dan 1610'lara kadar olan zaman diliminde 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında Celali isyanlarının pik yaptığı bir dönem var. 1603-1608 dönemi büyük kaçkınlık dönemi olarak tanımlanmış. En zirve olduğu dönem. Bu dönemde eşkıyalık faaliyetlerine bağlı olarak yerleşmelerin ciddi manada terk edildiği, Anadolu kırsalının büyük ölçüde boşalmaya başladığı, daha güvenlikli merkezi köylere doğru insanların göç ettiği bir döneme tekabül ediyor. Bizim yapmış olduğumuz araştırmada da bu Celali isyanlarının pik yaptığı dönemler, 1600-1650 yılları arasındaki kayıp döneminde Konya'da en fazla kaybın olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca Konya çevresinde ve Anadolu kırsalında Celali isyanları, eşkıyalık faaliyetleri, yerleşmelerin kaybolmasında anahtar bir rol üstlenmiş. Bir kısım insanlar köyünü terk etmiş, şehirlere gitmiş.
1: Demografik yapıyı etkiliyor.
0: Demografik yapıyı etkiliyor. Demografik hareketliliği hızlandırıyor. Ve bir kısım insanlar şehirde kendisine yeni bir hayat kurma amacıyla, canını malını kurtarma amacıyla şehirlere geliyor. Bazı şehirlerin etrafındaki surlar bu şekilde güçlendiriliyor, tahkim ediliyor. İnsanlar şehirlere sığınıyor. Bir kısım insanlar da merkezi gördüğü, güvenlikli gördüğü köylere sığınmak zorunda kalıyor. Mesela vermiş olduğumuz görsellerin içerisinde bir çizim var. Kavak Köyü çizimi. Etrafında 7 tane köyün toplandığı bir alan olarak görüyoruz. İnsanlar eşkıyalıktan, vergi baskısından dolayı bu alanı terk ederek merkezi bir köy olarak gördüğü, güvenlikli bir köy olarak gördüğü Kavak Köyü'nde toplanmışlar. Bunun da şöyle ilginç bir hikayesi var. Biz Kavak bugün de kalabalık bir köy. Bir kuşluk vakti diyelim 10 civarı, 11 civarı Kavak Köyü'ne aracımızla intikal ettik. Önümüzden bir amcamız geliyor. 60-65 yaşlarında bir amcamız. Bayağı da heyecanlı, dinamik bir amcamız. Amca dedik biz kayıp köyleri arıyoruz falan. Buldunuz dedi. Bu köy dedi 7 veren üzerine kurulmuş dedi. Veren. Viran diyor yani. Terk edilmiş 7 tane köy. Amcamız bir saymaya başladı. 10 tane köy saydı bize. saymış olduğu 10 köyden 7'si bizim 16. yüzyılda varlığından haberdar olduğumuz, süreç içerisinde terk edilmiş, bugüne ulaşmamış köyler. İşte Gudrefi, Gömsesi, Virancı, Dineyi, Kuyuca, Dinornası, bunların hepsi zaman içerisinde gerek eşkıyalıktan gerek vergi baskısından ötürü merkezi ve güvenlikli gördükleri Kavak Köyü'nde toplanmışlar ve arazilerini işlemeye devam etmişler.

0: İşler. Köyde Dinorna köyünden gelenler gidip Dinorna'daki arazisini işliyor ama gelip köyde vergisini veriyor. Burada karşılıklı bir menfaatleşme var aslında. Kavak köylülerinin de işine gelmiş. Çünkü devlete vermeleri gereken bir rakam var. Diyelim ki 10 bin akçe. Farazi bir rakam söylüyorum. Ya da 10 akçe olsun. Dolayısıyla bu av arız vergisini vermesi gerekirken bir anda 7 tane köyün reayası geliyor. Kişi başına düşen vergi miktarı bir anda minimize oluyor. Ama üretim devam ediyor. Etraftan gelen köylüler güvenlikli bir noktaya ulaştılar. O köyde üretim zahiren yapmadıkları için, köyün tüzel kişiliği ortadan kalktığı için köyün vergisinden kurtuldular. Av arız vergisinden kurtuldular. Kavak köyüne geldiler. Kavak köyü de mevcut vergi yüküne ortak paydaş bulduğu için karşılıklı bir menfaatlenme neticesinde merkezi olan, güvenlikli olan köylerin toplulaşma noktasında bir çözüm ürettiğini görüyoruz. Anadolu kırsalında kırdan şehre göç olduğu gibi 16. yüzyılda Osmanlı döneminde aynı zamanda kırdan kıra, yani bir köyden başka bir köye de göç olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Aksi takdirde bu köylerin bu denli yaşaması da mümkün değildi ve Osmanlı döneminde şehirler çok büyük demografik patlamalara ve buna bağlı olarak ekonomik, mali bir takım sıkıntılara da maruz kalabilirdi. İaşe temininden güvenlik teminine varıncaya kadar. Evet. Dolayısıyla kırsal alanın bu şekilde gelişmesini temin etmişler.
1: Hocam isimler yalnız günümüzdeki köy isimlerinden biraz farklı gibi.
0: Evet. İlginç. Mesela bu Dinorna dediğimiz yerde bir höyük var. Dinorna höyü diyor. Nasıl Çatal höyü biliyorsak aynı şekilde Dinorna yüğü diyor insanlar. Konya havalisinde, Konya çevresinde höyüye insanlar yüğü diyor. Yığma tepe bağlamında söylüyorlar. Neolitik dönemde orada bir yerleşme olmuş. Sonra bizim atalarımız gelmiş, orada bir köy kurmuş. Akabinden süreç içerisinde terk edilmiş ve düşününüz ki Neolitik dönemdeki kuruluş parametreleri, kuruluş cazibesi devam ettiği için aradan geçen asırlar sonra ilgili bölgeye Türkler gelmiş ve bir yerleşme kurmuş. Muhtemel ki Bizanslılar da Doğu Roma zamanında da orada bir köy vardı. Bu anlam veremediğimiz, Türkçe'de karşılığı olmayan Sille, Botsa, Detse, Dinorna gibi, Guduref gibi bazı köyler, anlam yükleyemediğimiz köyler aslında Doğu Roma'dan, Bizans'tan intikal eden kültürel devamlılığın olduğu köyler. Ama Virancık gibi, Çatköy gibi, Dinek gibi ya da Kuyucak gibi köyler ise Türklerin at verme hususiyetine, mekansal özelliklere ya da boy isimlerine bağlı olarak verdikleri isimler aslında. Bu kültürel sentezi, bir potada eritme ve ivazsız garazsız bir şekilde siz buraya ne diyorsunuz? İkonyum diyorsunuz. Burayı Konya olarak biz söylemeye devam etmişiz. Ya da Simirna'yı İzmir'e çevirmişiz, Magnezya'yı Manisa'ya çevirmişiz. Kentsel merkezlerde, şehirlerde bu böyle olduğu gibi kırsal iskan merkezlerinde de bu ismi korumuşuz ve korumaktan da imtina etmemişiz.
1: Turpçular Köyü'nü konuşalım. 16, 17, 18 evet, Turpçular görselleri gelsin.
0: Evet. Turpçular Köyü Manisa'da, Yunt Dağı'nda, dağlık bir
1: hemen
0: alanda.
1: Hemen hemen bütün köyler herhalde Manisa'da hocam.
0: Manisa'da ya da Konya'da. Bu Kavak Köyü mesela Konya'daydı. Turpçular Köyü Manisa Yunt Dağı havalisinde. Tabi Ege bölgesinde Yunan işgali görmüş bir alan olduğu için iskan hem Osmanlı döneminde aktif hem de yakın tarihimiz Cumhuriyet tarihi açısından da oldukça ilginç bir örneklem taşıyor. Biz Turpçular Köyü'ne geldik. Kale yerleşmesi gibi tepede, zirvede bir yerleşme. Sarnıçlar var. Doğal kaynak suyu yok. Yağmur sularından istifade ederek bu alanda iskanı sürdürmüşler. Ve bu alanda görmüş olduğunuz yapı malzemelerinden hareketle yerleşmelerini kurmuşlar. Yer yer kireç taşları var. Bunların içerisini oymuşlar ve bu alanda aynı zamanda su en önemli unsur. Suyu burada temin ederek bir köy yerleşmesi var. Biz bu alanda dolaşırken yakın bir köye uğradık. Dedik ki yukarıda Sakallı Köyü var. Sakallı Köyü terk edilmemiş. Ama aşağıda Turpçular Köyü var. Nispeten daha aşağıda rakım olarak. Kale gibi bir yer ama terk edilmiş. Bize hikayesini anlattılar. Hocam dediler, orası milli mücadele döneminde asker kaçakları tarafından yardım ve yataklık için kullanılmak istemiş. Turpçular Köyü de yardım ve yataklık etmeyi, eşkıyalara yem, yemeklik vermeyi, erzak vermeyi kabul etmemiş. Köyün ileri gelen bir beyi diyelim artık, önde gelen insanı diyelim, var. Ve bu insan elindeki cephanesi artık ne kadarsa, bir gece baskın düzenliyor, eşkıyalar siz misiniz yardım ve yataklık etmeyen diye. O gece mücadele edebildiği kadar ediyor. Ama en nihayetinde maalesef mermisi bitiyor ve geliyorlar o amcanın şu tetik parmağını kesiyorlar. Tetik parmağı kesildikten sonra diyorlar ki bize burada huzur yok. Biz Turpçular köyünü terk etmek zorundayız. Ovalık alana, daha güvenli gördükleri alana inmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da kayıp köylerin sadece Osmanlı döneminde Celali Fetreti, Celali Eşkıyalı ya da çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde bir şekilde asker kaçağı olarak ifade edilen insanların da dağlık alanlarda, korunaklı alanlarda iskanı etkilediğinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün hala boş, sarnıçları mevcut. Duvar temelleri ya da duvarları yıkılmış olsa da sahada görülebiliyor. İlginç örneklerden bir tanesi de bu.
1: Buralara gitmeden peki buralara yönelik bu bilgileri arşiv belgelerinden ulaşabiliyor muyuz, yoksa saha araştırması muhakkak yapılması gerekiyor mu?
0: Arşiv belgeleri büyük ölçüde özellikle bu tarz bilgilerde suskun kalıyor. Çünkü arşiv belgesinin tutulmada bir motivasyonu var. Örneğin kadı sicili dediğimiz bir şey varsa mahkemeye taşınmış bir olay olması lazım. Tahrir defteri vergi yükünü belirlemek için tutuluyor. Dolayısıyla sosyoekonomik verileri içeriyor. Hal böyle olunca tesadüfen bazı eşkıyalık durumlarına ulaşabiliriz. Ancak böylesine ilginç örneklemleri sahaya çıkmadan görmenin imkanı maalesef yok. Belgelerin sustuğu yerler var. Onun için bu çalışmayı belki de diğer çalışmalardan ayrı kılan, salt tarih çalışmasından ayrı kılan ve güçlü kılan taraflarından bir tanesi, bir taraftan arşive dayanıyor. Evet, arşivden Celali isyanlarıyla ilgili, çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle ilgili, yol kesmeyle alakalı bir takım bilgileri mühimme defterlerinden, şeriye sicillerinden, şikayet defterlerinden ulaşabiliyoruz. Ama belgenin yetmediği, suskun kaldığı alanlarda sözlü tarih dediğimiz arazi çalışmasına gidiyoruz. Sahada meramımızı ifade ettiğimiz zaman halk hafızasında bunlar yaşıyor. İyi ki de yaşıyor. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar bunlara hakim ve bunu büyük bir cömertlikle, sağ olsunlar, bizlerle paylaştılar. Meramımızı, problemimizi anlattığımız zaman bize güvendiler. Dediler ki tamam hocam, biz bildiklerimizi bütün şeffaflığı anlatacağız. Eksik olmasınlar. Benim doktora tezimdeki önemli teşekkürlerden bir tanesi de bizi misafir eden, Sivas kırsalında, Konya'da, Manisa'da çayını paylaşan, soğuk bir ayranını paylaşan, yaz döneminde hemen bir ayran yapıp geliyorlardı mesela. Kış döneminde Manisa'da bir kıraathaneye uğruyoruz. Hemen hocalara bir çay söyleyelim diye bizi güzel şekilde ağırladılar. Onlara da şükran borçluyuz.
1: Hocam, önümüzdeki süreçte yeni çalışmalar olacak mı? Böyle saha araştırmaları, çalışmaları.
0: Şimdi bu çalışmada biz kayıp köyleri araştırdık. Benim tezimin bir bölümü de yeni kurulan köylerle alakalı. Çünkü köyler bir taraftan kayboluyor. Ama biliyoruz ki iskan çok dinamik bir süreç. Yeni kurulan yerleşmeler de var. Dolayısıyla bir proje ekibiyle bu yeni kurulan köyleri nerede, ne zaman, nasıl kuruldu, bu
1: bir
0: süreç nasıl...
1: Bir beş sene daha razı olursunuz zaten.
0: Öyle görünüyor. Eğer bunu yapabilirsek hedeflerimizden bir tanesi bu. Şimdi bir tane Anadolu'daki kervan yollarıyla ilgili Manisa... özür dilerim, Antalya, Burdur, Isparta hattında bir kervan yolu TÜBİTAK projemiz var. Yazın arazideydik, şimdi Temmuz ayında tekrar araziye gideceğiz. Bizim arazi çalışmaları bitmiyor aslında. Onda da yolları tespit ediyoruz. Döşeme yolları, göç yollarını, tarihi yolları, işte Bizans'ta neydi, Roma'da neydi, Selçuklu'da neydi, Hamitoğulları Beyliği'nde neydi ve Osmanlı'da neydi? Bu yol boylamsal olarak nasıl ortaya çıktı? Bizim araziden pek ayağımız sekmiyor. Sağlığımız, imkanımız el verdikçe de arazi temelli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Yaz aylarında mı yapıyorsunuz bu su araştırmalarını genelde?
0: Yaz aylarında daha uygun oluyor. Eğitim öğretim sürecimiz tamamlanmış oluyor. Temmuz Ağustos süreci ya da sömestr kısa, o dönemler bizim için saha çalışması için en uygun zamanlar oluyor.
1: Hocam, şimdi bu köylerin var olduğunu tespit ettiniz. Bundan sonrasını mesela belediyeye mi haber veriyorsunuz? Kültür Bakanlığı'yla bir işbirliği oluyor mu? Yoksa sadece salt bu çalışma raflarda mı kalıyor?
0: Şöyle, aslında ürettiğimiz TÜBİTAK projesinin metni ulusal ve uluslararası arenada açık. Proje veri tabanında, ULAKBİM'de açık. Sonrasında proje metni bir kitaba dönüştü. Sonrasında buradan üretilmiş doktora tezleri var. Tüm bunlar açık erişimli olarak ulaşılabiliyor. Ve biz bunu gerek yereldeki kaymakamlarla, valilerle, belediye başkanlarıyla, hatta muhtarlarla da paylaşıyoruz. Gittiğimiz zaman o köyle ilgili bildiklerimizi söylüyoruz. Burada yapılması gereken iş şu aslında. Özellikle İngiltere'de %5, %6 köyler için kayıp köyleri yeniden ziyaret diye fotoğraf albümleri yapılmış. Turlar düzenlenmiş. Yürüyüş rotaları çıkarılmış. Biz hep belirli amaçlarla ve hedeflerle turizm faaliyeti öngörüyoruz. Ancak alternatif turizm rotaları olarak Düğlek Camisi'ne götürmek, Sivas'ta Karavihisar Köyü'ne götürmek, işte Konya'da herhangi bir Kavak Köyü etrafındaki Çeltek Köyü'ne götürmek, eşkıyalıktan dağılan bir köyün temeline götürmek ve bu hikayesini bu bilimsel temeliyle anlatmak aslında oldukça keyifli bir yere oturacak bir mahiyeti var. Yapılması gereken iş bu noktadan sonra gerek yerel yönetimler tarafından, gerekse STK'lar ve paydaşlar tarafından bunun turizm amaçlı ve hatta eğitim amaçlı, tarih, coğrafya anlamında, arkeoloji anlamında insanların, öğrencilerin gidip ziyaret edebileceği, sahada ders yapabileceği aslında ciddi de bir veri tabanı oluştu. Yani bir fotoğraf albümü yapılsa da bu çok çok kıymetli. Romanı yazılsa da kıymetli. Belgeseli çekilse de çok kıymetli mesela. Kayıp köylerle alakalı elbette bir belgesel yapılabilir.
1: Şimdi yeni kurulan köyleri de bulacaksınız.
0: Yeni kurulan köylerin ne zaman, nerede, nasıl kurulduğunu bulmamız gerekecek. Onların da bilimsel temelini hem arşivden hem araziden beslenerek inşa etmemiz gerekecek. O da bizim omuzlarımızdaki sorumluluklardan bir tanesi. Osman Hocam kulakları çınlasın öyle diyor. İlker, bunu senin yapmam lazım diyor. Kayıp köyleri beraber yaptık. Sen diyor ki yeni kurulanları da bir ekiple gidin, bulun, yapın ve bunu da literatüre kazandırın.
1: Hangi bölgelerde bu araştırma yapacaksınız?
0: Şimdi aynı alandan da ilerleyebiliriz. Manisa, Konya'dan da ilerleyebiliriz. Yeni destinasyonlar da eklenebilir. Mesela Bozok Havalisi, Çorum Havalisi ya da Adana Çukurova Havalisi de eklenebilir. Çünkü yeni kuruluşta ben tezde birazcık değinmeye gayret ettim. Konar göçerlerin iskan süreci, sonrasında muhacir olarak tabir ettiğimiz Osmanlı'nın içe dönük iskan sürecinde 1774 sonrası Osmanlı topraklarından, kaybedilen topraklardan Osmanlı ülkesi içerisine gelen soydaşlarımızın, dindaşlarımızın iskan edildiği alanlar da yeni yerleşmelerin kurulmasına vesile oluyor. Ama resim bununla tamam olmayacak. Muhtemelen yeni kurulan yerleşmeler kendi doğası itibariyle bölgedeki nüfus, nüfus artışı, demografik özelliklere bağlı olarak yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyması gibi bir takım gerekçelerle de kurulmuş olma ihtimali var. Evet, iki tane hipotezimiz var ama bu hipotezlerin nasıl kayıp köylerde Celali isyanlarından timar sisteminin değişim dönüşümüne kadar tartıştıysak yeni kurulan köyleri de bu bağlamda tartışmamız gerekecek.
1: Eski Türk tarihini konuşurken Profesör Doktor Ahmet Taşal hocamız coğrafyanın çok önemli olduğuna sık sık temas eder. Evet. Şimdi dağlık alanları konuştuğumuzda siz hayvancılığa atıfta bulundunuz.
0: Evet.
1: Yine işte tarımın yapıldığı alanlar mutlaka birçok noktada var. Bu köylerin kaybolmasında aşa ulaşamama, yiyeceğe ulaşamama, bu noktada yerini değiştirme ve o izlerin kaybolması da etkili olmuş mudur?
0: Tabii ki insanların bir alana yerleşmesi, orada yerleşmeyi devam ettirmesi, kuruluş nosyonu diyebileceğimiz bir takım parametrelerle oluyor. İşte temiz bir su kaynağı olacak, güvenli olacak, tarımsal ya da hayvancılık faaliyeti, yani ekonomik faaliyetini sürdürebileceği özelliklere o sahanın sahip olması lazım. Zaman içerisinde bu özelliklerden biri ya da birkaçı ortadan kalkarsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettirme noktasında problemler yaşamaya başlıyor. Bu problemlerin üstesinden gelebilirse yerleşme varlığını sürdürüyor. Eğer devam ettiremezse ilgili merkez terk ediliyor. Bugün antik kent dediğimiz ya da terk edilmiş köyler dediğimiz yerleşme türlerinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Bu perspektiften baktığımız zaman Anadolu aynı zamanda bir cazibe merkezi. Orta kuşakta ulaşım hatları, mümbit tarım alanları, iklimsel çeşitlilik, tarımsal zirai çeşitliliğe yol açan çok renkli bir yapısı var. Ama bu renkli yapı zaman içerisinde gerek iklim olaylarına bağlı olarak, gerekse deprem olaylarına ya da siyasi ya da güvenlik problemlerine bağlı olarak bir sorunla karşılaşırsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettiremeyebiliyor. Ya yer değiştiriyor bir çözüm olarak ya da tamamen o yerleşme terk ediliyor

0: bir viran olarak, harabe olarak kalıyor ve bize de bir konu çıkıyor. Kaybolan köyler mevzusu ortaya çıkmış oluyor.
1: Eminim önümüzdeki süreçte yapacağınız araştırmalarla daha niceleri bulunacaktır.
0: İnşallah, ümit varız. Gücümüzün, kudretimizin yettiği kadar bizler, bizim öğrencilerimiz, bizim master ve doktorantlarımız inşallah daha güzel işler yapacaktır.
1: Bence saha araştırmalarına onları da götürün.
0: Kesinlikle götürüyoruz. Hani beni hocam nasıl götürdüyse, bir taraftan harita, bir taraftan araç kullanımı, bir taraftan drone fotoğraf çekimi. Bu iş birazcık malumunuz şeyle ilerliyor. Usta çırak ilişkisiyle ilerliyor. Bir araziye gittiğiniz zaman kıraathaneye girmek, bir selam vermek, onlarla diyaloğa geçmek, bir güven tesis etmek, sonra bilgiyi onlardan almak, sonra da sahadan ayrılmaya varıncaya kadar bir kültür işi. Teorik olarak bunu masa başında her ne kadar anlatsak da sahaya girmek ve o sahada kendinizi kabul ettirmek ciddi bir deneyim işi. Ve biz bunu hocalarımızdan, kendi kişisel, sosyal, kültürel sermayemizle edindik. Bu kültürün bizim takipçilerimiz, bizim öğrencilerimiz tarafından da devam ettirilmesi gerekiyor. O bağlamda kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimizi de götürüyoruz ve götürmemiz önemli.
1: Bazı tarihçilerden ve bazı coğrafyacı uzmanlardan şunu da duymuştum. Mesela kimisi diyor ki ya ben işte çok önemli isimlerden Selçuklu tarihini okudum. Kendisi doçent olan var, doktor olan var, profesör olan var. İşte şu onu bunu yabancı kaynakları okudum, yazıyorum, kafamda şekilleniyor ama İsfahan'a bir gittim, yazdıklarımla gördüklerim uyuşmuyor. Muş'a, Malazgirt'e bir gittim. Aslında orayı daha önce görmem gerekiyormuş. Evet. Yani teorik bilgi dediğiniz gibi ya da çok önemli isimlerin kitapları olabilir. Evet. Doğru ama gidip görmek her şeyin ötesinde.
0: Kesinlikle öyle. Tarihin cereyan ettiği bir mekan var. Coğrafya bunun anahtarını bize sunuyor. Tarih bize bunun zamansal perspektifteki arşiv belgelerini sunuyor. Tarih ve coğrafyanın kardeşliği bizde hep vurgulanır ama bunun araştırmaya tahvil edilmesi, araştırmacıların pratik etmesi gerekir. Bir coğrafyacının tarih bilgisine ihtiyacı vardır, bilmelidir çalıştığı konu bağlamında. Bir tarihçinin de kaçınılmaz olarak coğrafya mekan bilgisine ihtiyacı vardır. Çünkü birisi mekan üzerindeki o tarihselliği, kronolojiyi, zamansallığı araştırırken öteki branş yani coğrafyada onun mekansallığını araştırır. Coğrafya ve tarihin bu bir aradalığı mutlak surette araştırma yapanların göz önünde bulundurması gereken bir unsur. Hatta şunu söylerler, sadece sosyoekonomik tarih çalışanlar değil, bir biyografi çalışan kişinin de ilgili bölgeye gitmesi, ilgili dönemi deneyimlemesi gerekir. Mesela ünlü bir isim çalışıyorsunuz. Bir edebiyatçı olabilir, bir tarihçi olabilir. Bu insanın dünyaya geldiği köy, şehir, kasaba, sokaklarında yürüdüğü mahalleyi çok teneffüs önemli. Etmek gerçekten yazılacak metne ayrı bir ruh kazandıracaktır. Edebi eserin anlaşılmasında da bu böyledir. Tarihçinin yazdığı metindeki betimlemelerin doğru yorumlanması için oranın havasından, suyundan, ikliminden, coğrafyasından, yeşilinden, grisinden ve kahverengisinden bizim haberdar olmamız lazım. Eğer haberdar olursak daha ruhu olan metinler inşa edebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni araştırmalarınız sonrasında sizleri tekrar ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok kıymetli bilgiler verdiniz.
0: Çok sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlker Yiğit Hocamız bizlere eşlik etti. Kaybolan köylerin nasıl ortaya çıktığına ilişkin önemli bilgileri bu programımızda sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 28, Kayseri 27, Nevşehir 24, Sivas 25. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37.

0: 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 29, Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 28. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 28, Karabük 29, Rize ve Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 29, Van 20, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 29 ve Diyarbakır 33 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.

0: bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı
1: ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
3: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: I found something.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: What did you find?
1: Kane Parsons'ın yönettiği Backrooms bilim kurgu gerilim türünde bir yapım. Film, gerçekliğin dışına çıkan ve bitmek bilmeyen odalarda mahsur kalanların gerilim dolu mücadelesini konu alıyor.
3: You feel me?
4: Yeah.
3: Follow my lead.
2: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been there every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
5: Pull me up, pull me up, pull me up! What do you see?
3: Rooms. This place builds them. It's like a maze that just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost.
6: Clark, can you hear me?
2: I don't understand. What is this?
3: It's beautiful. Am I right?
2: Hello? Ne çaldın?
3: Sırları.
1: Bilim kurgu gerilim türündeki ifşa gününün yönetmeni Hollywood'un duayeni Steven Spielberg. Emily Blunt, Josh O'Connor ve Colin Firth gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film, dünya dışı varlıkların yıllardır insanlıktan gizlenen gerçeklerinin tüm dünyaya açıklandığı bir dönemi anlatıyor.
3: Hayır.
7: Günaydın Kansas City. Bugüne bir göz atalım. Bugün...
3: Ne dediğini anlıyor musun?
2: Onu duyuyorum. Bu anlamsız, anlayamıyorum.
3: Ben anlıyorum.
7: Bana neler oluyor?
3: Halk gerçeği öğrenmek istiyor. Bu işle bulaştım. Seni de bulaştırdıkları için özür dilerim.
8: Merhaba Jane. Lütfen. Otursana.

0: Bu 79 yıllık yalanlarla dolu terör kampanyası sona ermelidir.
1: Ne yapacaksın?
2: Bütün dünyaya ifşa edeceğim.
0: Bu gerçek dünyadaki yerleşik düzeni alt üst edecek. Bunu yaparsan geri dönüşü yok.
1: Bunu neden yapsınlar?
2: Zamanı geldiğinde her şey netleşecek.
1: Ne olursa olsun, sakın bırakma.
3: Dram türündeki Aynalar Noe'nin başrollerinde Paula Beer ve Barbara Auer var. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir kazadan mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde Laura da kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.
4: Kim bu Sebastian?

0: Rossi ile.
1: Animasyon türündeki cesur kedi Moxie vizyona girdi. 8 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi ve çok sevdiği kedisi Moxie ile birlikte Fransa'da bir çiftliğe tatile gider. Ancak Moxie sıradan bir evcil hayvan değildir. Meraklı, cesur ve biraz da yaramaz olan bu sevimli kedi aynı zamanda piyano çalmadaki olağanüstü yeteneği de herkesi şaşırtır.
0: Kimse yok mu?
2: Defol git buradan. Oh! Geç bu taraftan. Moxie dikkat et.
0: Unut gitsin.
2: Ben de geliyorum.
0: Tabii.
3: Düğmelere dokunma.
1: Bilim kurgu fantastik türündeki Star Wars, Mandalorian ve Grogu vizyona girdi. Din Djarin ve Grogu'nun galaksideki en tehlikeli maceralarını konu alıyor. Kötü imparatorluğun yıkılmasının ardından dağılan savaş lordlarıyla mücadele eden yeni cumhuriyet bu ikiliden yardım istiyor.
4: İmparatorluk çok yaşa.
3: Elindeki tüm kötüleri saf dışı bırakacağız.
5: Amaç intikam değil. Amaç bir savaş daha çıkmasını önlemek.
3: Kemerini tak.
6: Acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
3: Tehlikeli bir duruma girmeden zırhını kontrol et. Çocuk benden sonra asırlarca yaşayacak. Her zaman korumak için yanında olamayacak.
4: Korkuyor musun? Korkmalısın.
3: Kaçıyor muyuz? Yoksa savaşıyor muyuz?
4: O çocuğu sevdim.
3: Neyi bekliyorsun?

0: Gerisi de yemekten sonraya kalsın.
1: Yardım edin, kimse yok mu?
2: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
3: Palaz Baba, Çay Saati, Ruzi hazırlar.
2: Harikasın.
4: Animasyon türündeki Kehribar'la Boncuk kayıp robot gösterimdi. Filmin konusuna gelirsek, Ormanya'da bilim insanı Palaz Efendi uzun süredir üzerinde çalıştığı robotu Ruzi'yi tamamlar. Ruzi aktifleştiğinde Palaz Efendi'yi analiz ederek ona Palaz Baba adını verir ve aralarında güçlü bir bağ oluşur. Ancak şehir merkezinde düzenlenen tanıtım sırasında Ruzi aniden ortadan kaybolur.
5: Ruzi nerede?
6: Ay ben ne bileyim, ayol nerede?
7: Belki de göç etmiştir.
5: Ne demişler? Yemek buldun koş, dayak buldun kaç.
8: Kedisi. Nerede bu kız?
4: Kül Kedisi 3 Dilek animasyon türünde. Film, dünyaca ünlü Kül Kedisi masalına sihirli, modern ve çok eğlenceli bir bakış. Süperstar Prens Merlifloor'un hayranı olan Kül Kedisi, prensin müstakbel prensesiyle tanışması için düzenlenen baloya katılmayı heyecanla bekler. Fakat kötü kalpli üvey annesinin verdiği işleri yapması gerektiği için evde mahsur kalır.
9: Nasıl yani? Prens evlenecek mi?
8: Prensin kafası gidecek.
10: Sihirli fındık dileğini yerine getirecek.
11: Aa, ben hayatım boyunca seni aradım.
12: Hey, bana ne yaptın seni sersem ağaç?
8: Evlenirsen kraliçe ismi kazanırız.
12: O sincaplar nasıl hayatta kalıyor acaba? Benim bir paltom var ama beni sıcak tutmuyor.
9: Baloya çok az kaldı, hadi.
13: Prens Merlifloor. Sizinle tanışmak büyük bir zevk, güzel yabancı.
14: Hırsız var.

0: Şu anda kafam karıştı. Aa, sanırım bu ayakkabılar sizin.
1: Sabahları ayakları hep şişer. Daha vazgeçmedik. Çıkın, çıkın buradan.
2: Çok mutluyum.

Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma'nın en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan Çingene Kızı mozaiği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Zeugma müjdesi geldi. Çingene Kızı mozaiğinin kayıp paneli yıllar sonra ülkemize döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve Çingene Kızı olarak bilinen ünlü Zeugma mozaiğinin büyük kompozisyonuna ait olduğu bilimsel çalışmalarla tespit edilen mozaik panel, diplomatik girişimlerin ardından yeniden Türkiye'ye getirildi. Daha önce iadesi sağlanan 12 panelin ardından kompozisyonun 13. parçası da ait olduğu topraklara kazandırılırken Bakan Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarımızın izini dünyanın neresinde olursa olsun sürmeye, medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı.

İstanbul geçen hafta sonu Yıldızlar Geçidi'ne sahne oldu. Dünyaca ünlü efsane tenor Andrea Bocelli ve ikonik rapçi Kanye West yüz binlerin önünde konser verdi. Kent ekonomisine 100 milyon dolarlık gelir sağlandı. Küresel müzik piyasasının en gözde isimleri 2026 yazına girerken İstanbul'da sahne almaya devam ediyor. Ardı ardına duyurulan dev organizasyonlar İstanbul otellerinde ve turizm işletmelerinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. Dünyaca ünlü İtalyan tenor ve besteci Andrea Bocelli, Romanza albümünün 30. yılına özel hazırlanan dünya turnesi kapsamında İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda binlerce müzikseverle buluştu. İki saat boyunca Vivere, Vivo Perley ve Caruso gibi eserlerin yanı sıra Romanza albümünden seçilen parçaların da olduğu repertuarı da seslendiren Bocelli'nin sahnesine Kenan Doğulu konuk oldu. Aynı saatlerde Atatürk Olimpiyat Stadyumunda ise ünlü rapçi Kanye West sahnedeydi. West, 118 bin kişiyle dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserine imza attı. Ünlü yıldız görsel şovları ve sahne estetiğiyle de çok konuşuldu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye çatısı altında yürüttüğü uluslararası tanıtım çalışmalarıyla görünürlüğü artan İstanbul, dünyanın farklı ülkelerinden gelen on binlerce müzikseveri ağırladı. Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konserler için İstanbul'a geldi. Kanye West ve Andrea Bocelli'nin İstanbul'da verdikleri dev konserler şehir turizmine ve işletmelere dev bir canlılık kazandırarak ülke ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar civarında ekonomik hareketlilik sağladı. Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Sefon'un seslendirdiği milli takım şarkısı Türkiye'm dinleyicilerle buluştu. Sözleri milli takımın motivasyonunu artırmak ve taraftarları birleştirmek için büyük anlam taşıyan şarkı dijital platformlarda ön sırada.

Ragıp Narin ve Ece Mumay, sözleri Ertuğ Ömer ve Mumay'a, müziği Ertuğ Ömer'e ait Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor düetiyle dijital platformlarda ön sıradalar. Her zaman

Derya Bedavacı sözleri kendisine, müziği Murat Bedavacı'ya ait Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla haftanın en fazla dinlenen isimlerinden oldu.

Kartal dansı, Kazakistan'ın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel dansı, Halatao Serileri adlı müzik grubu sayesinde bir anda sosyal medyada dikkat çekti ve yeni bir akıma dönüştü.

zamana kadar Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kazak toplulukları tarafından sınırlı ölçüde yaşatılan kartal dansı, son günlerde paylaşılan videolar sayesinde yeniden ilgi odağı haline geldi ve özellikle gençler arasında hızla yayıldı.

Dans'ın yayılmasında Kazakistanlı Alatau Serileri geleneksel müzik grubunun Has Jürik'te Sın Olmaz adlı şarkısı etkili oldu. Kartal'ın süzülüşünü andıran hareketlerle sergilenen koreografi, bu müzik eşliğinde paylaşılan videolarla geniş kitlelere ulaştı.

İlk kez geleneksel kıyafetler giyen genç Kazak kızlarının performanslarıyla öne çıkan Kartal Dansı kısa sürede farklı yaş gruplarının da ilgisini çekti. Özellikle okul etkinliklerinde çocukların da dahil olduğu paylaşımlar akımın büyümesine neden oldu. Alatao serileri grubu ise Kazakistan'ın modern ve geleneksel müziği harmanlayan, ülkemizde de konserler veren bir müzik grubu. Kazak halk melodilerini pop ritimleriyle buluşturan eserleriyle tanınıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, MDT İstanbul Prodüksiyonu Pinokyo Exe, 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında nefes kesen bir performansla Süreyya Opera sahnesinde sahnelendi. Erika Silgoner'in koreografisini yaptığı Pinokyo Exe, çarpık zamanlar için bir kukla, Carlo Collodi'nin klasik hikayesini teknolojik, gölgeli ve çağdaş bir dünyada yeniden kurguluyor. Gösteride Pinokyo rolünde Demet Aksular, Geppetto rolünde Canberk Yıldız, Manco Fuaco rolünde Erencan Karadi, Krike rolünde Tuğçe Göncü Ceylan, Kedi rolünde Ekin Ançel var.

Eğlenceyi açık havaya taşıyan festival Blind Fest 23-24 Haziran tarihlerinde Life Park'ta gerçekleşecek. Blind ve Epiphone ortak organizasyonu %100 müzik katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında Dream World The Greatest Hits Live turnesi kapsamında ülkemize uzun bir aradan sonra 80'lerin ikonik gruplarından Pet Shop Boys geliyor. West End Girls, It's a Sin, Always on My Mind ve Go West gibi zamansız klasiklerle dünya müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Pet Shop Boys, hit parçalarını sevenleriyle söyleyecek.

All Nick Out For A Hero'nun ikonik sesi, 1980'lerin rock efsanesi Bonnie Tyler ilk kez konser için Türkiye'ye geliyor. Kendine özgü, güçlü ve buğulu sesiyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, 18 Haziran'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Müzikaryum ve Y-Kültür Sanat Organizasyonu ile gerçekleşecek konser, yaz sezonunun öne çıkan uluslararası etkinlikleri arasında yer alıyor.

33. İstanbul Caz Festivali 1 Temmuz akşamı son yılların yükselen sol gruplarından The Secret Source'u ağırlayacak. Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek konser, grubun Türkiye'deki ilk performansı olacak. Analog ruhu çağdaş bir yorumla birleştiren topluluk, romantik melodileri, yumuşak groove'ları ve nostaljik atmosferiyle son dönemin en çok konuşulan canlı performans ekipleri arasında gösteriliyor.

Dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, Haziran ayında İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan sanatçı, 23 ve 24 Haziran tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde ise Ankara'da Atakongrezyum sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Dünyanın en köklü sanat kurumlarından Amerika Birleşik Devletleri New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi, Haziran ayında oryantalizme odağını alan kapsamlı bir sergi açıyor. Orientalizm, Between Fact and Fantasy adlı sergide Türkiye sanat tarihinin en önemli isimlerinden Osman Hamdi Bey'in eserleri de yer alacak. 28 Şubat 2027 tarihine dek sürecek sergi 180 eseri bir araya getiriyor. Müze duyurusunda 19. yüzyılın en ilgi çekici ve karmaşık figürlerinden biri olarak tanımladığı Osman Hamdi Bey'in nadir görülen önemli bir grup resminin Jean-Léon Gérôme ve dönemin diğer ressamlarının yapıtlarıyla birlikte sergileneceğini açıkladı. Öte yandan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Orientalist Resim Koleksiyonundaki Osman Hamdi Bey yapıtları Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ta bulunan Sphere, fütürist gösterilerin olduğu dünyanın en büyük küresel eğlence mekanı. İçi ve dışı tamamen devasa LED ekranlarla kaplı olan bu yapı, konserler, fütüristik dijital sanat gösterileri ve sürükleyici sinema deneyimlerine ev sahipliği yaparak izleyicilere 360 derece eşsiz bir teknoloji deneyimi sunuyor.

Ve her sahnede ayrı bir aksiyon var. Mesela izleyicilerin üzerine kar yağıyor, koltukları sallanıyor ya da dev ekrandaki kasırgayı gerçekten seyirci hissedebiliyor. Son dönemin en ses getiren şovlarından biri de 90'ların ikonik gruplarından Backstreet Boys'un Into the Millennium gösterisi. Mekanın 170 milyon pikselinin ve 112 metre yüksekliğindeki ekranının her zerresini kullanan gösteri ayrıntılı bir uzay istasyonunun içinde başlıyor. Yıldızlarla dolu bir gökyüzüne açılan ve galaksi boyunca bir yolculuğa çıkan yüksek çözünürlüklü bir deneyim adeta.

Geçtiğimiz günlerde ise Sphere Las Vegas'ta yine şaşırtan bir gösteri vardı. The Wizard of Oz izleyicilere sunduğu teknolojik deneyimle sosyal medyada viral oldu. Gösteri sırasında izleyicilerin üzerine gerçekçi elmalar düştü ve etkileyici dijital sahneler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Sphere'da gösterilen elma bahçesi, ünlü yönetmen Darren Aronofsky'nin Dünyadan Kartpostal filminde yer alıyor. 16K çözünürlüklü sarmal ekran ve 4D efektler sayesinde izleyiciler devasa ekrana yansıtılan elmalar tavandan düşerken refleksle başlarını eğiyor ve rüzgarı birebir hissediyor. Ancak bunlar gerçek elma değil, köpükten yapılmış, tamamen güvenli ve izleyiciler için özel olarak hazırlanmış elmalar. Böylece gösteri adeta gelecekten gelen bir deneyime dönüşüyor. Barcelona Gitar Trio hem İspanyol hem de flamenco gitarını buluşturan bir grup. Luis Rabisco, Javier Kul ve Ali Arango'dan oluşan grubun performansları son dönemde çok beğeniliyor. Zira bunda üçlünün tek gitarı başarıyla çalmasının etkisi de büyük.

İzlediğiniz konser Barcelona'daki Palau de la Música Catalana'da bir festivalden. Barcelona gitar trio Michael Jackson'ın ikonik Billie Jean parçasını sıra dışı bir şekilde çalıyor.

Japonya'nın Ibaraki bölgesindeki Hitachi Seaside Park her yıl ilkbaharda yaklaşık 5.3 milyon mavi nemofila çiçeğine ev sahipliği yapıyor. Masmavi çiçeklerin gökyüzünün birleştiği bu manzara adeta bir kartpostal güzelliğinde. Sanki mavi bir düşün içinde kendinizi hissediyorsunuz bu parkta. Aslında Japonya'ya değil, Kaliforniya'ya özgü olan nemofila çiçekleri Nisan ayında

açmaya başlıyor ve Haziran ayında bile ziyaretçileri büyülüyor. Hitachi Seaside Park her bahar döneminde adeta yeryüzüne inmiş bir gökyüzünü ağırlıyor. Her sezon ayrı bir güzellik olan bu parkta tabii ki sadece çiçek bahçeleri yok. Ayrıca 100 metre yüksekliğindeki dönme dolap, mini golf sahası ve hız treni gibi 25'ten fazla oyun alanı var. Pasifik Okyanus manzarasıyla da ünlü olan parka, Tokyo'dan gidiş dönüş günübirlik bir tur kolayca planlayabilirsiniz. Kilometrelerce bir alana sahip parkta, yürümek istemezseniz de 11 kilometrelik bisiklet yollarından bisiklet kiralayabilir ya da park içinde ring seferleri yapan minik treni kullanabilirsiniz.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
12: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
13: Bu Salı Bim'de Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş. Beşler Dana Kangal Sucuk 315 lira.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: σε φύγει. Βάλα, βάλα τη σύγκριτη. Ya ben sevilmesem deli olurdum herhalde. Düşündüm de ben şarkıcı olmasaydım ya deli olurdum.
1: Kırık tebessümü ve keder dolu bakışlarıyla delikanlım diye aykırdığı günden beri hayatımızda o. Hem de kendi hayatının medcezirlerinin bütün yansımalarıyla.

Yıldız Tilbe, 1966 yılının sıcak bir Temmuz günü İzmir'de dünyaya gözlerini açtığında ondan büyük 5 kardeşi olduğunu öğrenecektir. Aile kalabalıktır ama yoksuldur. Baba Ali Tilbe mevsimlik işçidir. Yıldız'a ev içinde yadigar diye seslenirler. O ise bu ismi hiç sevmez.

Yokluk içinde büyür minik yıldız. Yoksul ve de sessiz. Ortaokulu yarım bırakmak zorunda kalır. Evde bulaşık, çamaşır ona bakıyordur. O ise küçük yüreğindeki gelecek kaygısını şarkı söyleyerek dindirmeye çalışır. Büyük Sezen Aksu hayranıdır. Tezgahtarlık yapar, atölyelerde çalışır. 1990 yılında 24'ündeyken küçük bir mekanda sahneye çıkmaya başlar Yıldız Tilbe. Kaderin cilvesi bu ya. Minik Serçe de bir gün İzmir'deki o mekana gelir ve Yıldız'ı dinler. Yanık sesini çok beğenir. Hemen vokalistlik teklif eder. Ardından kariyerine solo devam etmek isteyen şarkıcı 1994'te bizim onu tanıdığımız Delikanlı'mı yayınlar. Şarkı bir anda ortalığı kasıp kavurur.

Sana Değer, Sevemedim Ayrılığı, Sevdanın Tadı da bu albümdedir. Albüm tam 3 milyon satar. Nota bilmez, eğitimsiz nasıl oluyor bu başarı diye sorulduğunda Yıldız Tilbe, nasıl yaptığımı bilmiyorum, bilsem anlatırım, içime öyle doğuyor der.

1996'da bu kez Aşk Perest gelir. Tilbe'nin özel yaşamındaki çalkantılardan dolayı değeri çok sonradan anlaşılır bu albümün.

ölüm albümünden bir yıl sonra Haberi Olsun yoğun ilgi toplar. Yıldız Tilbe'nin mutluluğunu aykırdığı nadir şarkılardan biri Ummadığım Anda, kendimden çıktım yola, bir yere varamadım özlü cümlesine sahip, aşk laftan anlamaz.

Yıldız Tilbe'den Türküler albümünün ardından 2005'te bu kez Papatya Baharı ile hayranlarıyla buluşur sanatçı. Hareketli, Yar Yanına Geleceğim bu albümün en sevilen parçası.

2008'deki Güzel albümünde Ben Senin Var Ya şarkısı öne çıkarken, bir yıl sonra piyasaya sürülen Aşk İnsanı Değiştirir farklı bir albüm olur. Zira arabesk ve halk müziği kokan bu albümde tam 23 şarkı vardır. Anma Arkadaş, Tanrı'dan Diledim, Dudaklarında Arzu, Ağla Yüreğim eserlerden birkaçıdır.

Yazdığı şarkılarda en çok hüzün, aşk ve ayrılık acısı konularını işleyen Yıldız Tilbe, popüler müziğin romantik kraliçesi. Aynı zamanda özellikle çıkış yakalayan genç seslere verdiği şarkılarla bir beste fabrikatörü.

2016'da oynat, 2 yıl sonra Bir Seni Tanırım ve Kış Günlerini yayınlayan sanatçı bugün hem konserlerine hem şarkı üretmeye dolu dizgin devam ediyor.

Lovra yönüyle de tanınan sanatçı, neden şarkılarının bu kadar sevildiğini, konser biletlerinin yok sattığını ise şöyle açıklıyor. Şarkılarım sadece beni anlatmıyor, herkese anlatıyor. Onun için dinliyor insanlar. Bir o şarkıları söyleyen yıldız var, bir de o şarkıları dinleyen biri var. Bazı şarkılarımı ben bile acıdan dinleyemiyorum.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzellik

1450'li yıllarda hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent, yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

filmde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams, filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

Belki de ressam Bobroz'un çizdiği yüce dağlardan aşağı bakan ulu ağaçların masalsı diyarı. Kısaca dünya üzerinde muhteşem bir bölge.

yılbaşı kartpostallarının ilham kaynağı Alpler, Orta Avrupa'da İsviçre, Fransa, Avusturya, İtalya, Slovenya ve Almanya'ya yayılan Avrupa'nın genç dağlarından. 207 bin kilometre kare bir alanı kaplayan Alp dağlarının zirvelerinin ortalama yüksekliği 2500 metre.

Gelelim Alplerle özdeşleşen sütlü çikolatanın icadının hikayesine. Günümüzde oldukça ünlü çikolata markası olan Kayyeyler'in kızıyla evlenen Daniel Peter, çikolata maliyetini düşürmek için ülkelerinde bolca bulunan sütü o zamanki macun çikolata karışımını eklemeyi düşünür. İlk denemelerde sütün kıvamı çok sıvı olduğu için başarılı olamasa da Peter pes etmez ve komşu çikolata fabrikasında üretilen yoğunlaştırılmış sütü çikolataya eklemeyi dener ve günümüzdeki sütlü çikolata böylece icat edilir.

0: baş başa kaldık Scourge. Hadi artık şu işi bitirelim.
1: Efendim, destek gerekiyor.
2: Usta yönetmen Steven Caple Jr. imzalı Transformers canavarların yükselişi 9 Haziran 2023'te vizyona girdi. Anthony Ramos, Dominic Fishback ve Luna Lauren Velez'i buluşturan film 349.3 milyon dolar hasılat elde etti.
3: Tamam,
4: hadi gidelim.

konusu 1990'lı yıllarda geçen film, Autobotlarla Decepticonlar arasındaki çatışmadaki yeni Maximal fraksiyonun üzerinden hikayesini anlatıyor.

0: ele geçirmesini göremeyeceksin.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Transformers Canavarların Yükselişi filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.

Usta orkestra şefi André Rieu ve Johann Strauss orkestrası ile sahneye çıkan Emma Cook, Fransız şarkıcı Barbara Pravi'den dinlediğimiz Voila'yı söyledi. Hey gardez-moi, avant que je me déteste, crois vous dire. İzleyenleri duygulandıran ve ayakta alkışlanan performans, sosyal medyada da bir haftada 6 milyon kişi tarafından izlendi.

0: bravo.
1: Fantastico.
0: Amico.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

konu sörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmalı.

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori. I'm getting big.

yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda, elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

Kanada'ya giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandal'ın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman, konuşabilirsin. Seni duyabilirim.
2: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
2: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
2: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerde. Ve ayağı çözdürük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden geri yedim.
2: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum.

0: İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm. Sen gidemezsin durumun.
1: Lütfen Tanrım.
2: Sen buraya gelebilirsin.
1: Yapabilirsin.
0: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
3: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: Canım dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum.
1: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
5: 1997 yapımı Can Dostum'u izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
6: Konuşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
7: Teşekkür ederim.
8: Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
9: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
8: Hayır, hayır, hayır. O anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda sormadım.
9: Önemli değil. Çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
8: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
9: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
8: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
9: 21 Ekim 1975'ti.
8: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
9: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
8: Evet tabii ki.
9: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
8: Bilet mi bulmuştun?
9: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını
8: evet,
9: bilirsin.
8: Evet, evet.
9: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
8: Evet.
9: Hadi, hadi.

0: hadi. Ve sonra evet. Top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor, bilirsin değil mi?
1: Evet, alan çizgisinde
0: koşarak
1: koşmaya başlamıştı.
0: Geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Aa, koşuyor.
1: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya indi mi peki?
0: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
1: Ne?
2: Sanırım bir liste yapacağım.
3: Doğum günü hediyelerin için mi?
2: Evet.
3: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için, böylece daha iyi seçerim.
4: İyi bir baba olan Chris Gardner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı umudunu kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
2: Bir parka gidebilir miyiz? Daha sonra...
3: Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da Otobüse Binmek.
5: San Francisco, 1981.
6: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
3: Bu makine. Kucağındaki bu makine mi?
6: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda
3: o
6: zaman
3: bir zaman makinesi
6: var.
3: Değil.
6: Evet öyle.
3: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
7: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
3: Belki gelecek sefere. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
8: Merhaba.
3: Merhaba canım.
8: Ne oldu?
3: Bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım.
8: Hayır yapma Chris. Dinle. 7'de işe dönmek zorundayım.
3: Dinle bak, biliyorum. Oakland'a dönmem gerek.
8: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
3: Evet maalesef.
8: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler
3: tamam,
8: misin?
3: Tamam yeter, şöyle yapalım.
4: Dimitri Polito, Ukraynalı, dünya direk dansı şampiyonu. ...6 yaşındaki Politov, 2012 yılında direkt dansına başlamış. Aynı yıl Rusya'da şampiyonluk kazanmış. 2013 yılında Mr. Pole Dance Rusya finalinde yine birinci olan Politov, Ukrayna yetenek yarışmalarında iki kez yarı finale çıkmış. 2014 yılında Pole Art Kıbrıs yarışmasında üçüncü olan sporcu, 2015 yılında düzenlenen Pole Art İtalya'da ise birinciliği kucaklamış.

yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi'nin yazarı Murat Yalçıntaş. Türkiye'nin Milli Ana Muharebe Tankı projesindeki kritik dönüm noktalarını anlatan kitap için Yalçıntaş, okura sizinle paylaştıklarım sadece bir savunma sanayi projesinin değil, aynı zamanda bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin de hikayesi ve umarım bu sayfalar bireysel bir anlatı olmaktan öteye geçerek gelecekte benzer zorluklarla karşılaşacak kişilere de rehberlik eder, diyor. Yasemin Akıncılar Minguzzi tarafından kaleme alınan Çiçeğim Mati Ahmet Minguzzi, 2025 yılında 14 yaşında bir cinayete kurban giden Mati Ahmet Minguzzi'nin hayatını ve bir annenin yaşadığı tarifsiz acıyı anlatıyor. Canova Yayınları'ndan okurla buluşan eser, sadece bir anı kitabı değil, aynı zamanda derin bir yaz sürecini, anne-oğul arasındaki bağı ve bir annenin adalet arayışını merkeze alan bir kitap. Ayrıca kitabın lansmanı Mati Ahmet'in doğum günü olan 23 Nisan'da gerçekleşti. Söz yazarı ve şair Ahmet Atıl Esendemir'in kaleme aldığı Kalem Değdi Duyguma edebiyat severlerle buluştu. Esendemir son kitabında okuru içsel bir sorgulamaya ve duygusal yolculuğa çıkarıyor. Mihenk Kitap'tan yayınlanan eser, kalbin sakladığı sırları, aşktan geriye kalanları ve umut dolu anıların izini sürüyor. Yazar, kitabı ile ilgili bazı duygular vardır. Yaşanır ama anlatılamaz. İçinde bir ses, bir titreşim kalır. Zaman geçer, adı konulmaz. İşte tam o anda kalem dokunur duyguya. Kalem duyguma değdi ve ben artık susamadım, diyor. Turkuaz Kitap Yayın Evi'nden çıkan Kuruluş Devrinde Bizans ve Osmanlılar kitabının yazarı Fransız tarihçi Michel Balive. Yazar, 20 yılı aşkın araştırmalarının birikimiyle Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan geniş bir tarihi süreklilik içinde Türk-Bizans ilişkilerini derinlemesine inceliyor. Bizans'ın ardından Osmanlı, bölgenin yeni müessir kudreti olarak yükselmiş olsa da Balive, Bizans kültürünün tesirinin bir anda silinmediğini, bilakis Osmanlı medeniyetinin dokusuna nüfuz ettiğini ortaya koyuyor. Yazar Aydın Adrian Bahar'ın kaleme aldığı Oluş ve Boşluk Arasında Balatlar, felsefe, sanat, tarih ve bilimi harmanlayan disiplinler arası bir deneme eser. Temel olarak yaratıcı yanlış okuma yöntemiyle anlamın inşa sürecini sorgulayan kitap, anlamın keşfedilen değil, yaratılan bir olgu olduğunu savunuyor. Kitap, Epsilon Yayın Evi'nden raflardaki yerini aldı. Merve Tüfekçi Emre, Şifa Köyü'nden çocuklara sağlıklı beslenmeyi sevdiren yeni kitap serisini minik okurlar ve ebeveynleriyle buluşturdu. Sinis Yayınları'ndan çıkan hem eğitici hem de eğlenceli 12 kitap.

0: Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Gini katsayı. Bir ülkede milli gelirin dağılımının adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayı. 0 ile 1 arasında değişir. 0'a ne kadar yakınsa mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış, 1'e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir.
2: Hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili seyirciler. TYT Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız çok güzel. Tiyatrodan bahsedeceğiz. Sesten, seslendirmeden bahsedeceğiz. Tıptan, estetikten, tıp turizminden, her şeyden bahsedeceğiz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Şimdi tıp turizmi konusunda Türkiye nerede? Şu anda işte mesela bir ara yemek konusunda çok ucuzduk. Şimdi yemek fiyatları arttı. Artık mesela turistlere o kadar cazip gelmiyor Türkiye'de yemek yemeye gelmek. En azından bazılarına. Tıpta durum ne?
1: Aslında biz bu işin gerçekten dünyada zirvesindeydik. Ama yerimiz gittikçe tehdit edilmeye başlandı. Sektöre başka oyuncular, başka ülkeler bu pazara girmeye başladılar. Bizim de bir dezavantajımız var. İşin finansal boyutundan bakarsanız, bizim maliyet değerlerimiz gittikçe artmasına rağmen dövizin artış hızıyla eşdeğer tutamadığımız için dünyada ucuz olma seçeneğine dönmek zorunda kaldı birçok merkez. Ucuz iş verdiğiniz zaman, ucuza sattığınız zaman da ucuz müşteri bulmaya başlıyorsunuz. Ne yazık ki sağlık turizminde gerçekten kaliteli ve yüksek ödeme gücüne sahip yabancıları yavaş yavaş Türkiye'de kaybettik.
0: Ama şimdi gerçekten o ödeme gücü olanlar gidip kendi ülkelerinde olmayı, her neyse o. Şimdi onu da soracağım. Daha çok ne için geldiklerini de soracağım ama tercih etmezler mi? Yani ucuzluk değil midir buradaki? İnsan niye başka bir ülkeye gider ki?
1: Aslında işin temeline bakarsanız Türkiye için konuşuyorsak, sektörde gerçekten ciddi oyuncular ya da ciddi merkezleri göz önüne bulunduğunuz zaman, gerçekten Türkiye'de yaptırdığınız ister saç çekimi olsun, ister medikal estetik, plastik cerrahi ya da kat damar cerrahisi gibi, onkoloji cerrahisi gibi,

0: gibi özellikli birimleri göz önünde bulundurduğunuz zaman biz gerçekten dünyada hala bir numarayız kalite anlamında.
1: Şimdi eskiden, yani eskiden derken 20 yıl önce, 30 yıl önce Amerika'ya gitmeye huyu vardı. Kalp ameliyatına evet. bile. Houston'a gidilirdi, Cleveland'a gidilirdi.
0: Doğru.
1: O şey öldü artık. Gerekli miydi öyle bir şey bir kere onu sorayım. Ondan sonra veya şimdi nedir durum?
0: Aslında gerekli değildi. Biz hiçbir zaman tıp alanında ya da özellikle cerrahi branşlarda hiçbir zaman Amerika'nın gerisinde olmadık.
1: Yani Amerika'ya...
0: Bu biraz da Amerika'ya gidenler biraz daha bizim ülkemizden gidenler en azından gelir seviyesinin tavanında biraz daha reklamasyonla ilgiliydi.
1: Mesela biraz kanserde, manserde orada daha fazla yok. Araştırmalar yok mu hiç? Yok. Her şey aynı mı?
0: Bizim doktorlarımız, bizim hastanelerimiz inanın dünyadaki en iyi merkezler.
1: Tiyatromuz ne durumda?
2: Tiyatro tabii ki maalesef Avrupa ile Amerika ile boy ölçüşemiyor. Çünkü Türkiye'de tiyatro hala bir eğlence sektörü ve boş zamanlarda yapılacak bir hobi olarak görülüyor. Asla bir sektör olmadı.
1: Kültürel faaliyet olarak görülmüyor.
2: Maalesef görülemiyor. Ben hep şeyi söylüyorum. Boş zamanlarında tiyatroya gidiyorum. Boş zamanlarında kitap okuyorum. Boş zamanlarında müzik
1: balık
2: dinliyorum.
1: Balık
2: tutmak belki öyle ama diğerleri ruhun bir ihtiyacı olmalı. Boş zamanımda ben mesela uyuyorum. Ben tiyatroya gitmek için zaman ayırıyorum, sinemaya gitmek için zaman ayırıyorum, kitap okumak, müzik dinlemek için zaman ayırıyorum. Bunlar nasıl vücudun...
1: Boş zaman değil bunlar yani. Bunlar zaten planlı dolu zaman.
2: Vücudun ihtiyacı nasıl olsa yemek yemekse ruhun da ihtiyacı sanatla ilgilenmek. Bu ihtiyacı duyup sanatla ilgilenmek gerekiyor. Oraya gitmek için zaman ayırmak gerekiyor. Ama maalesef bizim kültürümüz daha oralara varamadı henüz. Onun için hala işte... Pandemide ya da başka olaylarda bir takım toplumsal olaylarda ilk vazgeçilen şey tiyatro oluyor. İlk kapanan yerler de tiyatrolar oluyor ve en son tekrar tiyatroya dönüş oluyor. Onun için dünyayla henüz baş edemiyoruz.
1: Bunun biraz teknolojiyle de alakası var mı acaba? Yani şimdi televizyona bakıp veya işte internete bakıp her şeyi görebilen bir insan ben niye tiyatroya gideyim diye
2: işte
1: düşünmez mi?
2: İşte Avrupa'da Amerika'da öyle olmuyor gerçekten. Yani İngiltere'de 12 ay boyunca bir oyun haftada 8 defa oynuyor. Yani yılda işte 80-90 çok daha fazla sayılarda oynuyor. 200-300 defa oynuyor. Bizim ülkemizde 7 aylık bir sezonumuz var bizim. Ekim'de başlıyor, Mayıs sonu bitiyor maalesef. Bu arada da işte toplam 50 defa 60 defa oynayan tiyatrolar başarılı tiyatrolar haline geliyor. O döngüyü, o sektörü tiyatroya gitmek için zaman ayırmayı ve hatta bunun için turizm sektörünü bir türlü canlandıramadık.
1: Şimdi eskiden mesela sinema tiyatroya rakip gözüküyordu. Şimdi sanki biraz daha mı birleştiler sinema ile tiyatro? Çünkü yani insanların toplu halde bir yere gitmeye ikna etmeniz lazım evet. yani.
2: Benim gördüğüm artık dünyada da öyle, Türkiye'de de sinema bitti.
1: Bitti mi sinema?
2: Bitti. Sinema...
1: Halbuki tiyatro, sinema tiyatroyu bitirecek diyorlardı.
2: Yok.
1: Tiyatro bitmedi, sinema bitti
2: sinema
1: mi diye.
2: Sinema bitti. Sinemayı bitirenler işte platformlar oldu, televizyonlar oldu, internet oldu. Oradan bir şeyleri seyretmek oldu. Teknolojinin ucuzlamasıyla herkesin evinde artık büyük ekran televizyonlar, projeksiyonlar var. Onun için sinema özellikle pandemiden sonra çok ciddi bir yara aldı, bitti. Tiyatro kolay kolay bitmez çünkü tiyatroda canlı bir performans var. Onunla karşı karşıya geldiğiniz, oyuncunun nefesini duyduğunuz, onunla göz göze oynadığınız, iletişim içinde olduğunuz bir sektör. Onun için kolay kolay tiyatro bitmez. Son zamanlarda tartışılan bu yapay zeka hangi meslekleri bitirecek araştırmalarında tiyatro en son. Onu kolay kolay
1: ama
2: bitiremez.
1: Şeyleri, televizyon yıldızlarını bitirebilir.
2: Onlar bitiyor yavaş yavaş maalesef.
1: Ama bu
2: bitiyor.
1: Şimdi robotlar da yapıyorlar çok fena. Hologramlar da çıkıyor. Asla demeyin bence.
2: Ne olursa olsun o şu anda sizinle burada konuşmak gibi keyfi asla sağlayamayacak.
1: Herhalde.
0: Bir de galiba ben hep İstanbul'daydım çok uzun zamandır. 80'lerde, 90'larda tiyatro Türkiye'de en azından İstanbul'da bir atılım halindeydi. 2000'lerden sonra birdenbire geriye plana. Birçok tiyatro salonu kapandı.
2: Evet. Işte
0: İnsanlar çünkü...
2: O bir parça televizyonun çok fazla her girmesiyle, çok kanallı sistemle, ondan sonra internetle bir parça sektöre uğradı. Evet. Ondan önce Türkiye'de tiyatronun bir altın çağı vardı. Tiyatroda tutan bir oyun oynadığınızda bugün televizyondaki gibi sokağa çıkıp yürüyemezdiniz. Herkes gelip fotoğraf çektirmek isterdi. Öyle bir sekteye uğradığı bir dönem oldu. Ama son 10-15 senedir tekrar yükselişte tiyatro. Çok fazla tiyatro var. Küçüklü büyüklü.

0: Çok fazla tiyatro var, çok fazla oyun var. İstanbul'da bugün 200-250'ye yakın oyun sahne perde açıyor her akşam. Bunu 40 kişilik salonda oynayan da var, 1000 kişilik salonda oynayan da var. Ama bir şekilde o seyirciyi oraya getirmek, iyi bir şey yapmak, doğru bir şey yapmak, seyirciye ulaşabilmek bir söyleminizin olması gerekiyor.
1: Yani tiyatronun iyiliği kadar mesela otoparkın olması önemli orada, değil mi insan?
0: Yani tabii ki. İstanbul'da artık otopark problemi çok ciddi bir problem yani, o kolay bir iş değil maalesef.
1: Sizi nasıl etkiledi? Şimdi tiyatro yüz yüze bitmiyor diyor. Tıp da öyle değil mi? Şimdi o pandemide bir online muayeneler oldu mu arada?
2: Oldu. Valla ben bütün hekim arkadaşlarım adına konuşmak istemiyorum ama eminim hepsi de bunu paylaşacaklardır. Benim en büyük muhalefetim ChatGPT ile, yani yapay zeka uygulamalarından kaynaklanıyor. Yapay zeka uygulamaları yüzünden sanki karşımıza gelen herkes doktor, karşımıza gelen herkes işin uzmanı, en büyük zorluk orada. Ama internet gerçekten çok zengin, inanılmaz güzellikte bir bilgi kaynağı ama ağırlığı kontrol edilmemiş, süzgeçten geçmemiş bilgi olduğu için çok yanlışlara yönlendiriyor insanları.
1: Ama şimdi mesela uluslararası şeyde değil mi, pazarlamada arıyor, konuşuyor musunuz hastalarla, nasıl bir iletişim oluyor dışarıdan gelen? Daha gelmeden önce.
2: Evet, şikayet ettiğimiz yapay zekayı kullanıyoruz ne yazık ki. Çünkü yurt dışında bir reklam çalışması yaptığınız zaman on binlerce başvuru geliyor. O on binlerce başvurunun satış elemanlarının ya da sizin birimlerinizin hepsine yetişip cevap vermesi çok zor.
1: Yapay zeka ile mi konuşuyorlar ilk
2: yapay
1: başta?
2: Yapay zeka ön elemeyi yapıyor. Gerçekten ciddi başvuruları birebir görüşecek olan arkadaşlarımıza iletiyor.
1: İletiyor onlar da ama görüntü.
2: Birebir görüşmeye o zaman dökülüyor.
1: Peki bu turizmde, yani tıp turizminde en çok ne hastası geliyor? Veya hasta değil de mesela saç ektirmeye gelene hasta mı deniyor?
2: Evet, hasta. Hasta mı? Bizim kapımızdan giren herkes eğer bizim çalışanımız değilse bizim gözümüzde hastadır. En çok saç ekim hastası geliyor gerçekten. Hala dünyada bir numarayız. Her ne kadar sektörel olarak çok ciddi sıkıntılarımız olsa da hala biz bunda bir numarayız.
1: Nedir erkeklerin bu saçla takıntısı? Ben mesela sürekli kestirip yok etmeye çalışıyorum. Tıraş olup sürekli bir yok etmeye çalışıyorum. Ben mesela onu çoğaltmaya çalışmak nasıl bir his acaba?
2: Bilmiyorum, herkesin ortak fikri
0: biraz
2: nedir?
0: Biraz toplumsal baskı.
2: Toplumsal baskı. Evet. Son 20 yılda bizim hem kadınlarımız hem erkeklerimiz, dünyada daha önceydi. Bizim Türk erkekleri biraz arkadan geliyor. Bu 8-10 yıllık bir serüven. Çok fazla Türk
1: hastamızda. Yani yeni mi güzelliklerine düştük Türk erkekleri?
2: Bunun yapılabilir, ulaşılabilir olması biraz daha yeni sanırım. Eskiden çok çok işte film yıldızlarına falan yapılan uygulamalar gözüyle.
1: Şimdi arkadaki saçı alıyorsunuz, öne koyuyorsunuz. Diyorsunuz değil mi?
2: Evet, arkadaki veya kulak üstü yanlardaki.
1: Ve bu insanlara iyi hissettiriyor kendini.
2: Görüntüyü değiştiriyor.
1: Görüntüyü değiştiriyor.
2: Görüntüyü değiştiriyor. Artık görsellik her şeyin önüne geçmeye başladı. Öyle. Hele ki sosyal medya bu kadar parlamışken herkes sosyal medya delisi oldu.
1: Peki başka ne şey geliyor? Diş sanırım burada çok,
2: evet,
1: şey değil mi?
2: İkinci sırada diş geliyor.
1: Peki o kalp, kanser vesaire, o tip tedavi.
2: Onlar Türkiye'deki belli başlı büyük grupların ya da hastanelerin kapasitelerinde olan işlemler olduğu için o biraz daha dar ama çok daha karlı bir sektör. Daha çok kurumsal anlaşmalarla getiriyorlar onlar. Büyük merkezler, çünkü kalp damar cerrahisi dediğiniz çok büyük bir yatırımdır. Ya da onkoloji cerrahisi ya da onkoloji tedavilerini içeren kurumlar ciddi yatırımlar yapması
1: Türkiye
2: gerekir.
1: Türkiye tıp turizminde iyi dendiği zaman bunlar da dahil mi? Bunlar da var değil mi bizde?
2: Tabii ki. Tabii ki. Ben çok ciddi bütün inancımla söylüyorum. Tıp alanında Türkiye ile boy ölçebilecek nitelikte ve kalitede dünyada ülke yok. Genel kalite değerlendirmesini yaparsanız.
1: Ya benim de bildiğim ve gördüğüm şu, Türkiye genel olarak buna tıp en başında geliyor. Teknoloji kullanmakta son derece başarılı. Fakat yeni teknoloji üretmekte, yeni tedavi üretmekte neredeyiz acaba?
2: Aslında hepsinden daha önemlisi ne biliyor musunuz? tek

0: Teknolojiyi kullanmakta ya da üretmekte değil, bizim sağlık personeli, doktoru, hemşiresi, laborantı hangi aşamada, hangi basamağı değerlendirirseniz değerlendirin, bizim eğitim kalitemiz çok yüksek. Yetişmiş insan gücümüz çok fazla.
1: Tıp eğitimi çok ağır bir eğitim değil mi?
0: Dünyadaki belki de en ağır eğitimlerden biri.
1: Bizde ekstrem ağır, daha da mı ağır?
0: Bizde daha ağır. Çok net, bizde daha ağır. Bizde daha güçlü, bizde daha nitelikli. Hele ki 2000'den önceki doktorları...
1: Daha da mı onlar zor şartlardan geçiyorlar?
0: Şimdi konuyu çok dağıtmış olacağım ama...
1: Hiçbir konu yok ortada, dağıtabilirsiniz.
0: Ne zaman ki özel üniversiteler özel tıp fakülteleri açmaya başladılar, o zaman total eğitim kalitesi biraz düştü. Ama ben mesela tıp fakültesinden mezun olduğum zaman Türkiye'de 22 tane tıp fakültesi vardı. Ben Çapa'nın İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Dünya çapında eğitim veren bir kurumdu. Hacettepe, birkaç tane daha, Ege Tıp, Antalya. Şimdi ben sayısını bilmiyorum ama sanıyorum 200'e yakın tıp fakültesi var.
1: Ama şimdi geçen gün yine bir doktor bey vardı burada, onunla konuşuyorduk. Şimdi tıpta girmek için hani dedim ki ben herhalde en yüksek puan gerektiren veya beceri gerektiren beyin cerrahisidir dedim. Yok dedi, dermatoloji dedi.
0: dönem dönem dalgalanıyor.
1: Çünkü o dermatolojinin acili yok, osu yok, kusu yok değil mi? İnsanlar birazcık da ne yapacağına mı bakıyor? Çünkü doktorluk...
0: Çok realist bakın olaya. Az yatırım, az emekle çok para kazanmak için formülasyon bu. Bir de tıpta şu son 30 yılda gözde branşlar sürekli değişir. Atıyorum bir zamanlar kadın doğumcular inanılmaz yüksek talep vardı. Çünkü Türkiye nüfusunu düşündüğünüz, doğurganlığı düşündüğünüz zaman Türkiye'de yeterli kadın doğum uzmanı yoktu. Sonra birçok bölümden kadın doğum uzmanları yetişmeye başlayınca onların sayısı arttı. Sonra işin içine başkaları girdi. Sonra başka branşlar
1: fizik
0: girdi.
1: Tedavi de galiba çok şey oluyor mu?
0: Fizik tedavi de bir dönem fizik tedavi de çok revaçtaydı.
1: Şu anda da galiba öyleymiş diye duydum. Değil mi?
0: Çok iddialı olamayacağım ama o 5 yıl önce falan bitti diye biliyorum.
1: Tiyatro okulla mı olur?
2: Şimdi oradan başlayayım, Gökhan Bey'den başlayayım. Aşağı yukarı yaşıtız. Aynı dönemlerde okuduk.
0: Aynı şeyleri yaşamışızdır.
2: Ben konservatuvardan mezun oldum. Türkiye'de 4 tane konservatuvar vardı. Ve 10-15 kişi arasında her konservatuvar mezunu veriyordu. Demek 40-45 kişi mezun oluyordu her sene oyunculuk okulundan. Bugün sayısını bile bilmediğim kadar konservatuvar var ve her sene 400-500 tane oyuncu adayı mezun oluyor. Böyle olunca hem işin kalitesi düşüyor, hem bunları eğitecek kadar fazla kalifiye öğretmen yok, hoca yok ortalıkta. Hem bu insanların bulabileceği işler yok, yapabilecekleri tiyatro yok, oynayabilecekleri
1: diziler yok. Talep yok yani böyle bir, değil mi?
2: Evet, çok fazla yapmak isteyen var ama bu kadar iş yok. Böyle olunca da hem kalite hem ücretler düşüyor.
1: Mesela öğretmenler yapıyor, okuduk biz, atanamayan öğretmenler diyorlar. Tiyatrocular da biz mesela oynayamayan tiyatrocular diye bir şey yani, üniversitesini okuduk diye.
2: Maalesef öyle yani, artık devlet tiyatrosu oyuncu almıyor, şehir tiyatrosu oyuncu almıyor. Çıkan insanlar, mezun olan insanlar ne yapacaklar? Ya diziler peşinde koşuyorlar ya 3-5 arkadaş bir araya gelip özel tiyatro kurup orada kendi başına bir şey yapmaya çalışıyor. Ama belli bir tedrisattan geçip belli bir tecrübeye sahip olmadan da bunlar kolay olmuyor.
1: O tedrisattan geçmeden yapabilen var mı? Hiç yani alaylı mı deniyor ona? Ne deniyor?
2: Alaylı deniyor ama onlar da aslında başka ustaların tedrisatından geçiyorlar. Evet, bir konservatuvar okulu okumuyorlar ama atıyorum Ferhan Şensoy'un yanında eğitim alıyorlar.
0: Aslında siz çok güzel ortak noktayı yakaladınız. Hem tiyatro hem tıp aslında usta çırak ilişkisiyle büyüyen bir şeydir. Gerçek eğitimin temelinde usta çırak ilişkisi vardır.
1: O da bitti şimdi, şu anda günümüzde.
0: Siz standart bir usta sayısına çok fazla çırak verirseniz iyi eğitilmemiş çıraklarınız olur. Bu kadar basit. Onları sizin yaşadığınız şey
2: bizde yaşadık. Evet, birebir. Bu işte belki de Türkiye'deki her meslekte artık geçerli. Yani bu kadar fazla okul olunca çok fazla kişi o işi yapmak için oradan mezun oluyor ama o kadar fazla iş yok. Pasta o kadar büyük değil.
0: Şimdi ben bir doktoru işe alacağım zaman başvurulara bakarım. Nereden mezun olmuş, ne zaman mezun olmuş. Ben birinci elemeyi bunun üstünden yaparım.
1: Doğru. Ne oluyor orada? Hangi dönemde nelere maruz kaldığını mı anlıyorsunuz o zaman?
0: Yani kayda değer iyi eğitim verdiğine inandığımız

0: tıp fakültelerinden ya da iyi ihtisas verdiğini düşündüğümüz uzmanlığını o hastanelerden yapmışsa birinci adayımız odur bizim. Önce onlarla görüşürüz.
1: Evet.
2: Orada da tabii dönem de çok önemli. Artık o dönemde hangi hocalar var diye gidiyor iş.
0: Şimdi parça. Genç hekim arkadaşlarım beni seyrederlerse kızacaklar ama en kötü dönemimiz pandemiydi. Gerçi bütün eğitim sektöründe bu eğitim
1: berbat bir şey diyeceğim. Çocukların yüzünü
0: ama
1: kapattılar.
0: İki yıl boyunca online eğitimle hemşireler, anestezi teknikerleri ve bir kısım doktor arkadaşlarımız mezun oldu. O online eğitimle olmayacak bir şey.
1: Yani o iki yıllık şeyde birçok yerde eğitimin 30 yıl, 40 yıl geriye gittiği söyleniyor.
0: Doğrudur. Doğru.
1: Yani o iki
0: ama
1: yılda.
0: Bizim sistemimiz en azından tıp fakülteleri veya sağlık eğitim fakülteleri çok çabuk toparladılar. Pandemiden hemen sonra tekrar. İşte orada bir kayıp kuşak gibi oldu iki yıl.
1: Yani mesela çocuklarda çok kötü oldu. O tam pandemide 4-5 yaşında olan çocuklar yüz kapalı olduğu için yüz ifadesi göremediler.
0: Doğru.
1: Şey çok ciddi sorunlar oldu
0: doğru,
1: yani.
0: Doğru doğru.
1: Yani gelişme sorunları yaşandı çok
2: fena. Tabii okul dediğiniz şey sadece eğitim veren bir yer değildir ki. Oraya insanların %50 de sosyalleşmek için gönderiyorsunuz çocuğunuzu oraya. Orada sosyalleşecek, arkadaş edinecek.
1: Yüz ifadesi olmayan bir tiyatro yani, düşünebiliyor musunuz?
2: Mümkün değil, olmaz tabii ki. Olmaz tabii ki.
1: Şimdi ikinize de soracağım. Yetenek neresinde bunun? Şimdi normalde hani mütevazi olmak için herkes diyor ki yetenek yoktur, çalışırsan olur. Ama mesela tiyatroda var değil mi yetenek diye bir
2: şey? Şöyle söyleyeyim. İşin %80'i çalışmadır. Bence her meslekte böyle.
1: Tamam yani.
2: Çok
1: ama
2: çalışırsanız iyi olursunuz. Üzerine bir de yeteneğiniz varsa çok iyi olursunuz.
1: Ama %80 çok averaj bir şey değil mi yani?
2: Şöyle bir şey var, teori var. 18 dakika diye bir sistem vardır, belki duymuşsunuzdur. Günde 18 dakika herhangi bir işe zaman ayırırsanız bir yıldan sonra dünyanın %98'inden daha iyi olursunuz.
1: 10 yılda da master oluyorsunuz zaten.
2: Bunun üzerine bir de yeteneğiniz varsa çok iyi olursunuz ama çalışmadan istediğiniz kadar yeteneğiniz olsun mümkün değil, öyle bir şey olmaz.
0: Bizde branşlara göre değişiliyor. Dahili ve cerrahi branşlar diye eğer ayırırsak
1: dahili, her birinin ayrı yeteneği gerektiriyor.
0: Dahili branşlarda gerçekten zeka ve eğitim her şeyden ön planda. İyi bir eğitim
1: ama almış. Cerrahide de el yeteneği lazım.
0: Cerrahi branşlarda ise yetenek ön planda.
1: Siz neye göre seçtiniz mesela seçerken?
0: Hangi branştakini? Kimi?
1: Hangi branşları seçtiniz? Siz
0: şimdi biz özel sektör olduğumuz için çok fazla çarpan var bizim işimizde. Dürüst olmak gerekirse önce diyaloğa bakıyoruz biz çünkü devlet hastanesi değiliz. Karşımıza gelen hastalarla ücret ödeyip gelen hastalar.
1: Eğitiminizi seçerken nasıl seçtiniz?
0: Ben kendi eğitimimi.
1: Kendi eğitiminizi seçerken.
0: Bizim zamanımızda öyle bir lüksümüz yoktu. Ben sınava girdiğim zaman İngilizce eğitim veren tıp fakültelerini dışarıya bıraktığım zaman 18 tane tercih hakkımız vardı. İlk tercihime girdim. Hepsi tıp fakültesiydi.
1: Şimdi o İngilizce eğitim konusu da çok yanlış bir şey değil mi? Yani doktor Türk, öğrenci Türk, İngilizce konuşuyorlar aralarında. Yani eğitim ana dilde olmaz mı? İngilizceyi ayrı öğrensin insanlar ve çok iyi öğrensinler, o ayrı. Ama eğitim ikinci bir dilde çok yanlış geliyor bana.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Yani bir yılı bir tıp fakültesi, ya bir fakülteden yabancı dilde eğitim gördü etiketini almak için ki bizim tanıdığımız arkadaşlarımız da vardı. O birinci yıl dil eğitiminin olduğu birinci yılı heba etmek yerine o bir yıl haftada iki gün 3 saatlik özel ders verseniz, toplasanız bunlara bir eğitim, ekstra bir eğitim verseniz bence bir yılı boşuna harcamamış olursunuz.
1: Bence bir yılı değil, geri kalan yıllarda boşa harcanır. Çünkü insanın IQ'su konuştuğu dille ölçülüyor. Yani doğru. Sizin IQ'nuz Türkçe'de 100 ise İngilizce'de 70'e düşüyor. Veya 80'e düşüyor. Hani çok iyi, çok yetenekliyseniz 90'a, 95'e ama düşüyor.
0: Düşer.
1: Yani
0: yani bence de çok gerekli değil. Ki artık günümüzde bir yabancı dil bilmenin bile bir esprisi yok.
1: Yani İngiliz bir şeyin
0: artık
1: kaynağı
0: hep gerekiyor.
1: Yani bilginin kaynağı İngilizce olduğu için
0: artık buna da gerek kalmadı. Mesela ben Journal of Medicine gibi uluslararası dergileri falan takip ederken

0: çok zorluk çekerdim. Şimdi internette, Google'da orayı buluyorsunuz, Türkçe'ye çevir diyorsunuz, her şeyi çok güzel Türkçe'ye çeviriyor. Aa,
1: o mesela olabilir ama sanat konusunda mesela tiyatroyu, değil mi, sinemayı veya hani kültürel şeyleri de orijinal dilinde seyretmek çok farklı bir şey ve bu tabii üretimde en çok İngilizce de yani, var galiba.
2: Tabii burada hikaye şey, mutlaka dünyayı takip etmeniz lazım. Dünyayı takip etmenin tek yolu da ne olursa olsun İngilizce bilmeniz. Sular seller gibi konuşmanıza gerek yok ama duyduğunuzu anlayacak ve kendi derdinizi anlatacak kadar mutlaka İngilizce bilmek zorundasınız. Bence her meslekte dünyayı takip edebilmek için. Yoksa sadece bulunduğunuz coğrafyaya sıkışır kalırsınız. Hiç yeni bir şey ortaya koyamazsınız. Dünyada neler oluyor onları takip edemezsiniz ki sizin işinizde çok daha önemli bildiğim kadarıyla bu. Yani o yeni çıkan oyunları, oradaki mantığı, yeni oyunculuk düşüncesini, yeni yönetmenlik
1: ama yani bir Türk oyuncunun da İngilizce oyun oynamasına gerek yok değil mi?
2: Yok öyle bir şey
1: ya, eğitim tabii. Öyle bir şey çünkü yani
2: zaten oynayamazsınız.
1: Zaten oynayamaz zaten işte zaten.
2: Yani. Hep yabancı olmak olarak kalacaksınız. O ana diliniz olmadığı sürece istediğiniz kadar çok iyi bilin. Yani bugün Türkiye'nin en iyi yabancı dil konuşan oyuncularının en önünde Haluk Bilginer gelir. Haluk Bilginer de Hollywood'da da İngiltere'de oynadığı bütün işlerde hep yabancı oynamıştır. Hiç İngiliz'in Amerikalısıyla oynamamıştır.
1: Oynamadı değil mi?
2: Yani Solar Seller gibi İngilizcesi var. Konuşmuyor.
1: Ali Poyrazol da gitmişti galiba değil mi Broadway'e?
2: Ali Poyrazol da gitti. Müşrik Kenter de gitti. Anlık oynarlar. Yani giderler 3 oyun 5 oyun oynarlar ama bir İngiliz gibi oynayamazlar. Zaten oradaki seyirci de onu öyle kabul etmez.
1: Şimdi oynamak demek ne demek?
2: Oynamak demek benim anlayışıma göre şu. Bir metni aldığınızda size bir karakter verilir. O karakterde söyleyecek bir şey bulursunuz. Onun cümlelerini içselleştirirsiniz, inanırsınız ve o cümleleri söylerken seyirci sizi artık savaş olarak değil de oynadığınız karakter olarak görüyor.
1: Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz o arada?
2: Oyun başlayıp bitene kadar siz de kendinizi öyle görürseniz başarılısınız. Ama bir yandan onu oynarken, bir yandan da akşam eve giderken marketten ne alışveriş yapacağım diye düşünürseniz o olmaz.
1: Ama yani o kendini öyle görmek de çok, yani kendini kandırmak gibi bir şey değil mi o? Yani
2: tabii aslında,
1: o zor bir şey değil mi o yani?
2: Adı üstünde oyun oynuyoruz. Adı üstünde. Aslında çocuklar en iyi oyuncular çocuklardır belli bir yaşa gelene kadar. Yani dikkat edin işte iki tane çocuk
1: evde, söylersin hemen direkt havaya girer.
2: Evcilik oynarken ya da polisçilik oynarken, kovboyculuk oynarken gerçekten inanır o olduğuna. Başka hiçbir şey düşünmez. O anda evin içinde işte kovboy olur, öbürü anne olur, öbürü baba olur, öbürü şoför olur ve oyun bitene kadar inanırlar. İşte oyunculukta o hissiyatı ilerideki yaşlar devam ettirip sahneye getirmek gibi bir şey.
1: Peki şimdi bu usta çırak ilişkisi var mı sizde de?
2: Var, var. Aslında konservatuarda da bir ustanız var. İşte benim ustalarım Müşrik Kenter'de, Zeliha Berksoy'da, Cihan Ünal'da, bunun gibi pek çok değerli isim de. Yani onlar öğretmen olarak geliyorlar ama aslında siz ustalık yapıyorlar. Ve siz bir nevi onların çırakları olarak devam ediyorsunuz.
1: Orada nasıl oluyor? Müdahale pek olmuyor. Görerek mi oluyor? Yani o böyle yapıyor deyip yoksa yok sen bunu böyle yaptın.
2: Hayır.
1: Böyle yaptı diyorlar
2: tabii
1: mı?
2: Tabii, mutlaka çıkıyor, anlatıyor. Siz sahneye çıktığınızda işte birinci sınıf tek başınız o tirat dediğimiz monologları oynarsınız. Burada yanlış tonladım, burada şöyle bir duygu olması gerekiyor der. Sonra sahneler başlar, sonra oyunlar başlar. Devamlı müdahale vardır. Doğru yolu göstermek için vardır. Artısı da şudur. Belki sizde de öyledir. Çok fazla farklı kulvardan, farklı fraksiyonda öğretmeniniz, hocanız olduğunda hepsinden farklı şeyler öğrenirsiniz. Onları bir bütün haline getirip konservatuvar mezunu olduğunuzda bir görürsünüz ki aslında hiçbir şey bilmiyorum da. Bir şeyler verilmiş ama artık yolda öğreneceğim bunu.
1: Peki şimdi sinema ile tiyatro farkı. Tiyatroda rol daha abartılarak oynanıyor. Sinemada daha indirgenerek, öyle bir kural mı var?
2: Evet, öyle bir oyunculuk anlayışı var tabii ki. Şimdi burada kamera beni şurada çekiyor. Ben şöyle yapsam da mimimi alıyor. Ama ben 500 kişiye oynarken ne sesimi böyle düşük kullanabilirim, ne vücudumu kullanabilirim. Orada daha geniş bir seyirci kitlesine daha büyük oynamam gerekir. Oyunculuk mantığı aynı. İnandırıcı olmak aynı. Rolü giymek aynı. Ama oynayış şekli, vücudunuzu kullanış şekli, suratınızı kullanış şekli biraz daha değişiyor.
1: O çıktığınız zaman sahneye, o gözler bakmaya başladığı zaman böyle üstünüze dikilmiş gözler hep, değil mi?
2: Normalde onları görmezsiniz. Zaten
1: görmüyor musunuz?
2: Spot ışıkları gözünüzü alır.
3: Onu soracaktım. Siz seyircileri görmüyorsunuz.
2: Mesela bizim sahnemiz seyirci çok yakın.
1: Ama baktıklarını
2: yakındır.
1: Biliyorsunuz.

0: biliyorsunuz.
1: Bir iki sıra olur. Tabii ki baktığını biliyorsunuz ama o sahneye çıktıktan sonra o rolü de giydiyseniz artık orada seyirci falan yok. Artık orada işte oynadığınız karakter var, o oyun var, oradaki aksiyon var. Seyirci çok fazla sizin ilişki kurabildiğiniz bir şey değil. Evet. Bir tek komedi oyunlarında bir parça seyirciden reaksiyon geldiği zaman iyi bir şey yapıyorum, doğru bir şey yapıyorum, doğru yoldayım.
0: Halbuki derler ki her tiyatro oyunu farklıdır derler, yani seyirciyle kurulan ilişkide. Bir fragmanlar var, bir onlara bakalım. Onların üstüne konuşmaya devam edelim.
2: Sanki dünyanın tamamı bu gece yolculuğa çıkmaya karar vermiş.

0: Bazı beklenmedik gelişmeler oldu ama her şey yoluna girecek.
1: İlk taşı hiç günah olmayan aslında, şöyle değil mi?
2: Aslında basit ve iyi bir plandı. Usulsüz jüriniz, usulsüz adaletinizle yasaları elinize alma hakkına sahip bulunmuyorsunuz. Umarım bundan sonraki hayatınızda huzuru bulabilirsiniz.
1: Odasında biri yürüyordu. Sizi Margaret. Belki de arkasında sadece masayı ve eşyaları bırakmamıştır.
3: Bunlar diğer telsizlerden gelen sesleri alabiliyor. Senin hayalet muhtemelen tam da burada.
1: Bu evde bir şey var Margaret. Rahatsız edici bir şey.
4: Belki de arkadaştan daha fazlasıydı.
1: Hayır.
4: Buna bayağı üzülmüş gibisin.
1: Siz mi ararsınız diye düşünmüştüm. Alexa saat kaç?
4: Geleceğimi biliyor muydun?
1: Lavabonun içindeydi. Lavaboda su doluydu. Bayayı. Ray, bu normal bir şey değil.
4: Alexa saat kaç?
5: Korkak. Haklı çıkmandan korkuyorsun ve bunu kimsenin görmesini istemiyorsun.
4: Bu kadar aptal olmanızdan nefret ediyorum.
1: Acaba sen misin diye çok merak ediyorum. Yani bütün bunları sen mi yapıyorsun?
5: Alexa saat kaç?
1: Açık pencereler. Lavabodaki Bay Ayı.
4: Özür dilerim, öyle demek istemedim.
1: Kes şunu! Bu bir uyarı gibi sanki.
6: Hadi ama.
1: Odasındaki pencere gibi.
4: Temi.
1: İşte her neyse artık yatak odasında değil.
4: Hiçbir şey yok.
1: Yanılıyorsun Bey. Bu şey her neyse geliyor.
4: Çok üzgünüm.
7: Saat 00:00.
1: Odasında biri yürüyordu. Sizin Margaret.
8: Evet. Gerilim cinayet değil mi? Agatha Christie'nin Orient Express.
9: Evet, Doğu Ekspresi'nde cinayet oynuyoruz, hala devam ediyoruz. Dördüncü sezona geçeceğiz, üçüncü sezonu bitiriyoruz.
8: Bir sezon, bir yılda kaç sezon oluyor?
9: Bir sezon oluyor.
8: Dördüncü yıla geldi.
9: Dördüncü yıla giriyoruz. Mesela orada oynadığım rol bambaşka. Diğerinde Gece Yarısı Hayalti diye de bir oyunumuz var. Arka arka iki gün onları oynayacağız. Bir gün birini. Orada bambaşka bir hikaye var. Evin içinde olan bir hayalet ve bunun getirdiği paranormal olaylar var. Dönemleri farklı. Giydiğiniz rol farklı. Ama ikisinde de bir şekilde inandırıcı olup seyirciyi ikna etmek gerekiyor.
8: Peki ikisinde de siz mi varsınız?
9: İkisinde de oynuyorum ben.
8: Hayır, oynuyorsunuz da siz olarak mı varsınız? Yani yoksa bambaşka biri mi ikisinde de?
9: Bambaşka biri tabii.
8: Bambaşka. Çünkü mesela şeyler var, o sinemadaki jönler hep kendini oynuyor
9: yok,
8: onlar.
9: Yok, bambaşka biri. Yani birinde çok daha naif, çok daha saf, çok da bir şeyleri anlayamayan, Hercule Poirot'a yardım eden bir yan karakter oynuyorum. Diğerinde bütün o evdeki paranormal olayları bilim çerçevesinde anlatmaya çalışan ve bunu kanıtlamaya çalışan biraz ukala, her şeyi bilen bir adam oynuyor mesela. Çok bambaşka rol.
10: Daha baskın size. Karakter.
9: Evet.
8: Siz rol yapabiliyorsunuz. Hastalara rol çok güzel oldu mesela demek lazım mı?
10: Yok, biz genellikle çok dürüst davranıyoruz hastalarımıza.
8: En çok başka hangi hastalar geliyor size? Mesela saçı yaptık, dişi yaptık.
10: Plastik cerrahi, estetik ameliyatları.
8: Erkekler de bunu yapıyorlar mı?
10: Evet, erkekler de geliyor.
8: Erkekler ne için geliyorlar? Mesela ben şöyle bir şey duymuştum. Burun yaptıran bir erkeğin burun yaptırması çok tehlikelidir diye bir şey duymuştum. Tıbbi açıdan değil, psikolojik açıdan. Burnunu böyle yaptırmaya ihtiyaç duyan erkek, bunu böyle çok

0: Ünlü bir estetik cerrahın anlatmıştı bana. Mesela burnunu yaptırmaya gelen erkekten çok çekinirim diye söylemişti. Böyle bir şey var mı?
1: Ben plastik cerrah değilim ama katılmıyorum.
0: Katılmıyorsunuz.
1: Yok, kesinlikle doğru değil.
0: Peki plastik cerrahi konusunda karar verme süreçleri nasıl ilerliyor? Çünkü
1: yurt dışından gelen hastaları mı konuşuyoruz yoksa
0: genel olarak konuşuyoruz. Yani plastik cerrahi, daha doğrusu estetik cerrahi değil mi? Plastik çünkü bir hasar olduğu zaman yapılıyor.
1: Yok, aslında tam tercümesi şöyle. Plastik, estetik ve rekonstrüktif. Rekonstrüktif dediğimiz onarma ameliyatları.
0: Şimdi estetik ve şeyde.
1: Estetik ameliyatları diyelim.
0: Normalde fiziksel bir şikayetiniz yok, görsel bir şikayetiniz var. Buradan başlıyor. Doğru. Değil mi iş?
1: Şimdi bizim Kartal Tıp Merkezi'nin bünyesinde bir de doktor akademisi var. Biz eğitim de veriyoruz doktorlarımıza. Orada anlattığım derse vurguda bulunayım isterseniz. İnsanlar kendi görüntüsünden mutlu olmayabilir. Bu çok doğal bir şeydir. Bunun hastalık boyutunda dediğimiz dismorfik bozukluklar. Yani
0: onu ayıracağız bir kere.
1: Onları mutlaka ayırmanız lazım. Çünkü o hastalara ne yaparsanız yapın istediği olmayacaktır. Bizim tek bir korkumuz yani arada kazara kaynayıp da dismorfik bozukluğu olan bir hastaya işlem yapmak, gözümüzden kaçması.
0: Ama şimdi neticede insan kendi görüntüsünden memnun değilse ve fizikselde bir işlevsel bir şey, bir anormallikte yoksa, bu daha çok psikolojik bir şey değil mi? Yani onu kesip biçmektense sen bak otur aslan gibi adamsın veya kadınsın demek daha mantıklı değil mi?
2: Siz bütün sektörü çökerttiniz şu anda.
1: Yok, aslında orada ince nokta ne biliyor musunuz? Eğer kişinin talep ettiği şey bizim öngörümüzle ya da toplumun genel geçer güzellik kavramıyla aykırı bir şeyse o zaman biz yanlış bir şey yapmış oluruz. Yani şimdi mini minnacık burnu olan bir adam bu burnum büyük bunu daha da küçülttürmek istiyorum derse biz kabul etmeyiz zaten. Ama yüz çaplarına baktığınız zaman o ölçüleri baktığınızda eğer burnun ekseninde bir kayma varsa ki bu zaten nefes alma problemleri de
0: yok,
1: yaratır.
0: Yok kayma mayma yok, ben estetikten şey yapayım, hiç kayma falan yok. Bakıyorum mesela bütün kadınların suratı belli bir yaştan sonra aynı gözükmeye başlıyor. Aynı yerlere iğneler yaptırıyorlar. Aynı yerleri çektiriyorlar.
1: Onun sonra şimdi bir meşhur bir ifadesi var. O ismi kullanmak istemiyorum. O ne yazık ki ucuza yapılmış.
0: Ucuz değil. Çok yani yok, bizim servetler veriyorlar yani.
1: Bizim açımızdan öyle. Ucuza yapılmış derken herkesi standart bir tipe dönüştürmek ucuz bir işlemdir. Oysa herkesin güzelleşmeye hakkı var. Ama kendi doğasına aykırı olacak bir şeye ya da belirli bir kalıba insanları değiştirmeye çalışmak ben de ona karşıyım.
0: Estetik nedir? Nasıl tarif edebiliriz? Yani
1: estetik güzellik algısı diyelim.
0: Güzellik algısı ama çok göreceli
1: çok
0: bir şey değil mi? Yani?
1: Doğru, görecelidir. Rahmetli anneannemin toprağı bol olsun. Onun dediği bir şey vardı. Biz eskiden kız bakmaya gittiğimizde işte eti budu şöyle enine boyuna diye biz kız beğenirdik. Hamama gider beğenirdik. Ama şimdi çıta gibi kızlar revaçta diyordu. Toplumsal beğeni algısı ya da estetik algısı da hem toplumdan topluma değişir hem de dönemler halinde değişebilir.
0: Şu anda nasıl bir şey var mesela dönem var?
1: Şu anda yaşadığımız dönem uzun bir zamandır biraz Yunan mitolojisi gibi. Yunan mitolojisindeki tanrı ve tanrıça heykellerinin kopyası olma derdindeyiz hepimiz.
0: Herkes acayip ilaçlar alıyor değil mi? Bu liposakşınlar falan da değil mi? Mesela liposakşınların eskiden çok riski vardı. Şimdi var mı hala? Emboli atmak gibi riskleri
1: emboli atma riski her zaman var ama artık emboli riskini minimize eden daha gelişmiş sistemlerle santrifüj sistemleri, daha iyi deri altına verilen solüsyonlar ve takibinde daha güçlü ilaçlarımız olduğu için eskisi ya son 5 yılda ben Türkiye'de ya 2 ya da 4 tane ya 3-4 tane böyle vaka duymuşum.
0: Tabii emboli çok az ama mesela o liposakşında şöyle bir şey vardı. O yağları aldırdıktan sonra
1: sarkmalar oluyor.
0: Bir daha kilo alırsa bu sefer o şey gibi böyle dalgalanan

0: şey olmuyor mu? Mesela kilo almamak lazım yani o işi yaptıktan evet. sonra değil mi?
1: Şimdi liposakşında emdiğiniz yani dokudan uzaklaştırdığınız yağın miktarı da çok önemli. Eğer çok fazla liposakşın yapıyorsanız zaten içi boş bir çuval gibi deri katlanmaya başlar. Aynı zamanda o deriyi germeniz gerekir.
0: Ya o kilo değişikliklerinde...
1: Tabii tabii. Bizim sıklıkla yaptığımız operasyonlardan bir tanesi de o. Çok revaçta, ben çok onaylamıyorum ama bu mide küçültme ameliyatlarından sonra 60, 70, 80 kilolar veren insanları...
0: Çok zor şeyler yaşıyor.
1: Çok ciddi, çok ciddi plastik cerrahi operasyonlarıyla düzeltebiliyoruz.
0: Peki bu mide küçültme ameliyatları bu yeni çıkan ilaçlarla hani bu iştahı bastıran ilaçlar var ya haftada bir oluyor insanlar. Azalacak mı? Yani sizin tabi tam konunuz değil ama ucundan yani, konunuz gene.
1: O ilaçlar da şimdi mide küçültme, gastrik bypass ameliyatları dediğiniz mide küçültmeler çok riskli ameliyat grubudur.
0: Çok riskli.
1: Gerçekten vücudunuzun çok yararlı bir parçasını kesip çıkarıyorsunuz.
0: Yani boyunuz 1.60, kilonuz 150 ise o yapmak zorundasınız ama değil mi?
1: Olabilecek şey.
0: Ama artık onu bile... Sanki
1: marjı çok daralttılar. Marj daha dar. Şimdi insanlar 20-30 kiloyu vermekle uğraşmamak için bunu yapmaya başlıyor.
0: Liposakşında kilo veriliyor mu?
1: Liposakşın kilo verme eylemi için değildir.
0: Yani kaç kilo yağ çıkıyor mesela bir insanda?
1: Yani maksimum 3-4.
0: 3-4 kilo. Az buz değil insanlar 3-4 kilo. Hele bir de o yağı eritmeye çalışarak hayatları kayıyor yani o zaman...
2: Ya 3-4 kilo yağ herhalde 15-20 günde sıkı bir rejim ve sporla verirsiniz.
0: Yok o yağ veremiyorsunuz öyle o yağ.
1: O şey değil. Mesela gittikçe artan oranda şey var. Boyun liposakşını. İnsanlar gıdıklarını yok etmek için istiyorlar bunu.
0: Allah Allah.
1: Çok
0: kadınlar mı istiyor, erkekler mi istiyor?
1: İki tarafta da var. Artık yavaş yavaş bundan uzaklaşın. Erkekler de kadınlar da bizim toplumumuzda estetik ameliyatlara neredeyse birbirine yakın talepkarlar.
0: Yani ben öyle olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü birisi kadın süsleniyor, ediyor. Erkek de işte üstüne getirirse çıkıyor, gidiyor yani.
2: Dönem değişiyor artık. Bir de artık öyle değil.
1: Bir tane de sosyolog da getirmeniz lazım bu yorumlasın diye ama sosyal medya. Sosyal medyadaki o paylaşımlarla ilgili bence bu. İnsanlar binlerin, on binlerin gördüğü görüntülerini eskiden, şimdi çevrenizde kaç kişiyle muhataptınız? Sizi 100 kişi görürdü. Ama sosyal medyaya bir resmi attığı zaman insanlar on binlere göstermeye
0: gördüğünü
1: başlıyor.
0: Zannediyor ama. Ben eskiden bir gittiğimiz mekanlar vardı falan ve sürekli gidilirdi oralara çünkü öyle bir başka buluşma imkanı da yoktu. Normal ilişki kurulurdu. Şimdi 10.000 kişi görüyorsunuz ama kimseyle bir gerçek manada ilişki kurulmuyor.
1: Doğru.
0: Ve o şeyi Photoshop'ta da yapılabiliyor öyle olduğu zaman değil mi?
1: Ben o kadar becerikliyim öyle şeyleri bilmediğim için yapılıyor ama tabii ki.
0: Peki bu değişikliği siz tiyatroda hissediyor musunuz? Çünkü toplumda böyle bir değişiklik varsa talep edilen içeriğin de bu şekilde değişiyor olması
2: var,
0: lazım değil
2: yani
0: mi?
2: Ne olursa
0: yani daha olsun. Süslü erkekler mi istiyorlar?
2: Daha süslü erkekler değil ama bir estetik olayının sahne üzerinde de, kostümde de, dekorda da, ışıkta da bir estetik olayı tabii ki gelişti. Ve bu bir tek hani zamanın gelişmesiyle alakalı değil. Dünyayı çok kolay takip edebildiğiniz için nelerin revaçta olduğunu anında, saniyesinde görüp onu talep etme şansınız var. Ve o çok yükseldi. Yani bundan 15-20 sene önce tiyatro sahnesinden beklentisi seyircinin başka bir şeydi. Bugün artık başka bir şey.
0: Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi. Hikaye aynı hikaye. Herhalde bu 20 yıl önce de oynandı mı burada hiç daha önce?
2: Yok, Doğu Ekspresi'nde cinayet Türkiye'de ilk defa.
0: İlk defa yani
2: bizim
0: oynadı?
2: Tiyatromuzun en büyük özelliklerinden biri odur. İlk defa Türkiye'de yapılan şey.
0: Yani oynansaydı ne bir şey fark edecek miydi?
2: Şöyle fark ederdi. Mesela bir tren vagonu var sahnede. O tren vagonu kendi içinde değişiyor. Yemekli vagon oluyor, yataklı vagon oluyor. Sahneye sisler basıyor, sahnede kar yağıyor. Şimdi bu artık günümüzün getirdiği bir teknolojik ihtiyaç.
0: Ben tiyatro sahnesi. Broadway'de görmüştüm. Böyle 6 tane sahneyi koymuşlar. Tık tık tık tık. Hangi sahneyi oynayacaksa.
2: Evet yani
0: onu
2: artık
0: ama bu 30 yıl önceydi yani zaten.
2: Belli bir yere gelmeniz gerekiyor artık. Yani dünyayla baş edebilmeniz için, en azından aynı seyirciyi yakalayabilmeniz için sizin de bazı şeyleri yapmanız gerekiyor. O estetik değer değişti, zaman algısı değişti, daha dinamik ve daha hızlı akan bir

0: Gündeme geçti her şey. Onda tiyatroya da yansıyor, filmlere, sinemaya da yansıyor. Eski anlayıştaki bir tiyatro ve sinemayla sizin ayakta durma şansınız yok artık. Mecburen seyircinin beklentisine cevap vermek zorundasınız. Bunun için estetik de var, zaman algısı da var, beğeni de var, maalesef her şey var.
1: Peki sahneye koymak için klasik mi, yeniler mi? Bir de yeni bir şey üstüne çalışıyorsunuz galiba.
0: Evet, şu kadın anda bir de Haziran sonunda çıkacak Kadın Haklı Erkek Haklı diye bir ilişki komedisi üzerine çalışıyoruz. O da 29 Haziran'da premierini yapacak. Klasikler de olmalı, yeni modern bir şeyler de olmalı. Mesela demin seyrettiğimiz Doğu Ekspresi'nde Cinayet 1934 yılında yazılmış bir eser. 1933'te geçiyor. Sirkeci Garı'nda başlıyor hikaye. Bir sonrakisi Gece Yarısı Hayaleti 2020'lerde yazılmış. Benim uyarladığım ve günümüzde geçen bir hikaye. Onun için kostümü de farklı, dekor anlayışı da farklı, dili de farklı. Tabii ki dil de değişiyor.
1: Şimdi yazmak açısından, yani trajedi yazmak sanki bana daha kolay gibi geliyor. Çünkü formülü belli. Öldürürsün adamları, ağlattırırsın, bağırtırırsın. Ama komedinin bir formülü var mı mesela?
0: Tabii ki her şeyin bir formülü var. Burada sinema senaryosu ya da tiyatroda oyun teksti yazmak bir tek konuyu bulmak değil. Konuyu herkes bulur. Önemli olan onu diyaloglara
1: çevirmek. Aynen.
0: O diyaloglar ne kadar akıyor? Siz istediğiniz kadar çok eğlenceli, çok güzel ya da çok trajik bir konu bulun. Onu diyaloglarda aktaramıyorsunuz. Hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Komedi o diyalogların daha mikro bazda mı çıkıyor komedi? Yani genel olarak sahneyi koyup bunu koyarsak bu komik olur demek daha mı zor yani?
0: İkisinin de kendi içinde zorlukları var. Komedi zor gibi gözüküyor ama seyirciyi yakaladığınızda çok rahat, çok kolay ilerleyen bir şey. Trajedide mesela selama kadar seyirciye ulaştım ulaşmadım bilmiyorsunuz. Ben Sinan de Bergerac oynadık yıllar önce. 2,5 saat sürüyordu.
1: Bir trajedi oynayınca insan üzülüyor herhalde.
0: Seyirci sus pus dinliyordu ve biz selama kadar beğendi mi beğenmedi mi, alkışlayacak mı, ne kadar tepki gösterecek bilemiyorsunuz. Tabii ki ikisinde kendi zorlukları, kendi güzellikleri, kendi keyfi var. Hani birini birinden ayıramam.
1: Nedir
0: çocuk
1: mesela,
0: ayırmak gibi bir şey bu.
1: Mesela komedinin var mı bir formülü? Nasıl mesela?
0: Seyircinin kalbine ulaştığınız sürece komedi de trajedi de aynı, dram da aynı. Zaten ben sizin kalbinize, beyninize ulaşabiliyorsam sizi güldürebilirim ya da ağlatabilirim. Ulaşamıyorsam ikisini de yapamam.
1: Zaten gülmekten ağlamaya falan da tiyatrolarda sürekli geçiş oluyor değil mi?
0: Tabii oyununa göre öyle bir geçiş oluyor. Her dramın içinde bir komedi var. Mesela Doğu Ekspresi'nde Cinayet aslında çok ciddi bir polisiye bir dram. Benim karakterim seyirciye zaman zaman nefes aldırıp gülümsetecek bir karakter. Bütün dramların, trajedilerin içinde komedi unsurları vardır. Komedilerin içinde de aslında bir dram vardır. İnsanlar o drama, o trajediye gülerler. Sizin yaptığınız komikliğe gülmezler. Sizin düştüğünüz kötü duruma gülerler.
1: O tiyatro şeysi bittikten sonra yaklaşık değil mi 2 saat, 1,5 saat, 2 saat, 2,5 saat sürüyor.
0: Oyununa göre değişiyor, evet. O
1: müthiş bir adrenalin.
0: Çok çok büyük bir adrenalin, çok büyük keyif. Doğru bir iş yaptıysanız, seyirciyle doğru bir temas kurduysanız, güçlü bir şekilde alkışlandıysanız dünyanın en büyük keyfi.
1: O mesela oyun bittikten sonra herhalde o adrenalin epey bir süre devam ediyor değil mi?
0: Ediyor tabii. Hani çıkıyorsunuz işte arkadaşların mümkünse bir yerde oturuyorsunuz, bir şey içiyorsunuz ya da evinize gidiyorsunuz, ne güzel de oyun diyorsunuz, biriyle paylaşıyorsunuz.
1: Ya bir insan daha bir devam etmek istiyor değil mi o adrenalin?
0: Tabii yani o bir süre sizi devam ettiriyor ama ertesi gün yine sıfırdan başlıyorsunuz, yine tiyatroya gidiyorsunuz, yine aynı oyunu oynuyorsunuz ama farklı seyirciyi oynuyorsunuz. Onun için hiçbir oyun aynı olmuyor aslında. 200 defa oynadık.
1: Peki onu farklılaştıran siz misiniz, seyirci mi?
0: Seyirci.
1: Seyircinin verdiği tepki.
0: Tepki. Onun dinleme şekli, verdiği reaksiyonların yeri, ne yaparsanız yapın sizi değiştiriyor.
1: Mesela kulise gelip hemen "Aa bak bu bölüme bu seyirci şu tepki verdi" falan diye aranızda direkt konuşuluyor
0: tabii
1: mu?
0: Tabii konuşuluyor. Bugün şurada yakaladık, burada yakalayamadık, burada çok güzel tepki verdi. Bazen seyirci buz gibiydi, hiçbir şeye tepki vermedi. Bunlar oluyor tabii.
1: Terslik illaki oluyor değil mi?
0: Mutlaka olmaz olur mu? Mutlaka. Yani o bazen biri replik unutuyor, bazen ışık açılması gereken yerde açılmıyor, müzik gelmesi gereken yerde gelmiyor. Bir takım aksilikler oluyor tabii.
1: Peki pazarlaması nasıl yapılıyor bu işin? Yani nasıl tanıtıyorsunuz?
0: Artık her şey sosyal medya.
1: Sosyal medya.
0: Sosyal medya. Artık hani eskiden gazete ilanları verilirdi. Öyle bir şey kalmadı. Sokak afişlemeleri yapılırdı. Artık çok az yapılıyor. Herkes her şeyi sosyal medya takip ediyor.
1: O zaman iş önden şey yapıyor. Yani neyi oynayacağınıza doğru karar vermeniz lazım. Çünkü zaten

0: zaten doğru şeyi seçtiyseniz online şeyde pazarlanıp gidiyor gibi bir şey çıkıyor, değil mi?
1: Aslında işi yapmak kadar satmak da önemli. Yani satmaktan kastımız işe pazarlamak.
0: Pazarlamak işin en önemli evet, kısmıdır.
1: Aynı şekilde siz ne kadar iyi bir şey yaparsanız yapın, doğru stratejiyle reklama girmediğiniz sürece seyirci yakalayıp getiremezsiniz. Onun için seyirci getireceksiniz, bu bir başarıdır. Gelen seyirci de mutlu olacak, bu da ikinci başarıdır. Ondan sonra kendi kendine yürüyor iş.
0: Sonra kulaktan kulağa.
1: Kulaktan kulağa gidiyor.
0: Kaç, ne kadar tiyatro seyircisi var Türkiye'de, var mı böyle bir bilgi?
1: Var aşağı yukarı, öyle bir rakam vereceğim ki üzüleceğiz hepimiz ama bütün Türkiye'deki tiyatro seyircisi 200 bin civarında.
0: Yok artık.
1: Maalesef, maalesef.
2: Oyuna bir yıl içerisinde oyuna giden, yani oyun sayısına göre mi yoksa insan sayısı mı?
0: İnsan sayısı mı?
1: 200 bin farklı insan var bütün Türkiye'de. 200-250
2: bunlar tiyatroya giden insanlar.
1: Yani bu sayı işte İstanbul'da 100-110 bin civarında, geri kalan 100 bin de bütün Türkiye civarında. Maalesef çok az. Yani Kadıköy'ün nüfusu, sadece Kadıköy'ün nüfusu 1 milyon. Kadıköy'ün kemikleşmiş tiyatro seyircisi 50-60 bin. Yani %10'a bile ulaşamıyoruz maalesef.
0: Siz aynı anda ses sanatçılığı da yapıyorsunuz. Dublaj yani, değil mi?
1: Çok uzun yıllar seslenme stüdyom da vardı. 22 sene seslenme stüdyosunu idare ettim. Kendim konservatuvar mezunuyum. Seslendirme yaptım. Seslendirme yönetmenliği yaptım. Stüdyo işletmeyi
0: yaptım. Çok zor bir iş değil mi? O işte ben mesela sesim işte kalın malın, sen yaparsın dediler, bir deneyeyim dedim, hiç olmuyor yani. Onun için o duyguyu, enerjiyi falan katmak
1: evet,
0: bayağı bir iş yani.
1: Yanlış bilinen bir şeydir. Senin sesin güzel, seslenme dublaj yapabilirsin diye. Hayır. Bütün herkes, bütün sesi iyi olan, çirkin olan, kırçıllı olan, şu olan, herkes seslenme yapabilir. Önemli olan o sesinizle nasıl oyun verebildiğiniz. O oyunu doğru bir şekilde verebiliyorsanız sesinizin güzelliği hiç önemli değildir.
2: Yani, o görüntüyü yaşamak aslında. Tabii, şimdi seslendirdiğiniz görüntünün duygusunu taşımanız gerekiyor.
1: Tabii, çünkü siz aslında
2: zor olan şey o.
1: Duble yapıyorsunuz. Başkasının yaptığı bir oyunun dublesini
2: sesini yapıyorsunuz.
1: Karşınızda asla çıkmamanız gereken bir şablon var. Bir oyunculuk var. Ve siz o ağlıyorsa ağlayacaksınız, gülüyorsa güleceksiniz. Ben burada ağlıyor ama ben bunu gülerek yorumladım, yapma şansınız yok.
0: Yani o radyo tiyatroları vardı bir ara.
1: Oralarda biraz daha serbestsiniz tabii, görüntü olmadığı için. Ama film dublajı yaparken hiç öyle bir şansınız yok.
0: Yok öyle bir şey değil mi?
1: Öyle bir şansınız yok. O ne yapıyorsa onu yapacaksınız. Nerede es veriyorsa orada es veriyorsunuz.
0: Filmler hala dublajlanıyor mu yoksa?
1: Tabii tabii dublajlanıyor. Yani
0: normal orijinal sesle çekilmiyor mu artık filmler?
1: Şimdi yabancı filmlerden
0: bahsediyor. Yabancı filmler.
1: Yabancı filmler Türkçe seslendiriliyor. İşte sinemada çok az
0: eskiden
1: giriyor.
0: Birinin sesini başka birisi de yapıyordu. Öyle dublaj da vardı. Şimdi, Türk de vardı yani.
1: Yerli yapımlarda yerli dublaj dediğimiz şey de vardı. Teknoloji bu kadar gelişmeden, mikrofon ve ses sistemi bu kadar gelişmeden sesli çekim olamıyordu. Arkadan ses giriyor, o sesi şey yapamıyor, kaliteli almıyor sesi. Onun için pilot ses dediğimiz, ne dediği anlaşılsın yeter gibi bir çekim yapılıyordu. Sonra stüdyoya girip tekrar onu kendini konuşuyordunuz ya da başkası konuşuyordu ama
2: hatta Yeşilcam'ın o çok eski devirlerinde bütün jönlerin sesi
1: tabii. 3-4 tane seslendirme vardır. Herkes onlar konuşuyor.
2: Herkes onlar konuşuyordu.
0: Dublaj konusunda gerçekten siz de çok iyisiniz. Türkiye'de çok iyi ama bunun bir bedeli var. Hiç İngilizce öğrenmedi kimse. Çünkü İngilizce filmlere kimse maruz kalmadı. Dublaj iyi olunca ihtiyaç da duymuyor insan. Türkçe seyrediveriyor.
1: Ama artık öyle değil tabii. Artık altyazılı çok daha fazla seyrediyor dublajı. Artık dublajı seyreden kesim hani ya çok meraklı olacak dublaja ya işte hızlı okuyamayacak ya belli bir yaşın üzerinde olacak.
0: Televizyonlarda hala sadece dublaj gidiyor.
1: Ulusal kanallarda öyle ama dijital platformların hepsinde altyazısı var bütün işlerin.
2: Sinemalarda da öyle seçenek sunuyorlar.
1: Evet.
2: Altyazılı veya altyazısız
0: öyle
2: diye.
0: Mi?
2: Tabii tabii.
1: Yani mesela dublajda da biz dünya çapında çok iyiyiz ama şöyle çok iyiyiz. Biz Almanya'nın yaptığı işi onda bir zamanında onda bir fiyata yapıyoruz.
0: Şimdi Google'ın dublajlarını nasıl buluyorsunuz?
1: Henüz daha değil.
0: Henüz daha değil.
1: Çünkü Türkçedeki aksanlara henüz halledemediler. Ama yavaş yavaş oraya doğru gidiyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Verdiğiniz bilgiler için.
1: Sağ olun. Teşekkür
0: ederim. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 28, Kayseri 27, Nevşehir 24, Sivas 25. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 29, Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 28. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 28, Karabük 29, Rize ve Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 29, Van 20, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 29 ve Diyarbakır 33 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
2: Bizim için ilk sırada.
0: İşleri büyütmek?
3: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'lı olmak vardır. Ne var sırada
4: Denizbank burada? Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya fark edilmiyor.
5: Abla kardeş aile şirketi gibisin.
4: Ha yolüstü bir dükkan olaydı.
6: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.
7: Bu da tamam.
8: Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
9: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan hallettim. E vade de bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatan dokuma sanatçısı akademisyen Fırat Neziroğlu.
2: Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir.
1: Sanatını gelenekselle çağdaşta buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
2: Oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip dokumaya başladım.
1: Anadolu'nun zengin kültürünü nasıl anlatıyor?
2: Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende her şeyde vardır bu.
1: Kral ve kraliçelerin portrelerini dokumaya nasıl başladı?
2: İster istemez bazı saraylar.
1: Anadolulu gibi dokuyor, dünyalı gibi anlatıyor sözü ne ifade ediyor?
2: Biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama bu kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
1: Geleneksel desenler neler anlatıyor?
2: Kilimde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış.
1: Sürdürülebilir moda trendi hakkında ne düşünüyor?
2: Zamansız yaz ve zamansız kış. Yılda iki koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz.
1: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler yarın 19'da Parada.
3: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, ya, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimkisi

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor.

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı.

0: şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi.
1: Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım.
0: Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yazlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi Gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı Gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evren Can Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Yan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023'te

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 28, Kayseri 27, Nevşehir 24, Sivas 25. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 29, Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 28. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 28, Karabük 29, Rize ve Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 29, Van 20, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin

0: 31, Şanlıurfa 35, Siirt 29 ve Diyarbakır 33 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
5: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
4: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir.
1: Sanatını gelenekselle çağdaşta buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
0: Oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip okumaya başladım.
1: Anadolu'nun zengin kültürünü nasıl anlatıyor?
0: Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende her şeyde vardır bu.
1: Kral ve kraliçelerin portrelerini dokumaya nasıl başladı?
0: İster istemez bazı saraylar.
1: Anadolulu gibi dokuyor, dünyalı gibi anlatıyor sözü ne ifade ediyor?
0: Biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama bu kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
1: Geleneksel desenler neler anlatıyor?
0: Kilimde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış.
1: Sürdürülebilir moda trendi hakkında ne düşünüyor?
0: Zamansız yaz ve zamansız kış yılda iki koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz.
1: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler yarın.

0: Geliyor.
1: Hamza. Asürüs gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şartı yüklüdür.
2: Karışma Okan.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Kalk gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Dağıttım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller

0: Ne yapayım gelir abi, ne yapayım?
1: Terse çeviriyorum.
0: Yok. Abi gömleğini çevirsen tersi yetiyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünün var benim ya.
2: Elhamdülillah Rabbin alemin. Amin.
3: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirge mi Allah?

0: Amin be ya.
1: Kim o densiz?
2: Valla bizden değil hocam be ya.
1: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
3: Hocam valla bugün bu kadar dua et ha. Görüyorsun cemaatin hali hiç hali değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim yarın devam ederiz.
1: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat. Bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
4: Malo be ya işte bu. Eyvallah abi hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
1: Lan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
4: Bravo hocam ağzına sağlık ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz? Bir daha ağzını açan olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
5: Koşar. Kefilim ben ha.
1: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
6: Amin.
1: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
6: Amin.
1: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbi.
6: Amin.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
6: Amin.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takacak olmanız da ayrı bir şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makamda unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
2: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar. Hoş
4: sağ olun, sağ olun. Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
3: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor, ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duasına çıktık. Yar yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar, laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan, bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.

0: Sevgili Güne Bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzde bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Akkıyla gelini, damattan gelini kaldırıyoruz. Hadi bakayım, büyük alkışlar.
1: Amca oynamazsa oynarız tabi de hani daha sonrasında takı merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha. Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söylemedi filan anlamam yani. Öyle mi?
0: Hakkı bize işimizi mi öğretiyor? Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi Bahadır yüklen.
2: Biraz heyecanlıyım baba.
3: Korkma bir şey olmaz oku.
2: Tamam.
4: Herkese iyi akşamlar be. Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be.
5: Verdin. Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
4: Sen istesedin bebeğimizi mi ya?
1: O zaman bir siyah alalım.
4: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
0: Bir gün baba deseydin şaşardım zaten be ya. Anana hediye et hadi bakalım. Babam da...
6: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar ara gazı vermiyoruz.
7: Vereyim mi sana bir şey?
4: Ver bakalım.
8: Hemen bir şey vereyim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım. Onlar da ne be ya?
9: Ya Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
8: Amca! Karışın!
10: Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın! Takılar ayaklandı, gitti at!
2: Hakkı, amcaoğlu.
1: Füze ama.
2: Ne bileyim be, ateş topu sanki.
1: Hakkı, kendine gel Hakkı.

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are them?
2: Roger, come here.
3: Kadını gelini. Siz mi attınız lan füzeyi söyle.
4: Yunan'ın füzesi işler mi be ya? Dökeni bu lan ince mi?
2: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey. Calm down guys. Hey. Stop. Stop.
7: Hayda. Kim lan? Ya dün mezar bakıyordum. Ne zaman hale geldin canlandın? Öte git kurban olayım ya.
6: Hello. My name is Mary. Heh. We are sorry.
4: Ne diyeyim lan? Ne dedi?
7: Mehmet amca Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
6: You see?
7: You see.
6: Okay. Okay. Okay. Please lower your guns.
7: Your gun.
8: Navresim diyor navresim.
7: Ne dedi bu?
2: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
7: Hı. Mary Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
2: Bizden indir, indir. Evet. Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
5: Ben dedim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi top atabilir mi hiç?
7: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
6: Yes, okay. That's a big okay.
2: Abi, Mary Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
7: O düşen füze değil miydi be ya?
2: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
7: Para mı?
5: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasime.
7: Allah'ın adını verdim bak.
4: Bakar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
9: Hello me. How are you be ya?
6: Oh, fine and you?
9: Okay.
7: Ne dedi lan?
9: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
2: Ağza bak ağza.
7: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mara dediler. Dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
6: Hamza.
7: Bak dakika tutuyorum ha, ona göre çabuk.
4: Kaldır. Kim geldi lan? Kim geldi?

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un dünlü düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle bekle, geldim.
0: Koş koş. Koş.
2: Füze Amerika.

0: Siz nereden çıktınız, kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
4: Abi güzel, seni bir yerde gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
1: Yok değildi.
4: Ha tamam, kızım gelsin.
0: Tüvbe yarabbi tüvbe ya. Ben bu köyün muhtarıyım, muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz, ne işiniz var söyleyin bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar, sen bir sinirlendin. Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa, çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
5: Biz 70 milyon değil miydik? Veririz 80 milyon olduk be.
1: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz. Basına saldırıyor şu anda.
0: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şşş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şşş, siz bu arada bir çay için.
6: Abi, abi, abi kalk abi.
7: Ne var lan? Ne böğürüp duruyorsun öyle baban gibi?
6: Babam abimi çağırıyor.
7: Ne yapacakmış baban abine?
8: Abi, Amerikalılar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
7: Ahanda, Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi, Yunanlılar buna olmadan bir alt edemez diye. Kesin biri fişekledi.
3: Dur ana, bir dur be, bir dur.
7: Olur be kızanı, ben hemen gideyim de bir ekmek alıverin.
3: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
6: Adam be ya, babam seni bekliyor.
3: Tamam be, tamam. Duş bakalım önüme.
9: Hazırız.
1: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikalılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
3: Pardon hanımefendi, kusura bakmayın, böldüm.
1: Ne oluyor ya?
3: Kamerayı diyorum, kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
1: Aa, kapatamam.
0: Kapat diyor be ya. Üzele yata saygı. Kapat.
9: Tamam beyler, sakin. Kapatıyorum.
1: Aslana bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
3: Beyler, dün gece buraya düşen gök taşıymış. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
10: Oba. Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
11: 20 dolar ne kadar be ya?
12: Çok para be. Çok para.
11: Ne güzel bu ya.
13: Ah kader be ya.
12: İlk baş ben gördüm.
14: Okay, you can see the picture of this meteor. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
3: Ne? Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
10: Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arayacağız mı ya? Herkes aldılar taşı. Taşı alan çıkarsın.
3: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
10: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi, taş. İki dünya derim yakında, haberin olsun bak.
3: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
12: Lan Hakkı, bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitecekti duayı.
10: Ulan! Yoksun benden habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
12: Ben aldım. O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
10: Oba. Doğru.
0: Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyor mu orada? Yoksa taşı sen mi aldın?
13: Üşüdün ne öyle?
3: Ey cemaati Müslüm, indirin tüfekleri, şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
10: Ya bırakın taşı maşı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada, unuttunuz herhalde. Bir başlayalım takım erasım ya artık, hadi.
3: Sus be! Sabahtan beri.
10: Tamam kızmam be. Yarın hallederiz hep beraber.
14: What's happening?
3: They are trying to find the one who talked to Stone.
14: Oh, okay. Wait, calm down, guys. It's just one piece of it. There must be thousands of them near the village, okay?
10: Yapma be. İndirin silahları.
3: Baba indir silahları, indir.
0: Ben de anladım demin.
3: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
1: İt bari şu ya.
3: Muhabirlik zor meslek.
1: Muhabir miydiniz?
3: Hayır.
1: E nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
3: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
1: Nereden geliyor?
3: Ne nereden geliyor?
1: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle, mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
3: İnternette çok güzel şarkılarım var, bir dinleyin isterseniz.

0: Yaşa. Al senin de kalsın.
1: Ver bakalım. Ha.
0: Yaşa. Kaş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı. Kara.
2: Yok mu ya? Gidin başka yerde.
1: Öteki dağlarda var diyorlar.
0: Kurtaş değil mi be?
1: Oba! Harbiden de taş ha.
0: Kaç para eder bu?
1: En az yarım kilosu var. Hadi yürü. Gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
0: 5 x 25 x 400 + 250.
1: Lan yürü, orada hesaplarız, yürü.
3: Yavaş yavaş, gaza gelme Yaşar. Bak gaza gelme, davulu patlatacağım. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
1: Masamız da burada var, bekleriz. Herkes takısını takacak kardeşim, herkes. Takasını takacak.
4: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
1: Hazırız, hazırız. Hazırız.
5: Kayı takıyor.
4: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Güne Bakan Köyü'ne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
1: Her şey o imam denen... yüzünden başladı.
4: Aman efendim.
1: Ama öyle öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye tutturdu. Aldı ağrı gitti.
4: Düğüne gelin.
1: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı ben. Herkes bolca yedi içti. Çaldı sazlar, oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık kıyamet koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim, öyle bir şey yok. Muhterem can bağırıyor. Yunan diye füze attı. Füze attı, herkes kaçışmaya başladı burada. Sonra ayaktan da gitti takılar hep.
6: Yalnız yalnız. O takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
1: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
7: Hop hop hop hop.
1: Oğlum ağzın ortasında taş ha. Kafam kararttı aşk, görmüyor musun ya? Al bakalım Mari.
8: Oh yes.
1: Yes.
8: Yes.
1: Biri bak, söyle ona kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Söyle bakalım.
0: Tam 188 gram.
1: Oba.
9: Mary, yes. Day one, $25. Per gram.
8: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that, okay?
1: Ne diyor?
9: Şirketimiz...
1: Tamam, onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
8: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
9: Ama! Ama! Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz...

0: 1 milyon dolar para vereceklermiş.
1: Ne? 1 milyon mu?
2: 1 milyon mu?
3: 1 milyon mu?
4: Bir dakika. Neye 1 milyon veriyorlarmış ya?
1: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
4: Tamam. Durun o zaman, durun. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
5: Taş mı 1 milyon ediyor?
4: Kızım sen de kapat o kamerayı. Yeter artık, yeter be ya.
5: Haber yapmak da mı yasak muhtar?
4: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen. Yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
5: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben. İstediğim yerde yaparım haberimi.
4: Hanımefendi, kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya 1 milyonmuş falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum. Eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
6: Baba kusura bakma, kız haklı.
4: Konuşma lan sipa.
6: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
4: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
6: Ben gidiyorum.
4: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci, 4. kez söylüyorum bak. Sakın bu başın haberini yapayım deme. Kurban olayım.
5: Vallahi bilemeyeceğim muhtar. Her şey senin biz olan yaklaşımına bağlı.
4: Tamam, ben sana yaklaştım zaten. Sen de bize yaklaş. Kapat. Sen şu deliği meliği çek. Bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar. Ne yapacaksın yani? Müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
7: Dişini çıkarsak ne olur görsün.
1: Ya muhtar. Bırakma belleri ya.
4: Kapat yavrum benim. Kurban olayım, kapat. Ablam sana güzel bir tiyakı kuzusu kestireyim. Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat, koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim, hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz.
6: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
4: Tamam. Nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
6: Eyvallah, sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
8: Hocam bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
6: Ha yok, biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
8: Hiç kusura bakma be hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
6: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
5: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi bir.
4: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun, bir ayran neyim içelim içeride, gel.
5: Muhtar gel seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
4: Yapalım be ya. Biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.
5: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köy, köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
4: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
5: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
4: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pullan işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
5: Gramına 20 dolar verdiklerini öğrendik.
4: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
5: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
4: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
5: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
4: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
5: Teşekkürler. Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
4: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durun, ne taşı bu ya?
5: Yalan değil muhtar, haber kaynaklarım sağlamdır.
4: Sağlammış, bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum, büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
2: İyi valla. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingir deş.
4: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
5: Yat taşı.
4: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma be, çık lan.
5: Hadi.
4: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Odaman arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sen Türk'üsün be.
3: Ya ben Türk. Biz elma şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
1: But we don't have the fixed stone yet.
4: Back up.
5: Hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taş için mi geldiniz?
3: Nereden anladınız?
5: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
6: Gramına ne kadar veriyorsun?
3: Ya biz elma şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
7: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Dağılır bakın elini havaya.
8: Bula bizi de modunuz kazıklayacak be ya.
9: Uçurlar.
8: Ulan.
5: Sana gele canım hava gelsin lan.
9: Beni. Sen sütte çaldın be ya.
5: Oy. Köpekler!
7: Ne kaçırdın lan?
5: Dede sen deyip duramam mı bak? Kaza atıp kaçtı be ya.
7: Benim öyle bir şey yapmaz.
5: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
7: Taş ne olacak?
5: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? $20 veririm.
7: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
5: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
10: Meri $30 almıyordu. O daha kıymetliymiş.
5: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
10: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
5: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
10: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
5: O alsa bakın söyler.
11: $1,000,000 kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir $1,000,000 muhtar.
5: $1,000,000. Çok koştuk. Su sesi, tuvalete gideyim ben.
10: Şuna bak nasıl da kurtaraktan yürüyor.
11: Milyoner bir iş bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak kendine güveni geldi, görüyor musun? İki karı kaydı var.
12: Kilosu belirsiz. Kilosu
13: yok ya. Diz çıkacağız burada tabii. O zaman
12: kilosu belirsiz. Sorunlarım var. Ha.
13: Beğendin mi?
14: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkı dinledim ben seni.
13: Yapma be, cidden mi?
14: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
13: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
14: Ay sağ ol ya.
13: Ya şöyle söyleyeyim, bugün internette bir şarkım 10,000-20,000 dinleniyor. Nereden baksan 40'ların nüfusu be.
14: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
13: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
14: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
13: İnşallah, öyle bir planım var.
14: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay 1,000,000. Sana gider.

0: albüm çıkartır.
1: Ya Taş babam da değil ki.
0: Çünkü onda diyor.
1: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
2: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
1: Ne oluyor baba?
2: Ne oluyor? Bak kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
0: Amerikalılara ne oldu?
2: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar, Almanlar. Amerikalılar taşlar alıp kaçtılar.
0: Bir dakika ya, bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
2: Hem de nasıl?
0: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
3: Görüşürüz.
2: Aynı babasının oğlu ha, hemen dayanamış gazeteci kızı.
1: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
2: Konuşma lan. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse, oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
1: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
2: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? Bir milyona sen mi satacaksın?
1: Yok baba, ben bulmadım be.
2: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halinde baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün ailelerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak isteler.
1: Ama taş bende değil baba.
2: En son sen orada değil miydin?
1: Oradaydım. Akkı'ya takısını taktım, çıktım sonra.
2: Akkı kaldı orada öyle mi?
1: Akkı.
2: O zaman ben Akkı'nın düğününe gideyim, takısını takayım. Heh, bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
1: Tamam.
2: Akkı mı?
4: Bırak onu elinde. Taze hem de.
5: Selamun aleyküm Muhtar.
2: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır, nereye böyle?
5: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
2: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
5: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre her bir şey anlattı bize.
2: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız, hadi.
5: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be, Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
2: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize diken atar, ondan diyorum ben. Hadi git git.
5: Aa şöyle. Hadi oğlum.
2: Yakında Muhtar seçimleri var, unutmayın. Sen bir söyledin. Git, git. Kıfık.
6: Bu Nevzatların ne işi var burada Muhtar be ya?
2: Hep o Mari var ya Mari.
5: Ayıp olmuyor Muhtar be ya.
2: Lan! Lan sana taşere demedim mi? Bak hala oyun oynuyor. Taşere çabuk! Çabuk! Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
7: Alman disiplini Muhtar. İş beklemez.
2: Lan Hakkı, gel buraya gel.
8: Amca, ne var?
2: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlardı, Amerikalılardı derken sana takı takmayı unuttuk. Al bakalım, ha.
8: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabi.
2: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
8: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
2: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak, büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir, ben satarım tamam.
8: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler işler. Oh şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazananları görmüyorduk amca.
2: Tamam Hakkı.
8: Ne tamam.
2: Tamam Hakkı, bağırma. Gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle, Hakkı böyle diyor. tamam. Sen yine de taşı benden habersiz satma.
8: Kimse beni kandıramaz. Hı-hı. Herkes takısını takacak kardeşim.
2: Haklı.
8: Takacak. Vururum malayı ağzına.
2: Tabii. Haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
3: Dikkat dikkat. Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim mi ya? Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağı ne varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha. İyi koşarım bak.
8: Çok yaşar Asım amca. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ettik.
8: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Tarçaklar diye bak.
9: Ya sen gözünü dert aç da kimse eksik bırakmasın ha.
0: Merhabalar, kolay gelsin. Geç de olsa takım merasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
8: Vallahi işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim değil mi?
0: Evet.
8: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkı'nın da dediği gibi yani bu köyde kime ne takarsan onu tak Allah. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
8: On numara, on numara.
2: Taşı getirirsin değil mi artık?
8: O işi benden merak etme. Oo, Kadir amca. Allah razı olsun.
0: İyi akşamlar.
9: İyi akşamlar.
0: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
9: Hakkı?
8: Buradayım burada.
0: İyi akşamlar Hakkı Bey. Düğünde bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
9: Ana! Hakkı lan! Taşı sen mi buldun?
0: Aa, nasıl yani? Siz söylemedi mi büyük taşın yerini?
8: Ya bırakın taş maaşı Allah Allah. Taş maaşı yok bende. Genelde çıktı böyle sorularla falan oynamam ben. Oyalama. Şimdi izin versin evimize gireceğiz. Yarın gel.
0: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
9: Hakkım taşı nereye sakladın be ya?
8: Allah Allah.
9: Hadi bana bak hem yerini erken benim.
8: Taş maaşı yok bende ne saklayacağım ben?
9: Ah onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana o kadar. Yoksa beni unut.
8: Ama benim Ayçiçeğim.
9: Ay aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
8: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur Allah Allah ayıp ediyorsun be. Daha ilk geceden etme eleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
9: Ya Akket sende mi lan taş?
8: Bende ne sandın be? Gel bak mı buraya?
9: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim. Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o züğürtle diye.
8: Ama şimdi ayıp ediyorsun. Teessüf eder. Nurhan. Teessüf ederim bak. Sen züğürt dedin adam. Muhteremin yeğeni Hakkı Hakkı.
9: Başlatma muhteremin Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın. Ya da ben babamın evine giderim.
8: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
9: Git sen amcanı öp.
8: Öperim. Paracıklarını da öperim. $50. 100. $200. $250.
2: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
10: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
2: $100 eder yani.
10: Kim bilir? Belki 1000 ya da $10 bile etmez.
2: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz biliyor musun? Hatırla. Birinci Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşta be ya?
10: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde ediyorken köye bir müze yaptıralım.
2: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içerisinde...

0: Düğün yapar veya.
1: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk. Göktaşı Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
0: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
1: Evet.
0: Köylüler gidip bunlara bakar.

0: Bak soruyor ne var sırada diye.
1: Say hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası.
0: İşleri büyütmek.
3: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklımızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'la olmak vardır.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Arabanı arabam nokta koma. Değerinde cinsat.
10: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
11: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
12: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler eline bakıyorlar.
13: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
12: Kadınlar da olmalı tarımda.
11: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
13: Tarlaya girmeye başladık.
11: Traktör sürmeme.
14: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
10: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvettürk. Sağlam
2: bankacılık. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatan dokuma sanatçısı akademisyen Fırat Neziroğlu.
3: Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir.
2: Sanatını gelenekselle çağdaşta buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
3: Oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip dokumaya başladım.
2: Anadolu'nun zengin kültürünü nasıl anlatıyor?
3: Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende her şeyde vardır bu.
2: Kral ve kraliçelerin portrelerini dokumaya nasıl başladı?
3: İster istemez bazı saraylar.
2: Anadolulu gibi dokuyor, dünyalı gibi anlatıyor sözü ne ifade ediyor?
3: Biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama bu kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbirinde yok.
2: Geleneksel desenler neler anlatıyor?
3: Kilimde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış.
2: Sürdürülebilir moda trendi hakkında ne düşünüyor?
3: Zamansız yaz ve zamansız kış yıllık koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz.
2: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da ABRA'da.
4: Allah seni anlasın.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam.
5: Tahta bakıyorsunuz ha? Daha ne kadar toprağa ayağınıza sürüyordunuz be.
7: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
5: Selamünaleyküm.
8: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
5: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
7: Ay yok kardeş yok. Sadece koltuk olur mu?
5: Nur, Nur. Para, para.
7: Büyük taşı satıp bütün ev yenileriz be kocacığım. Ah Akka şu takıma baksana.
8: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
7: Akka gelsene, çok rahat.
5: Geleyim değil mi?
7: Gel gel.
5: Bakayım. Bayağı rahat.
7: Evet.
5: Zıpla durumun üstünde değil mi?

0: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk. Yürü, hadi.
1: Ne oluyor Muhtar? Ne çağırdın?
0: Gel otur, gel. Sakin ol, gel.
1: Ne oluyor ya?
0: Gel.
1: Gel.
0: Oturun. Buna heyecan yaptırmayın. Şimdi bir de bununla uğraşmayak ya. Otur. Bana bakın. Köy muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
2: Ya muhtar, senin başına güneş mi geçti? Sen ne söylüyorsun?

0: Ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
1: Ben taşımı Meli'ye satarım. Bağış maaş yapmam.
0: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meli değil 10 tane Meli alırım, söz.
2: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
0: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Ya. Kırk mı yaptın? Allah'ını sev... Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş.

0: muhtarınız kısmet. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaşı Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaşı Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaşı Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz Göktaşı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
1: Evet muhtar, Göktaşı'ndan Göktaşı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
2: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye, biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da bizzat caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Ali değil mi?
2: Bitti.
1: Muhtar, yeminle bu köylü senle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracağım.
2: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
1: Tabii yaparız. Peki muhtar, bu büyük taş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
2: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır bak bakayım bebe. Gel bakayım oğlum. Bir dakika gel be. Baba. Dur. Menajitti dur. Bu kapın yüz verme. Sakın.
4: Öyle deme be baba.
2: Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi bütün gün kahvede oturuyorsun sen? Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım. Bari al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
4: Baba bu çay adisyonu be. Ha, çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
2: Oğlum üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
4: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok, kesemem ben bağış maaş.
2: Ne demek kesemem ben bağış maaş ya?
4: Yok, kesmem ben. İşim gücüm var baba.
2: Bahadır sen hipnoz olmuşsun.
4: Yo.
2: Hipnoz oldun be ya.
4: Hipnoz olmadım be.
2: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
4: Yok.
2: Kurban olayım böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık ne olur. Al bu makbuzu götür işte. Kes bağışları.
4: Yok benim işim var al baba. Ben hipnoz olmadım. ...24 gram oldu abi.
5: Ne kadar yapıyor be?
4: 700 euro yapar.
5: Bir dakika.
6: 720 euro, %20'si, oba 144 euro.
5: Yani 144 eurosunu köye bağışlayacaksın. İkram hemen 144 euroluk bir makbuz kesilin bakalım.
7: Abi sizden müze isteyen var kardeşim. En memnun köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
5: Allah Allah. Muhtar, bağış yapmıyor mu be ya?
2: Herkes bağışını yapacak be ya. Ne demek vermem? Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namı.

0: parasını hiç koy. Yok ya. İlla taşın parasını zorlama alalım Nevzat.
1: Muhtar, gök taşı gökten düşerek gamı malı olmuştur. Bu mazlumun vergisi be ya.
0: Kim diyor olmaz diye ya. Sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
1: Bundan da verdi mi bundan?
2: Ya da üzül etme be ya. Herkes verecek. Köy kalkınacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
3: Biraz aşağı tut da bir şeye yarasın. Ha,
4: tamam şimdi güzel. Vur gitsin, vur gitsin.
1: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
4: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi, vur.
1: Abi verin taşımı, satmıyorum, vazgeçtim. Karıma hediye edeceğim. Kolye yapsın, boynuna taksın.
4: Ne demek satmıyorum? Satacağım ya, satacağım ya. Vur şunu gitsin ya.
5: Muhtar,
4: ceza da yatmıyorum.
5: Muhtar, şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
4: Tamam geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyar heyetini topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık, öyle değil mi be ya?
1: Aa, araç

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Köyümüzü meydana doğru vurun. Ben köyün muhtarı Kısmet. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

0: amcama. Ne oldu be ya dede? Ödümü kopardınız.
1: O taşı kime saçan? Peşin peşin alalım maaşımızı.
0: Kimseye? Taşmaç yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne altıya be ya buradasın be ya. Bak. Muhtarın emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok.
4: Beni inanmışsın mı?
2: Ya ne verisi dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık vallahi. Muhtar olacak bize. Muhtarlık namına dur. Dur Allah dur. Dur diyor.
5: Beni hanım. Gül Hanım'a da söyleyin, yol yorgunusunuz. Buranın çok güzel aydarisi var. Aydari içer misiniz soğuk soğuk?
6: Yula, hardaliye hoşças.
7: Da haçu.
6: Evet istiyorum.
5: Aydar, hardaliye getirir misin misafirlerimize acil?
3: Muhtar, biz de içeriz.
5: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar. Şu küpekleri de ver. Onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lela Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
6: İsme Bey говорит, что бы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
3: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
2: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
0: Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işlerle hocam.
5: Ay. Yok fena fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
0: Allah Allah. Nerede bu? Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Ha. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: Fuck! Güzel Allah'ım. Buldum kolunu. Kolum burada. Kolum burada lan ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
1: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle. Evet.
2: Niye getirdin beni buraya?
1: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
2: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
1: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
2: Nereden? Masadan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
1: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
2: Aa niye?
1: Ben çünkü babam %20'sini el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
2: doğru.
1: Neyse ya, taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuşur ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
2: Hiç ya, İsa bir şey soruyor.
1: Ha, ben böyle boş boş konuşayım, sen başkasıyla ilgilen, tamam mı? Hadi.
2: Ay ben ikinize de yetişirim, merak etme sen de ya.
1: Bir rahat bırakmadınız be, bir rahat bırakmadınız.
2: Telefonun çalmadan söyle artık şarkıyı.
1: Evet, şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
2: Neymiş o?
1: Gözlerin için yazdım. İsmi, kilosu belirsiz sorunlarım var.
2: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
1: Ya ben parçayı çalayım.
3: Dede!
2: Ne oluyor ya?
3: Lan Bahadır! Yardım et be ya!
1: Dede, ne yapıyorsun burada be? Dede, kalk kalk, iyi misin? Kalk, iyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
3: Büyük taşı arıyordum be ya. Sen de mi aslanım?
1: Bende taş yok.
3: Peki, siz ne yapıyordunuz burada?
1: Ne diyorsun dede benim?
3: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
2: Hele tipi, dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse, ben gidiyorum ya.
1: Şarkı.
2: Dede, artık başka zamana.
1: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be.

0: Köpekler. Göktaş'ı muhterin zulmünü kıracağız. Vergi olmaz. Kutlar. Vay be. Az olmuş be ya. Lan Ceren.
1: Ne oldu bu?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynasın. Babana ister. Çabuk koş.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Leyla ile konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyor musun? Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Az sabret. Taşı ki ne taş? NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı. Heykelini dikseler. Namerdi. Son yetmez be.
2: Öyle mi?
3: Bir bakar mısın?
0: Girer miyim? Ne oldu?
2: Ne yapacağım? Heykelim heykeldi. Allah Allah. Sonra gazlar ördekleri üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse tas satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış, bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: 되었지만
1: Why?
2: A ti te quiero con ella.
1: Insulta diario de sol, mi Dios, yo soy morta.
2: Se ne dio su me kardeşim ya. Baksana bak sinirden bana ne oluyor bak. Bak bir anda kasılma geliyor. Gördün değil mi?
1: Azıcık sakin ol ya.
2: Nasıl sakin olayım lan? Bir de neler yaptılar. Ama onlar muhtarı tanımıyorlar. Ben onlara oyunlarını bozarım.
1: Yürü be muhtar.
2: Mehmet emmi. Allah'ın adını verdim bak düşman orada. Bravo. Bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor da anam ölmüyor.
3: Kaldırın elleri.
4: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayın varık gitti.
2: Vay be. Utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan hiç çeviriyorsun ha? Hain. Kaldır elleri. Kaldır. Bak ben muhtarım. Kaçın kurasıyım. Yer miyim lan ben? Ha?
5: Göktaşının belgisi olmaz muhta.
2: Olur mu olmaz mı? Görürsün hoca. Görürsün. Yaşar. Kes lan bakalım bunlara makbuzu.
3: Gel lan bre.
6: İndir elleri. Geç be.
7: Zuzma. Zuzlukta. Sıra sana geli. Çek.
8: Tövbe estağfurullah.
2: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bunlar böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
4: Bizden kaçmaz mı muhtar?
7: Yok Danila muhtar olmadı. Senden izin alalım be.
5: Hay ağzına sağlık Nevzat.
9: Nevzat abi sen bizim köy muhtarı olsun.
7: Ne demek hocam Erdağ'ım. Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekliyor. Zulme karşı bir baş kaldırı vardır be ya.
2: Sizin baş kaldırınız ancak olur lan.
7: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
2: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
5: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
2: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
7: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bastır Nevzat, kim tutar seni? Bastır Nevzat, bastır Nevzat.
2: Vuruldun mu lan?
4: Korkmayayım ben. Benim.
2: Ya git şu Erol'un elinden silah al. Bir kaza çıkacak. Kurban olayım ya. İspirto mu içiyor? Ne yapıyor?
5: Erol abi şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
7: Abi beni dinleyin ey köy halkı. Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Birlikten kuvvet doğar be.
3: Helal olsun.
7: Gök dışı gökten düşmüştür. Vergi alınamaz.

0: lan? Dışarıda millet şey yapıyor, sen burada müzik dinliyorsun be ya. Hep Nevzat'ın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taşıyıp satıyor. Sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından Günebakan'da neler yaşanıyor bize aktarır mısın?
3: Alan, Füzünköy bu, Füzünköy.
4: Özdemir, Özdemir, muhtarlığın aldığı dışı bağışı kararının ardından Günebakan köy sakinleri ve gelenler bu kararı protesto etmek için
3: eyleme başladılar. Kafa vururum, dur.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini söylediler.
5: Bravo! Bravo!
6: Şu anda da yanımızda Günebakan köyünün imamı var. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
7: Göktaşı, yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık bağış talep edemez. Edemez! Edemez! Yuhu muhtara! Yuhu!
8: Yuhu! Abi, yuhu muhtar ayağını denk alır ya da biz halk olarak onu deveriz be ya!
6: Hakkı Bey, siz ne söylemek istersiniz?
3: Çok sinek yaptı bu sana.
0: Tamam, bayağı. Ulan Hakkı!
8: Abi buradan sayın kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
1: Muhtar, kaymakam falan diyorlar bak.
0: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
4: Yasemin Özdemir, Günebakan köyünden bildirdim. Teşekkürler.
0: Kapatın lan gözlerinizi. Ölmüş babama küfür etti işlerinden biri.
9: Muhtar, yasa dışı vergi aldığı söyleniyor. Doğru mudur?
0: Kaçıyorsun ya lan. Bizim ve muhtarlığın bilgi dağarcığında değildir bu. Yara kafesidir o kadar.
8: Yalan söylüyorsun.
0: Bakın, bakın, yine bakın sakinleri bakın. Muhtar ve ihtiyar heyeti olarak konuşuyorum. Yok efendim, biz burada ihtiyar heyeti olarak burada göktaşı tutulmuş da onunla göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme.
10: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtarı Nevzat.
9: Hocam, görüntüdeki muhtar da konuşan kusu be.
0: Efendim, isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur.
3: Karşısında Mehmet Emmi bulur. Bakın, kurt gibi bağır Mehmet Emmi. Mehmet Emmi'm gündüzleri tırttır, geceleri kurttır. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

0: Evet.
1: Al. Öküz. Yürü. Anca gez. Şişt, Hakkı. Bak hele bir be.
2: Tamam sen geç, ben geliyorum. Ha.
1: Git. Hakkı.
3: Anca. Lena'yla konuştum, kurban olayım. Ruslar dedi ki taşın iyisini getirsen 2 milyon veririz. Satacaksın değil mi?
4: Satacaksak satalım be aga.
5: Satmayacağız da turşunu mu kuracağız be ya?
1: Kurban olayım benim yakışıklım, zaten.
5: Valla maaşlar kalktığına göre. Operasyona başlıyor.
2: Satıyor bak, gördün mü, satıyor.
1: Adam.
2: Hadi gidelim operasyona.
1: Hadi gel.
5: Çay içelim bakalım.
2: Ha? Rus gördün mü Rus'u abi be? Tamam. Gözlüklü olan.
1: Ne yalan? Ben Lena'ya bakarken tam oradaydım, hoca geldi.
2: Ana.
1: Tabii tam operasyondayım, hoca geldi. Hoca gelince bütün her şeyim kesildi.
5: Çok güzelsin be.
6: Teşekkür ederim.
5: Sana bir şey göstereceğim.
6: Ne göstereceğim?
5: Sır. Beni takip et, tamam mı?
6: Tamam.

0: Vay. Allah şu güzelliğe bak be. Allah. Haydi bakalım. Ya Erol abi de. Erol abinin ellerinden öper. Oh. Ne diyeceğim? Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Ha. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel ben de Lena'ya götürelim taşı.
2: Yengenize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: şaka ya. Sürpriz bu mu? Yine mi şarkı söyleyeceksin? Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik, içinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh! Taş sendeydi demek.
1: Ceylan. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı boş değilim.
1: Anladım.

0: Ne oldu be?
1: Mikrofonumu unuttum canım.
0: Canım mı? Senin canın iyiyim ben be. Sen atla arabaya, ben geliyorum hemen.
1: Tamam. Hadi abi hadi.

0: 나가 보다.
1: 도망가.
2: 이사 이리기 좀해. 깨뜨릴 다시마. 이사 좀 깨는 것이 무리야.
3: 이때 다시 깃든 암치 하지마. 혼자 önündeki aracı takip et.
4: İnsan bir selam ver be ya.
3: Aleyküm selam. Gözünü seveyim hocam, takip et.
4: Benzin parasını alırım.
3: İstasyon alacağım sana hocam, ne olur gözünü seveyim. Bas.
5: Başlayan bazı oldum seni. Sıkıldım kadar içimde. Allah.

0: Hocam, hocam, şu yola saptan önüne çıkalım be. Hadi gözünü seveyim.
1: Merak etme sen, imanın gücünden kaçamazlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kaç çok özledim seni be.
2: Ne yapayım ya? Ne gerek var, kendini bitirdin be ya.
3: Okey.
2: Aralayın. Çanta nerede?
0: Mary, money.
3: Yes.
0: Mike.
2: Oh. Allah.
4: Paralar burada. Taş nerede?
2: Hakkı, getir taşı.
0: Yardım edin mi ya? Gavur onu şimdi.
2: Allah. Vay be. Hayırlı olsun, sizindir yani.
5: O ne be ya?
6: Selamünaleyküm Muhtar.
2: Aleykümselam komutanım.
6: Ne yapıyorsunuz burada? Siz mi ateş ettiniz?
2: Hayır komutanım. Hakkının yani silahından öyle bir şey oldu. El şehirden diye yalama hakkı bizim ya. Elden oldu yani.
5: El tezlikte.
6: Bu ne burada?
5: Taş.
2: Taş var onun içinde komutanım.
6: Taş. Ne taşı?
5: Göktaşı.
2: Göktaşı komutanım.
6: Göktaşı.
2: Tabii.
6: Vay be, bayağı da büyükmüş ha. Şunu bir de ben göreyim ya. Dünya gözüyle bir göktaşı görelim değil mi? Açsanıza.
5: Ben de ya. Görelim.
7: Bu ne?
2: Oba.
5: Kime ne bu be?
2: Kime lan?
5: Boş ver açtım.
2: Bu kim lan, bu akraba evliliğinden mi olma? Ne biçim surat o ya? Rüyama girer bunu, atın bunu. Bu ne lan?
8: The sale is cancelled.
4: Satış iptal diyor.
5: Ne? Amca. Nasıl iptal ya? Amca. Lan almaz satar bizde be.
3: Niyet. Hayır olmaz.
4: Biz alırız motor.
2: Bak ne varsa Alman'a ayıldım oğlum, sus be. Ne varsa Almanlarda var be. Allah razı olsun, sağ ol. Hemen taş Almanları okutalım. Hadi gel.
6: Kimseye bir şey satmıyorsun muhtar. Seni tarihi eser kaçakçılığından tutukluyorum.
2: Muhtara bu komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
6: Sus muhtar, sus. Ne anlatacaksın? He?
5: Yok. Kime ne? Kime ne lan? Ne?
2: Kime ne? Kime ne taşı bu? Kime ne? O taştan gel.
6: Sus muhtar, sus.
2: Tamam, dostum be ya.
6: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın şunları, alın.
5: Bu göktaşı, adamın ki. Seni kavga. Yürü.
2: Allah senin belanı versin Hakkı. Yaptın beni Hakkı.
6: Götür şeydi,
2: vallahi. Yalnız ben biraz alkol aldım, safra kesemeydi, kusabilirim. Hakkı!
5: Nereden miyim bu adam?
6: Siz ne yapıyorsunuz burada?
9: Komutanım, biz çalgıcıyız.
6: Çalmaya devam edin.

0: Rabbim onu verir.
1: Ah, eyvallah hocam.
2: Bak ya. Bak bak şuna bak. Kıs kıs gülüyor. Senin ben.
0: Kıst. Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya. Çek çek. Çek daha çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten eyleyim.
1: Uğur ve Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var. Onu düşün be.
0: Bahadır. Senin bu söylediğin taş. Göktaşı. Büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Baban seni oyar, oyar.
3: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
1: Hocam duydum, gözünü seveyim. Bas kaza, bas kaza. Ceylan, bu arada bizim taşı İsa nasıl çaldı be?
3: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir baktım çıkıvermiş.
1: Neyse, hocam bas gözünü seveyim, yetişeceğiz. Hadi be.
0: Bastırıyorum, bastırıyorum. Hadi be oğlum.
4: Büyü falan mı yaptılar taşa? Çarpılmasak bari.
0: Nereye kaçacağım bakalım?
1: Dur hocam, dur dur dur dur. İl bakayım Ceylan. Koş koş koş. Taşı öyle çalıp kaçmak kolay mı?
4: Vallahi benim bir suçum yok. Bütün her şey o planda.
3: Aa! Yalan söylüyor.
4: Baştan beri biliyordu taşın sende olduğunu. O yüzden yanaştı sana. Beni de kullandı.
5: Yazıklar olsun gazeteci.
1: Doğru mu be? Yüzüme bak. Keşke gerçekleri söyleseydin. Yalan konuşmasaydın. Taşı istiyorum deseydin be.
3: O zaman söyleseydin taşı bana verirdin değil mi?
1: Manyak mıyım ben be? Taşı ne sana vereceğim? Taşı satacağım, albüm yapacağım kendime. Ne albümü be? Yapım şirketi kuracağım be.
3: O albüm satmaz aga. Yapım şirketi de batar. Yazık etme paraya.
1: Aman be.
5: O ne ya? Ne oluyor be?

0: Anam. Oku hocam, oku. Ha. Muhterem cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
1: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin yerden. Hocam yerden olsun yerden.
2: Hocam kurban olayım yerden versin. Kurban olayım be ya.
0: Tövbe tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
2: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını yönlendirelim. Bütün derdim o.
3: Hocam hazır yere inmişken şu bizim meri meselesine de bir el atalım mı öyle hocam?
0: İhtiyar mı ihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
4: 90 yaşına geldin artık ateşin sönsün be ya.
5: Hakkı hocaya bak be, belden aşağı vur ya.
4: Bahadır hocayla ters gitme, 3 harfleri üzerine salıverir çarpılı verirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun ya.
0: İmamım lan ben imam. Bir gün camiye gelseniz yüzümü tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
6: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim bitir şu duayı.
4: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer. Akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hızlı sırılıyor burada. Hadi.
2: Konuş paran Hakkı. Zaten ne geldiyse senin düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fizan'a kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak, ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
0: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
4: Amin be ya.
0: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen boğazmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
7: Amin.
0: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır. Cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
2: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor mu ha?
0: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
7: Amin.
8: Ne oluyor be?
9: Deprem oluyor.
2: Allah. Allah.
10: Bismillah.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 15. Konya 28, Kayseri 27, Nevşehir 24, Sivas 25. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 29, Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 28. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 28, Karabük 29, Rize ve Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 29, Van 20, Ardahan 21. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 29 ve Diyarbakır 33 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
3: Ona biraz daha var gibi.
2: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
3: Ay çok güzel olur.
2: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
4: Bizim için ilk sırada.
2: İşleri büyütmek?
5: Bayağıdır aklımda da.
2: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'ı olmak vardır.
6: Ne var sırada Denizbank burada.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
9: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyor.
10: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler geline bakıyorlar.
11: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
10: Kadınlar da olmalı tarımda.
9: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
11: Tarlaya girmeye başladık.
9: Traktör sürmeme.
12: Biz ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
13: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
3: değerinde Trinksat. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kahraman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
6: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
7: Aile gibi olduk artık.
6: Biz birlikte çalışıyoruz ve birlikte kazanıyoruz.
7: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
6: Bu otel her birimizin sigortası.
0: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımızda 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda saklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak. Beni bırak, benim de yavrularım var. Yavrularımın yanına gideyim. Ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil. Hani demiş ya, bırak beni, ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş. O daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz? Onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
2: Balığı bıraktığı.
3: Balığı diyor, bıraktığı yerden çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayı bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli? Zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
3: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle, ben de size

0: da bol bol takılır.
1: Alarım.
0: Alarm doğru yanıtı. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime, süre başladı. Buyurun.
2: Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Nam. Nam.
0: Nam. Doğru yanıt.
2: Sanatı da.
0: Saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade, süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
3: Kel.
0: Kel. Doğru yanıt. Hey kel.
3: Ver kel burada.
0: Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Evet buyurun. Buyurun Mehmet Bey.
3: Şey.
0: Mehmet Bey. Fe. Dediniz değil mi fe?
3: Fe.
0: Doğru.
2: Ama.
3: Sülüğüne.
0: Sülüğüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
2: Ortayı ben açtım.
0: Ama Emin Bey yani siz de süre

0: başlattık. Ne oldu? Buyurun.
1: Ney?
0: Ney? Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmadayız. Sır küpünün yeni bölümündeyiz. Stüdyomuzda yine çok önemli iki misafirimiz var. Hemen dönüyorum misafirlerimizi tanımaya. Sevgili Mehmet Erdoğdu,
2: merhaba,
0: hoş geldiniz.
2: Efendim,
0: sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldiniz hoş diyorum. Ve hemen sizi tanımaya geçeceğim. Tabii soyadından da anlaşılacağı üzere biz genellikle önce sol masadan başlıyoruz. Ama bugün bir değişiklik yapıyoruz ve babamıza hoş geldiniz efendim diyoruz. Sizi tanıyarak başlayalım.
2: Sağ olasın. Ben Mehmet Erdoğdu, 54 yaşındayım. İstanbul'da bir tekstilde çalışıyorum. Bu kadar.
0: Harika. Maşallah, nur topu gibi de bir genç, yetişkin evladımız, kardeşimiz var değil mi?
1: Evet.
0: Sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Senin biraz kariyerinle de ilgili tanıyoruz, biliyoruz ama seni de bir senden tanıyalım.
1: Merhabalar, Emin Erdoğdu ben. Milli sporcu, milli boksörüm. Uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yaptım. Bir 10 sene kadar Beşiktaş takım kaptanlığını yaptım. Boks branşında çeşitli derecelerim var. Bir alt Türkiye şampiyonum var. İkinciliklerim var, üçüncülüklerim var tabii ki. Ayrıca dünya madalyasına sahibim. Dünya ikinciliği mevcut. Uzun yıllardır boks branşında devam ediyorum. Şu anda hem eğitmenlik yapıyorum Piyale Paşa'da bir salonda. Hem de profesyonel boks kariyerime devam ediyorum. Orada da 2-0'lık bir skorum var. Uzun zaman devam edip inşallah burada da iyi skorlar yapacağım.
0: Harikasın. Severek, beğenerek izliyoruz, takip ediyoruz. Maçlarında, kariyerinde başarıların devamını gönülden diliyoruz. Neyi yaptın? Bir de bulmaca yarışmasına. Babamızı da davet ettin. Beraber bir yarışalım dedim. Var mı iddiamız?
2: Yenmeye geldik.
0: Yenmeye geldiniz diyorsunuz ki
2: evet.
0: Evladımızı yetiştirdik, bir de beraber yarışalım. O zaman hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Birinci etabı başlatıyoruz. Hazırız. O zaman. Efendim, sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki soruları seçeceğiz. Tablomuzun 1'den 25'e kadar olan kısmındaki soruları yanıtlayarak başlayacağız. Hazırsak Emin Erdoğdu'yla başlayacağız. Emin Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bir ağırlı olarak 0-4 ile başlamak istiyorum.
0: 0-4 diyoruz ve hemen gelsin 0-4. İstanbul'da bir ilçe olarak da bilinen rüzgarlı yer anlamını taşıyan isimdir diyoruz. Burası bir ilçe. Otogar da buradadır diyeyim, başladık.
1: Esenler.
0: Esenler doğru.
2: Diyebilir miyim ben?
1: Önce ben.
0: Önce Emin Erdoğdu yanıtımızı verdi. Doğru yanıtımızı aldık Emin Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Antalya 07.
0: 07'ye gidelim. Moda ve tanıtım sektöründe kıyafet sergileyen kişiyi soruyoruz. Süremizi başlattık.
1: Model?
0: Yok. Model değil.
1: Stilist.
0: Stilist de değil.
1: Diken kişiyi de unuttum.
0: Peki. Bir harf desteğimizi Mehmet Bey sizin için açıyoruz. İlk harfimiz M.
2: Manken.
0: Ve sürenizi başlatayım, yanıtı alayım.
2: Manken.
0: Manken doğru yanıtıydı. Ama doğru. Evet, sizde stilist başlığı doğruydu. Diğer başlıklarımız da, diğer yanıtlarımız da doğruydu. Ama biz onu seçmemiştik. Evet. Mankenden yürüyorduk. Bu bölümler böyle biraz ipucu almadan küçük küçük açılana kadar bu şekilde gidecek. Siz de devam edelim Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10 numara.
0: 10 numaraya gidiyoruz bakalım. 10 numara. Bu arada tekstille uğraşıyorsunuz.
2: Evet.
0: Manken hemen yanıt hızlı geldi değil mi? Sürekli evet. Mankenlerle ve tekstil işleriyle uğraştıkları için. Sorumuz geliyor. Toplumun en küçük yapısı olan sosyal birim.
2: Çocuk.
0: Bir grup.
2: Aile.
0: Baba, oğul.
2: Aile.
0: Evet, aile yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Evet, sizinle devam ediyoruz. Aile yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Harika bir yer buldunuz. Çok da güzel bir soru. Geliyor. Tehlike anında uyarı veren sesli sistem. Süreniz başladı. Dükkanlara da bol bol takılır.
2: Alarm.
0: Alarm doğru yanıtı. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. 4. harfi bulduk alarm yanıtında.

0: kaç numaralı soruyu açalım. Sizle devam ediyoruz.
1: 3 numara.
0: 3 numara dedi Mehmet Bey, yine çok güzel bir soru buldu. Efendim, bir şeyi bulmak için yapılan detaylı inceleme süre başladı.
1: Aramak.
0: Arama doğru yanıtımız. 1-5 puan daha yazdık annemize. Sevgili Emin Erdoğdu. Babamız bayağı hızlı hızlı puanları alarak arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Mehmet Bey.
1: 8 numara.
0: 8 numaraya gidiyorum. Yine çok güzel bir yerden geldi sorunuz. Çok da bildiğiniz yerden geldi. Kıyafetlerin iç kısmına dikilen destekleyici kumaşı soruyoruz. Süreniz başlattım.
1: Astar.
0: Astar doğru yanıtını aldım. Bir tabii ki tekstille ilgilenen bir kişiye gelebilecek en güzel sorular geldi. Kendisi bir ailenin babası. Aile geldi. Astar geldi. Manken geldi. Bir de dükkandan alarm geldi. Alarmları da çaldırdık, gidiyoruz. Buyurun.
1: 24 numara.
0: 24 numaraya gidiyoruz. Kalsın sorumuz. Yüzey, dış tabaka anlamında kullanılan bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Bir zor kelime çıktı karşımıza şu anda. Benden söylemesi. Biraz ipucuyla beraber çözeceğiz gibi düşünüyorum bunu. Bu yüzey, dış tabaka anlamında, hani bir yerin hattı denir ya. Ona benzer bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım hangi harfi açtık? A harfimiz geldi. Ne olabilir bu? Emin Erdoğdu için süre başladı.
2: Çok farklı bir şey düşünüyordum. Çok farklı bir harf açıldı.
0: Bir hat. Bakın. Bir yüzey.
2: Zemin olmaz da ayrı. Hayır, zemin.
0: Biraz farklı bir kelime. Bakalım diğer harfimiz ne olacak? Mehmet Bey, size geliyoruz. İkinci harfimiz T'ye geldi. Sürenizi başlattık. Bir hattın tersi gibi düşünün. Bir dış tabaka anlamına geliyor bu. Peki. Bir harf desteği daha sağladık. Süreyi başlattık. Emin Erdoğdu.
2: Fatıl, fatıl, satıl, satıl.
1: Neymiş bu ya?
2: Katıl, katil.
0: Peki. Tuhaf. Bir harf desteği daha verdik. Tek harfe ihtiyaç olacak. Acaba ne olabilir bu kelime? Mehmet Bey, buyurun. Yüzey, dış tabak anlamında kullanılan.
1: İşte bir bilgim yok.
0: Satıl. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir söz. Tek harfe ihtiyacımız var. Nasıl bir harf istiyoruz? Sizin için süreyi başlattık Emin Erdoğan.
2: Satı.
0: Sürenizi başlatayım.
2: Satı.
0: Satih. Satı. Doğru. S harfiydi. Satih. Satih. Dış yüzeyle ilgili zor bir kelime bulduk.
2: Evet.
0: Satı. Değil mi?
2: Bayağı zor.
0: Evet. Doğru.
2: Cepheli düşmüştüm ya.
0: Çok da haklısınız. Bulamama noktasında eski kullanılan S harfini de şifre harfi olarak belirledik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Ben işim biraz kolayına kaçacağım. Çok geride kaldım. O yüzden 29'da başlayalım.
0: 29'da başlayalım.
2: Biraz taktiksel yapalım.
0: Başlamanızı isterim ama başlayamazsınız. Çünkü 25'e kadar açabiliyorum.
2: Aa, doğru. Evet.
0: 1 ile 25.
2: O zaman şöyle yapalım. 25'e kadar yapabiliyorsak.
0: Ama derseniz Oğuz bana destek ver.
2: Bence 21 açılabilir.
0: 21 açılabilir. Tabii ki 21'e giderim o zaman. Hazır. Yani. Geliyorum 21. Bakalım ne arıyoruz? Tabii. Tarımda suyu taşımak için kullanılan küçük bir kanal soruyoruz. 3 harfli. Süreyi başlattık.
2: 3 harfli. Yok. Sok. 3.
0: Zor bir yere gittiniz.
2: Evet ya.
0: Zor bir yere gittiniz. Keşke beni dinleseydiniz. Peki biz bir harf desteğini daha bulunalım. Bakalım Mehmet Bey'den yanıt alabilecek miyiz? Mehmet Bey, süre sizin için başlattık.
1: Ark.
0: Ark doğru yanıt.
2: Yine...
0: Bir de R harfi geldi. Harika, babamız gittikçe arayı küçük açıyordu. R harfi de buradaki şifre harflerden biriydi. Sizinle devam ediyoruz Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Yine güzel bir yer buldu Mehmet Bey. Kadın ismi olarak da kullanılan açık kahverengi bir göz rengini soruyoruz size. Süreyi başlattık.
1: Ela.
0: Ela doğru yanıtını aldık. Ve bir 5 puan daha yazdık hanemize.

0: Emin Erdoğdu. Küçük küçük puanları babamız Mehmet Erdoğdu'ya kaptırıyordu. Sizle devam ediyorum. Mehmet Bey, kaç numaralı soruyu
1: açtın? 17 numara.
0: 17 numaraya gidiyorum. Bakalım 17 numarada ne var? Efendim, güzel koku vermek için kullanılan yağın aromatik bir madde soruyoruz. Sürenizi başlattık.

0: Emin Erdoğdu. Bir harf desteğimizi kabul edin. Bir de küçük ipucuyla geliyorum. Hadi bunu bilin. Arayı da kapatın. Mesela parfümlerde de kullanılır bu. Bir şeyin neyi denir? Sürenizi başlatayım.
1: Esame.
0: Hayır. Parfümlerde de kullanılır.
1: Esane.
0: Hayır.
1: Esasa.
0: Olmadı. Neydi bu acaba? Biz bir harf desteğiyle beraber Esans. Tekrar Mehmet Bey'e dönüyoruz.
2: Esans.
0: Ve sürenizi başlatıyoruz. Ve
2: esans.
0: Esans doğru yanıtını alıyoruz. Sevgili Emin Erdoğdu, esane nereden?
1: Ne bileyim, aklım oraya gitti.
0: Ara açıldıkça
1: heyecan bastı.
0: Heyecan bastı. Acaba gidiyor mu diye. Ama şöyle bir ipucu vereyim. İlk etapta her doğru yanıt 5 puan. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10.
1: Evet.
0: Yani arayı çok hızlı kapatabilirsiniz. Şu anda hiç aranın tamam. Açıldığını düşünmeyin yani. Puan olarak çok yakın gidiyorsunuz. Efendim 5 sorumuz var. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey.
2: 5 numara.
0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 5. Benzerlerinin de olduğunu anlatmak için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık. Peki, ilk harfimizden destek verebilirsek zaten sizin için kelime çok net çıkacak. Emin Erdoğdu için hani denir ya, o da var o vesaire. Süreyi başlatayım vesaire denir vesaire. Verdik 5 puanı vesaire. Sevgili Emin Erdoğdu köşesine gidiyor. Bir de şifre harf buluyor kendisi. E harfini milli boksörümüz sevgili Emin Erdoğdu. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18 numaralı soruyu açıyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyin değerini ve önceliğini belirten kavram. Süremiz başladı. Çok, bu da ne kadar?
1: Önem.
0: Önem tabii ki. Ne kadar önemli deriz, değil mi?
1: Evet.
0: Önem sırasına göre dizmek deriz. Önemli, öncelikli de buradaki kelimemiz. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyorum hemen. Çok güzel bir soru buldunuz. İnsan vücudunda tutma ve kavrama organı. Süre başladı.
1: El.
0: El. Sizin el. De çok sık kullandığınız bir organımız diyoruz. Ellerimizle dövüş tekniklerinde kullanıyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Son olarak 2.
0: 2 numaralı açılmış yerlerden yine destek alarak bir yer açıyoruz. Efendim, hafif rüzgarın estiği durumu anlatan bir söz. Süre başladı.
1: Hafif rüzgarın estiği.
0: Ne olur böyle, oh mis gibi, şöyle küçük küçük bir ne yapalım?
1: Sakma geldi.
0: İyi söylemiş oldum. Acaba nasıl bir harf desteğiyle geliyoruz Mehmet Erdoğdu'ya? Mehmet Bey hazır mısınız? Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Tek harfe ihtiyacımız var. Nedir acaba bu harfim? Sürenizi başlattık.
2: Esen.
0: Esen doğru yanıt tabii ki. Bir E harfiyle desteğimizi aldık. Ve geldik 45 puanla. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Son
2: bir
0: soruyu
2: numara.
0: Açıyorsunuz.
2: Bir numara.
0: Bir numara. Peki geliyor bir numaralı soru. Ortaya konan sanatsal ya da edebi bir ürünü soruyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Bir eser. Peki. Bu arada ben cevabı söylemiş oldum size ama şimdi sizin için başlatayım. Buyurun. Eser doğru yanıttı. Ortaya konan sanatsal ürün eserdi yanıtımız.
1: Bana orta açtı aslında, çok geride kalmayayım diye.
0: Harikasınız, eserdi. Eser. Çok hızlı bildik ve geldik ilk etabın sonuna. Hemen gidiyoruz bakalım bir puan tablosunu tekrar. Bakalım kaç puandayız şu anda. Evet, Emin Erdoğdu milli boksörümüz, kendisi şu ana kadar 6 doğru kelime bildi ve 30 puanda şu anda yarışıyor kendisi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu ise 9 doğru yanıt verdi kendisi ve 45 puanla birinci etabı tamamlamış oldu. Nasılsınız?
1: Çok da fark yokmuş.
0: Çok fark yok. Ben söyledim. Tamam, her soru 5 puan değerinde. Şimdi bundan sonra sorular 10'ar puan değerinde. Dolayısıyla arayı çok hızlı kapatabileceksiniz.
1: Ben aslında heyecanlatsın diye biraz pas verdim ona da. Şimdi
0: öyle mi? Destek verdiniz.
1: Destek verdim bitti.
0: Evet, artık destek bitti diyorum. Peki. Efendim ikinci etaba geçiyoruz hazırsanız. Sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağımız bölümdeyiz. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu birinci etabı önde 45 puanda bitirdiği için kendisiyle başlayacağım. Efendim 120 saniyeniz var. Video ve sesli sorular da istediğiniz kadar bekleyebilir, dinleyebilir ve seyredebilirsiniz. Bilemediğiniz, cevap vermediğiniz soruyu hızla pas diyerek geçebilirsiniz. Hazır mıyız?
1: Hazırdır.
0: Peki 120 saniyenizi kuruyorum ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Fırat Üniversitesi'nin bulunduğu ilimiz.
1: Elazığ.
0: Elazığ, harika bir yanıt geldi. Göz yanılgısı ya da el çabukluğuna dayalı gösteriler yapan kimse.
1: İzolasyon. İllüzyon.
0: İllüzyonist doğruydu. Harikasınız. Dilimiz. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var. Önce onu bir dinleyelim bakalım. Kim gelecek?
1: Teoman. Teoman.
0: Alacağım yanıtınızı. Harika.
1: Teoman.
0: Dinlediğiniz Papatya Adası şarkısının kim seslendirmektedir Teoman? Yanıtını aldım çoktan. Oliver Twist'in yazarıdır. Dickens soy ismiyle diyorum ama gelecek mi acaba aklımıza? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Hemen geçtim. Araba kelimesinin eş anlamlısı.
1: Otomobil.
0: Otomobil tabii ki. Efendim bir videomuz var. Önce seyredelim bakalım nasıl bir görsel geliyor.
2: Çok aşırı reaksiyon gösterdiler ama ya. Belediye kesmek neymiş? İnsan sinirlenince beldeyi mi keser, ne bileyim, elektriği kes, interneti kes ama su böreği keser gibi beldeyi kesmek neymiş ya?
3: Başkanım, pozitif düşünürsek il yapacağım derken ülke yaptınız buraya.
4: Bahtiyar, pozitif döverim seni ha. Başbakanı aradınız mı onu?
5: Arıyoruz. Çalıyor açmıyor.
4: Ver bakayım telefonu.
0: İzlediğiniz Kolonya Cumhuriyeti filminin başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyimdir. Mesela bir şeyi yuttu.
1: Pas.
0: Eyvah dedi. Peki. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor.
1: Yok.

0: Efendim, Ferdi Tayfur'dan dinlediğiniz şarkının adı.
1: Hadi gelin köyümüze geri dönelim.
0: Geri dönelim ama kimin bir yerine, bir organizasyon?
1: Köyümüze geri dönelim.
0: Yok, birinin düğününe gidelim.
1: Kimin? Fadime'nin düğününe gidelim.
0: Hemen diyorum, tahinli piyazıyla meşhur ilimizi soruyorum.
1: Antalya.
0: Antalya harikadır tabii ki, tahin ve piyazla meşhur ilimiz. Evet, hemen dönüyorum sorularımıza. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir diyoruz.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum tekrar. Oliver Twist'in yazarıdır diyorum. Oliver Twist'in, Dickens, oraya da pas diyoruz. Pas. Bir videomuz vardı, tekrar görebilir miyiz acaba? Kolonya Cumhuriyeti filminde oynayan bir başrol oyuncumuz kendisi.
2: Aşırı reaksiyon gösterdi ama ya. Ben de kesmekteymiş.

0: insan sinirince belleği mi keser, ne bileyim elektriği kes.
1: Komedi dünyasında da çok başarılı, yetenekli bir oyuncuydu.
2: Pas.
1: Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Birkaç sorumuz var. Ben hemen onları tek tek sırasıyla, acaba yanıtlarımız neydi, hemen gidiyorum. Birinci sorumuza geliyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir demiştik. Şinasi olacaktı. Gidiyorum hemen. Oliver Twist'in yazarıdır. Ne olacaktı? Charles Dickens olacaktı efendim. Charles Dickens. Gidiyorum. Kolonya Cumhuriyeti filmiydi. Sevgili Çağlar Çorumlu olacaktı. Ve bunu çok rahat bilecektiniz de 120 saniyeyi kullanmadınız, sürede yetmedi. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyim. Hani derler ya, eyvah hapı yuttu. Denir. Peki, harika bir 120 saniyeyi tamamladık. Ve geliyorum Emin Erdoğdu'ya. Hazır mıyız Emin Bey?
3: Her zaman.
1: Her zaman hazırsınız. Tabii ki linklerden geldi kendisi. Kırmadı bizi. Yarışıyor ve 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
1: Sürenizi başlatıyorum. Başlıyorum okumaya. Göl Saatleri ve Piyale şiir kitaplarının yazarıdır.
3: Pas.
1: Haşim diyecektim. Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu ilimizdir.
3: Muğla.
1: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Pekkan'dan dinlediğiniz şarkının adı.
1: Hiç tarzım değil, pas.
0: Peki, o zaman gidiyorum. Uçuşlarda yolcuların rahatlığını ve güvenliğini sağlamakla sorumlu kişi.
1: Hostes.
0: Bir başka şey daha denir. Kabinle ilgilidir.
1: Kabin memuru.
0: Kabin memuru, kabin görevlisi. Kabin görevlisi. Eş anlamlı, tam kabul sayıyoruz. Tom Sawyer'ın maceralarının eserinin yazarıdır. Tom Sawyer.
1: Pas.
0: Geçiyorum. Hemen bir video sorumuz var, gelsin.
2: Böyle olur mu stajım ya sezonun ortasında? Bak buraya bak, buraya bak, buralara bak. Buralar böyle olur mu ya? E sen ne biraz paraya kıyacaksın yek? Kıyacağım. Ben bu mekanı böyle görmekten utanıyorum yekti.
3: Ne olacak?
2: Ne olacak? Bakır yapacağız. Bak bir kere yapacağız. Boruyu bir kere döşeyeceğim bitecek. Ben kefilim.
3: Maliyet?
2: Maliyet. Nereden baksam borular bir 2000 tutar. Artı içilik var.
3: Oho!
2: Oho ne Cenk? Oho ne? Ben mi satıyorum boruyu? Ben mi satıyorum boruyu?
0: Hedefim Sensin filminde Yarım Hasan karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz. Aksun diyeyim isimde.
1: Aksun. Buna daha sonra dönelim.
0: Peki. Konuk kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
1: Misafir.
0: Misafir tabii ki. Hemen bir şarkımız daha geliyor. Sesli sorumuz gelsin.

0: Orhan Gencebay'dan dinlediğiniz şarkının adı nasıldı bu kul?
1: Hatasız.
0: Hatasız kul.
1: Olmaz.
0: Olmazdı. Harikasınız. Kandırmak, yanıltmak, gösterişte aldatmak anlamındaki deyim.
1: Göz boyamak.
0: Göz boyamak. Harikasınız. Tava ciğeriyle meşhur şehrimizi soralım.
1: Ciğeriyle.
0: Tava ciğeri batıya doğru giderken.
1: Edirne.
0: Sınırı geçmeden bir güzel tava ciğeri yiyip gelelim Edirne'den. Göl Saatleri ve Piyale şiirinin kitaplarının yazarıdır. Haşim. Soy ismiyle. İsim.
1: Haşim Bas.
0: Peki. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı bir karşılıklı.
2: Hangimiz uğramadı sanki.
0: Neydi bu? Hoş.
2: Dinle beni.
1: Hoş sevdan.
0: Değil. Peki efendim. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarıdır diyecektim. Olmadı. Hemen gidiyorum. 4 sorumuz eksik kaldı. Sıkıntı değil. Hemen yanıtlayalım. Göl Saatleri ve Piyale şiiri kitaplarının yazarıdır Haşim. Ahmet Haşim olacaktı.
1: Ahmet Haşim.
0: Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı

0: hoş görsen
1: hiç olacaktı. Hiç tarzın değil. Sanatçı
0: çok
1: değil.
0: Normal. Dinlemiyorsanız. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarı Mark Twain olacaktı. Gidiyorum. Ve Hedefim Sensin filminde Yarım Hasan Aksum, İlker Aksum. İlker.
1: Olacak. Film az çok tanıdık bir oyuncu da hani ismi
0: çok tanıdık, ismini çıkaramadınız. Çok normal, bir de 120 evet. saniyenin etkisi var. Evet, geliyoruz puanlarımıza. İkinci etapımızı tamamladık. Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Hemen bakalım. Evet, Mehmet Bey, Mehmet Erdoğdu şu anda 105 puanda efendim kendisi ve Emin Erdoğdu arayı kapattı. 90 puanla kendisi bu etapta arayı bir kapattı. 15 puanlık küçük bir fark kaldı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Üçüncü etaba gidiyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Evet, onları çalıştıracağız. Rekabet iyice yükselecek. Efendim sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Artık butonlar devreye giriyor. Yarışmacılarımız soruları seçecek ama tek karar veren olacak. O da butonlarımız. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu 105 puanla şu ana kadar 2. etabı da önde tamamladı ve yarışmamızı önde götürdüğü için efendim siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidelim. Bakalım 9 numaralı sorumuzu kim bilecek? Soruyu okuduktan sonra butonu ilk kullanan cevap hakkını kazanır. Madde ötesi ruhsal ve manevi konularla ilgili olan süre başladı. Sürekli basıp yanıt verin. Evet buyurun Mehmet Bey. Ne olabilir bu?
1: Sinirleme. Sinirlenmek.
0: Yok. Bu bir ruhsal manevi konularla ilgili. Hani derler ya çok farklı.
1: Sinirliler.
0: Manevi konular diyelim. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak? Bir şeyin bir ritüelden bahsedilir burada. Bir ritüel denir. Buyurun Mehmet Bey. Ama süremiz doldu. Bir harf desteği daha veriyoruz. Nasıl bir ritüel bu? Bir ruhani ritüel. Süreyi başlattık.
1: Serinleme. Serinleme.
0: Değil efendim. Bakın bir ritüel diyorum. Bir kelime gizli burada. Bakalım ruhani, ruhsal ve manevi konularla ilgili bir ritüel. Süreyi başlattım. Tek harfe ihtiyacımız var orada. Bir ritüel.
2: Başını çözemedim ya.
1: Sirke, sirkilme.
0: Peki.
2: Uzun bir harf.
0: Tek harfe. Acaba nasıl bir harf koyacağız? Nasıl bir harfe ihtiyaç olacak? Süreyi başlattık. Kim kullanacak butonu? Buyurun.
2: Ritüel. Seritüel. Seritel.
0: Olmadı. Tüel.
2: Tüel evet.
0: Kısmı da çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Bu nasıl bir harf acaba? Şöyle tek göbecikli bir harf diyeyim ben.
1: Sürütüel.
0: Süreyi başlattık. Yukarıdan göbeği var. Buyurun.
2: Sürütüel. Sürütüel. Sürütüel.
0: Yok değil. Tek göbecikli bir harf böyle.
2: Sedrüel. Sedrüel.
0: Göbeği biraz yukarıda. Böyle tatlı bir harfi açamıyorum. Çünkü şifre harf kendisi aynı zamanda. Öyle değerli kıymetli bir harf sakladık. Acaba ne olabilir bu? Harfimiz. Sürenizi başlattık.
2: Spiritüel olur mu?
0: Evet.
2: Spiritüel.
0: Spiritüel. Doğru yanıtı aldım. Sesi söylüyorsunuz biliyorsunuz. Spiritüel. Doğru. P harfiydi. Bir de şifre harf olarak buldunuz. Harikasınız. Lütfen. Yüksek sesle evet. Alabilirim. Çünkü yanıtınızı ben buradan duyuyorum. Spiritüel diyorsunuz. Ama sessiz dediğiniz için gidiyordu soru gümbürtüye. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Hazır gelsin 31.
1: Bu iş belli.
0: Zamanın en kısa parçasını ifade eden kelime. Sürenizi başlattım. İşte o.
2: An.
0: An. Doğru yanıtı aldık. Emin Erdoğdu köşesinden. Nasıldı öyle değil mi?
2: Evet kırmızı köşesi.
0: Bir puan daha kazandı ve kendisiyle devam ediyoruz. Sevgili milli boksörümüz Emin Erdoğdu seçiyor ama butonlar karar veriyor. Babamız da gayet iyi bir yarışma çıkarttı şu ana kadar. Ara açılmadan kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 29.
0: 29 numaralı soruyla devam edelim. Gelsin bakalım 29. Eski yazıda bir harfin i veya ı sesiyle okunmasını sağlayan hareket işareti. S. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Esra.
0: Esra değil.
2: Esra. Esre.
0: Esre. Esre. Olacaktı burası. Harikasınız. Bir harf desteğini aldık. Esre doğru yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyorum. 33. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Şöhret. Şöyle, Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Nam.
0: Nam. Nam. Doğru yanıt.
2: Son saniyede.
0: Son saniyede nam yanıtı geldi. Mehmet Erdoğdu da oradan diyordu ki Mehmet Bey, Oğuz elleme. Ben alacağım o soruyu diyordu ama kısmet sizeymiş. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Gelsin bakalım 47 numaralı sorumuz. Hemen iki kelime, iki harfli bir kelime açıyoruz. Utanma duygusu ve haya anlamına gelen bir kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
1: Ar.
0: Ar tabii ki. Harika. Babamız hemen bir 10 puanı aldı. Bir dakika dedi. Ara fazla açılmasın. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyorum. Hemen açalım 26. Efendim, saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade, süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
1: Kel.
0: Kel. Doğru yanı. Hey kel. Ver
1: kel burada.
0: 10 puan dedik. 10 puanı aldık kel kelimesinden. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 27.
0: 27. İsterseniz açalım 27'yi. Gelsin 27 nolu sorumuz. Efendim, faydalı ve yararlı anlamına gelen bir kelime soruyoruz. Ne olabilir? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Evet Bey. Peki, harfi aşamıyorum. Butonu önce kullanan alır. Şimdi ipucunu bulduk gibi. Süreyi başlattım. Buyurun Mehmet Bey.
1: Şey.
0: Mehmet Bey. F. F. Dediniz değil mi F?
1: F.
0: Dediniz doğru.
2: Ama.
0: Mehmet. Ama F dedi kendisi.
2: Ama hakem var.
0: Efendim F dedi kendisi. Ben. Dediniz değil mi Mehmet?
1: Dedim F.
0: F harfini dedin. Nafiydi buranın yanıtı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
1: 50 numarayı.
0: 50 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 50'de ne arıyoruz? Çok rahat bileceksiniz. Hazır geliyor. Eller butonda. Bir konuda eğitim verilen ders programı süre başladı ki basacak butona. Buyurun Mehmet Bey.
1: Ders programı başladı.
0: 4 harfli. En belirgin örneklerinden biri. Ehliyet almak için gidilir, yazılır, ordunun eğitimi alınır, süre harfi verilir. Süre başladı. Kim kullanacak? Buyurun Emin Bey.
2: Kurs.
0: Kurs tabii ki. 4 harfli kurstu yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Öneriyorum 42. Kış. Öneriyorum 51, biraz zor ama önermeyeyim.
2: Ben 42'den devam edeyim ya.
0: Peki 42'den devam edelim. Geliyor hazır 42. Sorunuzu okuyorum. Havada dönerek yapılan akrobatik hareket.
2: Benim işim bu.
0: Buyurun.
2: Takla.
0: Takla. Doğru geldi. Benim işim bu.
1: Benim işim.
0: Takla geldi. Harikasınız. Bir de şifre. Harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Bu arada 11 var, açılmamış galiba. Orada da şifre harfimiz saklı. Aynı zamanda bir foto soru. Onu kullanabiliriz. Oradan destek.

0: kalabiliriz. Ama nasıl devam etmek isterseniz.
1: Size güveniyorum. 11.
0: 11. Peki. Gelsin, bir foto sorumuz var. Evet. Büyük kedigillerden bir hayvan soracağız size. Bu genellikle Pars için kullanılan bir kelime. Ama lütfen dikkatli cevap verin. Ki büyük kedigillerden, derisi benekli, genellikle Pars için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mehmet Bey. P ile başlıyor. Bir şey ek lazım.
2: Büyük kedi.
0: Peki. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. Ve süreyi başlattım butonu kim kullanıyor?
2: P.
0: Buyurun. Emin Bey.
2: Gerek yok.
0: Peki. Bir harf desteği daha bizden size olsun. Tek harfe ihtiyacımız olacak. Acaba o harfimiz hangi harf olacak? Süreyi başlattım. Buton açtım. Buyurun.
1: Pelenk.
0: Pelenk doğru yanıttı. Bu dağ aslanı Pars için kullanılan pelenk.
1: Pelenk.
0: Olarak geçiyor.
1: İlk defa duydum bunu.
0: Evet. Pars ailesi büyük kedigillerden deri benekli
2: pelenk
0: olarak kullanılıyor. Bu sorumuzun yanıtı. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Nasıl yol alalım?
1: Biraz puan toplayalım. 19.
0: Peki 19'a gidelim o zaman. Puan toplayalım. Bu arada son 5 soru civarındayız. 5 soru içerisinde yanıtımıza doğru gideceğiz. Bilginiz olsun. Efendim soru geliyor. Bir şeyin özelliğini ve niteliğini belirten sıfat. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Nitel.
0: Nitel doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Bir de şifre harf buldunuz. Ve artık harfler konusunda da yardımcı oluyorum. Çünkü 4 yerimiz kaldı. Efendim 23 veya 13'ü öneriyorum. Bakın 13'ü öneriyorum. 41'i öneriyorum. 52'yi öneriyorum.
1: Size 41 kere maşallah deyip 41'e gidelim.
0: Peki o zaman 41'e gidiyoruz. 41 kere maşallah gelsin sorumuz. Mevsimi dışında yetiştirilen ya da erken olan bir ürün ismi soruyoruz. Nedir? Bu süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
2: Aslında kerekli, erken.
0: Ne olabilir?
3: Karpuz.
0: Değil. Mevsimi dışında yetişen ya da erken olan bir ürüne söyle. Genellikle ürünlere söylenir. Bir şey ürün denir şu anda. Özellikle tarımda çok kullanılır. Evet, bir harf desteğimizi alalım bakalım. Nasıl bir harf geliyor? U geldi. Süreyi başlattık. Acaba butonu kullanacak olan yarışmacımız var mı diyorum. Buyurun.
1: Genel ismiyiz değil mi?
0: Evet.
1: Turşudan buz onu turlu. Turpu.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Turşuya çok yakın ama turşu değil tabii ki. Urf kısmı geldi. Bir şeyde denir. Sebze, meyve. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Turfa.
0: Turfa, evet. Turfa. Doğru, harikasınız. Turfa. Sevgili Emin Erdoğdu. Turfanda yanıtını buldu. Bir de T harfinden şifre harfimizi buldu. T harfini de aldık. Sizle devam ediyoruz. Şifre harf vermek istiyorum lütfen. Dikkat edin. 13 olabilir. 39 olabilir. 13 bir foto soru aynı zamanda. 13 kullanabilirsiniz.
1: Yapalım. 13 yapalım.
0: 13 yapalım. Peki önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Gelsin fotoğrafımız. Efendim bunu denizde avlananlar çok bilir. Özellikle balık yemi olarak çok kullanılır bu. Dar ve uzun kavkalı bir deniz yumuşakçası soruyoruz size. Bunu böyle açarsınız, oltanın ucuna takarsınız. Bayağı da avlanırken çok gelir bunun adı. Avlanırken balık, olta balıkçıları çok iyi bilirler. Okuyorum sorunuzu. Dar ve uzun kavkalı bir deniz yumuşakçası. Çakı, deniz çakısı nedir bu? Ne olabilir? Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Süfene miydi? Süfene miydi? Öyle bir şeydi. Sefine miydi? Süfene. Fena.
0: Çok doğru yerden başladınız ama tam ismi açılımı gelmedi aklınıza.

0: Bir harf desteğimizi verelim. Acaba L harfi geldi. S harfini zaten biz bulmuştuk. Sülü. Süreyi başlatayım. Buyurun Mehmet Bey.
1: Sülüne.
0: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
2: Ortayı ben açtım.
0: Ama Emin Bey, yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Mehmet Bey hemen oradan 10 puanı Sülün. Aldı. İ harfini de açtı. Tebrik ediyorum. Sülüneydi. Buradaki kelimemiz.
1: Şifre kelime.
0: Söylüyorum, son 2'ye girdik artık. 39'u açabiliriz isterseniz.
1: Olsun.
0: 39'u yine bildiğiniz yerden de geliyor Mehmet Bey. Bu soruyu kaptırmayın. Emin Bey'e sorunuzu okuyorum. Bir nesnenin boyutunu ve ölçülerini ifade eden kelime. Süreniz başladı. Hani çöplerde de vardır ya. Boy, boy. Buyurun.
2: Ebat.
0: Ebat doğru yanıtını kaptırdık. Son sorumuzu açıyorum. A'yı da açmış olduk. Sizle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu?
2: 43.
0: 43. Peki gelsin. Güzel bir soru bulduk. Rahat bulacaksınız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Sorunuzu okuyorum. Türk tasavvuf müziğinde kullanılan üflemeli bir çalgı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
3: Ut.
0: Değil. Tasavvuf müziğinde flüt. Şöyle flüte de çok benzer. Kamıştan yapılır böyle uzun. Üflemesi de çok zardır. Ondan ses çıkarttığınız zaman zaten enstrümanı çözmüşsünüz demektir. Diyorum, sürenizi başlatmadan önce bir harf açtık. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
2: Ney.
0: Ney. Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız sevgili Emin Erdoğdu diyorum ve geldik puan tablosuna bakıp 3. etaptaki yarışmamızın sonuna ve hemen dönüyorum. Evet efendim, bakalım puan tablolarımız ne durumda. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu, Emin Erdoğdu, milli boksörümüz kendisi, maçlarından da tanıyoruz. Emin Erdoğdu ilk etapta biraz geride kaldı, 2. etapta arayı kapattı ama 3. etapta butonu gayet iyi kullandı ve sevgili babamız Mehmet Erdoğdu'dan farkı birazcık açarak devraldı ve yarışmamızı önde tamamladı. Evet, geldik finalimize ve burada birinci tahmin hakkı sizde. Öncelikli tahmin sırası sizde. Emin Erdoğdu. Tek seferde tek harf kullanmanızı rica ediyorum. Acaba şifre kelimemiz ne olacak? Buyurun.
2: Ne? İyi dinleyin.
0: Ne? Yani arka esprit diyorsunuz. Acaba böyle bir kelime var mı? Varsa ne anlama geliyor? Biliyor musunuz böyle bir kelime?
1: Arka esprit.
0: Arkan esprit.
2: Tahminim yok ama Emin'in neyini kullanmak istiyorum.
0: Peki. Çok da doğru yaptınız. Arkan esprit. Doğru biliyorsunuz. Çünkü ruhsal bilgi, ruhsal güç anlamına gelen bir harfi sırlayıp saklamıştık. Böylece sır küpünün 3. etabını da tamamlamış olduk. Evet efendim, harika bir yarışma çıkarttınız. Çok teşekkür ederiz. Bir baba oğlum mücadelesini beraber seyrettik. Hemen bir değerlendirme alayım. Mehmet Bey, nasıl geçti yarışma?
1: Çok güzeldi sizinle yarışmak. Mükemmel oldu. Vaktimiz de iyi geçti.
0: Evet, sağ olun.
1: Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler.
0: Harika. Çok teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Katıldınız, yarıştınız. Emin Erdoğdu. Hoş geldiniz. Çok güzel yarıştınız. Birinci etapta, ikinci etapta biraz geride kaldık ama üçüncü etapta butonu iyi kullandınız. Birazcık da tabii elimizde yatkın değil mi? Özellikle dövüş sporundan kaynaklı, bokstan dolayı. Nasıl, bir değerlendirme alayım?
2: Çok eğlenceli o geçti bizim için. Yani babamın da güzel bir anımız oldu bizim için. Hani ömür boyu unutamayacağım bir şey oldu. Ama ben başta uyardım. Evet. Acımam dedim.
0: Acımam dediniz, doğru.
2: İki avans işte bir
0: evet, birazcık da rekabete binince, iş hırslanınca nasıl ilerleyen dönemde maçlarımız, tablomuz nedir? Bekleyen bir mücadele tablosunda var mı?
2: Evet, şu yakın zamanda bir Temmuz ya da Ağustos sonu gibi bir tekrar profesyonel bir maçım olacak. Büyük ihtimalle İngiliz ya da Özbekistan'da bir rakibimi bekliyorum. Bakalım, hazırlık sürecimiz de devam ediyor. Bir yandan spor salonu işletmeye devam ediyorum. Bir yandan da eğitmenlik spora devam ediyorum. Umarım bunu da kazanıp 3-3 yapacağız. Daha sonra 7-8 olduktan sonra WBC, WBA'de büyük turnuvalarda neden bir Türk sporcu olmasın, neden bir dünya şampiyonu olmasın mantığıyla devam edeceğiz.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, katıldınız, yarıştınız. Spor hayatında da gelecekte de bol ödüllü, bol madalyalı bir spor hayatı diliyoruz. Kariyer planlaması, kariyer diliyoruz size. Bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük bir hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Birer kitap. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi göndermeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Denizbank soruyor.
1: Ne var sırada diye. Say, hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası.
3: İşleri büyütmek.
4: Bayağıdır aklımda da.
3: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım.
1: Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'la olmak vardır.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissene al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
7: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
8: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

yarım saati sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu

0: ocak, cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatan dokuma sanatçısı akademisyen Fırat Neziroğlu.
6: Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir.
5: Sanatını gelenekselle çağdaşta buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
6: Oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip dokumaya başladım.
5: Anadolu'nun zengin kültürünü nasıl anlatıyor?
6: Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende her şeyde vardır bu.
5: Kral ve kraliçelerin portrelerini dokumaya nasıl başladı?
6: İster istemez bazı saraylar.
5: Anadolulu gibi dokuyor, dünyalı gibi anlatıyor sözü ne ifade ediyor?
6: Biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbirinde yok.
5: Geleneksel desenler neler anlatıyor?
6: Filmde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış.
5: Sürdürülebilir moda trendi hakkında ne düşünüyor?
6: Zamansız yaz ve zamansız kış yılda iki koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz.
5: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Parada.
7: Genel izleyici için uygundur.

Efendim koltuğuma oturdum, kitabım elimde, kalemlerimi yanıma koydum, minicik bir su, biraz çay, bütün bunları kendim karar vererek arda arda planlayıp yaptım. Bugün kararları konuşuyoruz. Acaba kararlarımızı kendimiz mi veriyoruz yoksa içimizdeki bir sistem bazen bize sormadan otomatik olarak kararları veriyor da biz kendimiz verdik mi zannediyoruz? Kararlarımızı konuşacağımız harika bir insan hali programı başlıyor.

0: Gün boyu kararlar vermek durumundayız. Şimdi programımız başladı ama arada daha önce verilmiş kararlar var. Mesela bir teaser giriyoruz. Ondan sonra geçen hafta neler yapmıştık bölümümüz var. Bunu giriyoruz. Bu karar daha önceden verildi. Şimdi ben bu kararı yeniden verdiğimi düşünüyorum. Az sonra gideceğiz. Ama bu benim kararım mı yoksa hazır bir programı karar verdiğimizi zannederek uyguluyor muyuz? Bu soru çok büyüleyici. Bugün cevap arayacağız. Ama biz daha önce planlanmış sistematik akışımızdan vazgeçmeyelim. Geçen haftayla bir köprü kurmak için en son geçen hafta katılan hocalarımız Tuğba ve Hüseyin hocamız program biterken neler demişler? Ali Can'dan rica edelim bir izleyelim. Ondan sonra tüm hızımızla başlıyoruz.
1: Hayat bir yolculuk. Hepimizin dünyada doğduğu yer, doğduğu aile, doğduğu kültür, doğduğu zaman hep ayrı. Ve hepimiz bir rol biçimleniyor bizim etkimiz olmamış.

0: aktif olarak kendimiz yatırım yapmak için kullanırsak o kadar bir üst çatı kurabilme şansımız olur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tuğba Ayağan, değerli dostum, meslektaşım, senin haftaya program nasıl başlasın istersin, son sözlerini alabiliriz.
2: Haftaya program nasıl başlasın isterim? Öncelikle şöyle, şu aklıma geldi. Kişisel olarak güçlenmek bizim elimizde. Yaşadığımız her ne olumsuzluk olursa, olumsuzluklar yaşarsak yaşayalım. Bunu atlatabilecek özgüveni kendimizde bulmamız gerekiyor. Çünkü her şey insanlar için ve bence insan olmak çok kıymetli. Ve yaşadığımız tüm olumsuzluklar bizde yeni olanakları kapı açabilir. Yani evet, bir yıkım var ama yeniden inşa da var. Evet, bir parçalanma var ama yeniden bütünleşme de var. Bunlar çok önemli şeyler diye düşünüyorum.
1: Evet Hüseyin Hoca, geçen hafta tabii çok acayip bir yeniden var olma sürecinden bahsetmişti. Şahitlik kuramı. Yani hastalıklar, zorluklar, sıkıntılar, bunları tam yaşıyorken içinden çıkamayacağız gibi düşünebiliyoruz. Fakat her sıkıntı, her acı, her zorluk bir şekilde bitmekle yükümlü. Bitecek ve yeni günler yaşayacağız. Sonra düşündüğümüzde ya ders almış olacağız ya almamış olacağız ama yaşantıların tamamından iyi ya da kötü bir takım dersler çıkarmak mümkün. Bu da bir karar. Konumuz karar. Zuhal Baltaş hocam, Profesör Doktor Zuhal Baltaş sağ olsun kırmadı. Bütün güzelliği, muhteşemliğiyle stüdyomuzda ve yepyeni harika bir kitapla beraber geldi. Zuhal hocam hoş geldiniz. Ne kadar güzel sizi görmek.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam kitap özelinde gideceğiz bugün.
3: Evet.
1: Çünkü
3: evet.
1: Yine her zamanki tamam. Gibi çok kapsamlı, yani böyle spesifik bir konuyu çok kapsamlı araştırdığınız, kendi deneyimlerinizi ve mesleki bilgilerinizi de aktardığınız nefis bir şey ortaya çıkmış. Zaten kitabımızdan konuşacağız. Ama ismi şu, aklımız başımızda mı?
3: Evet.
1: Acaba öyle mi? Çok da değil gibi sanki.
3: Aklımız başımızda mı? Sorusu önemli bir soru hakikaten. Çünkü insan kendisiyle çok ilgili, varoluşundan bu yana kendisiyle çok ilgili. Kendisini tanımak için psikolojiyle çok ilgili. Hele günümüzde pek çok kişi psikoloji okuyor, öğrenmek istiyor. Psikolojiye yakınlığı sebebiyle koçluk alıyor, hayatını yönetecek sistemleri tanımak istiyor. Terapi alanlar var, aile dizimleri var. İşte çeşitli grup çalışmaları var. Her birinden kendisini, yani kimliğini, aidiyetini tanımak istiyor. Evet. Ve farkındalık üzerinden bir hayat kurma gayreti var. Hı-hı. Şimdi farkındalık üzerinden hayat kurma gayretinin en önemli bölümü kararları nasıl alıyoruz olmalı diye düşündüm.
1: Hocam harika bir düşünce. Şimdi biz kararları nasıl aldığımızı fark edersek, bu farkındalığı geliştirirsek, bu iyi mi kötü mü ondan çok emin olamadım ama. Yani sanki kararları kendimiz almamamız ama alıyor gibi hissetmemizde sanki olumlu bir taraf da var. Eskiden hocam eve şeyler gelirdi, halı yıkama makinesi satıcıları.
3: Evet.
1: Hoşur hoşur hoşur hoşur ve o bir şekilde... Bir ortalık karışır, o makineler satılırdı. Şimdi birçok kişinin evinde vardır bu yıkama makinelerinden. Bir şekilde hiç kullanılmamış, yukarıda bir yerlerde duran. Ya da spor aletleri vardır. Eve alınmış, bir kararla eve alınmış ama bir yerlerde bekleyen. Hatta yeri unutulur falan, böyle barfix aletleri falan, herkesin evinde olan. Bunlar da hatalı kararlar galiba.
3: Şimdi bunları almamızı sağlayan sistemler var. Evet. Yani ürünleri satmak isteyenler. Evet. Zaten kararlarımızı yöneten en başarılı ekip, hizmet ve ürün satanların, bizim birinci sistemimiz dediğimiz reflektif sistemimizden, hazda dökünük olan sistemimizden yararlanmaları. Son yıllarda çok önemli bir değişim var. Son yıl demeyeyim, 10 sene önceydi belki, Amerika'da ilk tanık olmuştum. Havuz başında güçlü bir üfleyici makinayla havuzun kenarındaki yapraklar ya da tozlar temizleniyordu. Ama korkunç bir ses çıkartıyor bu makine. Bunu üreten, bu teknolojiyi hayatımıza koyanlar şimdi o teknolojiyi Amerika dışına da yoğun olarak sattılar. Hatta İstanbul'da büyük bir ilgi duymaya başladı. Benim oturduğum sitede de var. Şimdi bir insan başına konuluyor. Kendi kendine yapabileceği ve yaparken de fizik egzersiz yapacağı. Süpürgeyi kullanacak, eğilecek, tabii, kalkacak. Tabii. Tozları yukarı kaldırmayacak. Islatarak yaparsa tozları kenara toplayacağı sistem.

0: bir para verilerek alınan makinayla modernleşti.
1: Evet.
0: Nasıl bir modernlik bu? Bütün tozu havaraya kaldırıyor. Hmm. Büyük bir gürültü, 75 desibellik bir ses ve arkasında bir adam yürüyor sadece.
1: Evet.
0: Hem adama zararlı,
1: doğru,
0: hem tüketim açısından zararlı, hem çevreye zararlı.
1: Hem de bir temizlik yapılmış,
0: evet,
1: olmuyor.
0: Ama biz bunu aldık. Çünkü aldım, bunu almaya naclandık.
1: Hmm. Hocam, naç kavramından bahsedeceğiz. Bunlar bizim bir davranış yaparken bizi ittiren faktörler, harekete geçiren, tetikleyici, evet, dürten faktörler,
0: evet. Evet.
1: Çok karmaşık. Onlara girelim ama önce şunu sormak istiyorum değerli, evet, hocam. Şimdi bütün kararlarımızı alırken dışarıdan bir takım veriler topluyoruz. Yani dış dünya ile ilgili verilerimiz var. Ben mesela, doğru, sizin kıyafetinizle kitabınızın kapağının benzer bir renkte olduğunu görüyorum. Aa, diyorum, Zuhal Hoca demek ki yeşil üzerinden yeni bir şey yaratıyor gibi. Mesela bu bir karar. Ama yanlış da olabilir. Bu kararı nasıl alıyorum? Muhakkak ki bir görsel girdinin olması lazım. Öbür taraftan geçmiş deneyimlerim var. Geçmiş deneyimlerim var. Sizi tanıyorum. Böyle bir şeye önem verir misiniz? Bence evet, belki de olabilir. Çünkü kitapta katıldığınız bir programda yeşil bir şey. Onu da düşünüyorum. Kendimle ilgili bir takım dünya görüşüm var. Hepsine hesaba kattığımda bir karar veriyorum. Ama beş duyu organımız sanki dış dünyayla bağ kurmakta yani yetersiz olabilir. Sanki gördüklerimiz ne kadar doğru, duyduklarımız ne kadar doğru. Beş duyu organımızın becerileri gerçeklikle bağımızı azaltıyor mu sizce?
0: Bir yandan azaltıyor, bir yandan da çok hizmet ediyor. Ama evet, tam olarak gerçeği görmemizi, gerçeği duymamızı, gerçeği hissetmemizi sağlamıyor.
1: Hı hı.
0: Orada bir yapısal eksiklik var. Mesela gençlikte oynanmıştır kulaktan kulağa oyunu.
1: Evet,
0: duyuyor muyuz dediniz değil mi? Net olarak söylersiniz. O da net olarak söyler. Herkes cümleyi çok iyi ilettiğini düşünür.
1: Evet.
0: Algılayan da çok iyi algıladığını düşünür. Ama 8 kişiyi dönse birinciyle 8.'nin söylediği birbiriyle uyum içinde olmuyor.
1: Çok ilginç bir
0: aynı örnek. Şey görme içinde söz konusu.
1: Evet.
0: Zaten görme hataları psikolojiyle ilgilenen herkesin çok ilgisini çekmiştir.
1: Hı hı.
0: Değil mi? Tren yoluna bakarsınız, buradaki paralelliğin arasında 1 metre varsa ileriye doğru baktığınızda o 1 metre iner 30 santime diyelim, daralır.
1: Hı hı.
0: Şimdi bunu da nacda kullanmak mümkün. Ben eğer kilolu bir insansam benim alacağım elbise yatay çizgili olmamalı.
1: O zaman daha kilolu.
0: Demek ki modaya da geçiyor. Hmm. Algı yanılmam benim kendimi iyi göstermek için kullanacağım olumlu bir şeye çevrilebiliyor.
1: Tabii,
0: ama doğru, gerçeği kaybetmiş oluyorum. Kaybetmeme, evet, sebep oluyor.
1: Birazcık kaybetmek de gerekiyor bu maalesef.
0: Biraz kaybetmek.
1: Hayatta kalabilmek için.
0: Evet. Çünkü bizi harekete geçiren o kaybı önemsemiyoruz. Hı-hı. Ama ciddi kararlarda önemsememiz gerekiyor.
1: Evet, doğru.
0: Mesela tanıklık kararlarında. Çünkü insan beyni
1: tabii,
0: bazı yerlerde görsel hafızasına güvenerek karar vermesini beklediğimiz bir beyin.
1: Evet.
0: Halbuki insanların dikkat aralıkları aynı değil. Görme keskinlikleri aynı değil. Gördüklerini anlamlandırma biçimleri aynı değil. Demek ki aynı, doğru, şeye bakıp
1: farklı şeyler
0: göreceğiz.
1: Çok olası bu. Evet. Olmasaydı daha olacak olan bu.
0: Olan bu. O da zaten kişisel farklılıklarımız. Onu da sevmemiz lazım diyoruz.
1: Hocam,
0: ama gerçekten kopuyoruz.
1: Orada bir örnek vereyim. Mesela üniversite arkadaşlarınızla işte bilmem kaç yıl sonra bir araya geliyorsunuz ve bir konu konuşuluyor. Yani olan bir olay.
0: Evet.
1: Şimdi o olan olayı herkes öyle bir farklı anlatıyor ki o günü, o yaşantıyı. Yani zihnimiz bütün bu deneyimi kendine en böyle sağlıklı olacak şekilde kodluyor. Yani bir de zaman içerisinde de bu kodlama değişiyor gibi sanki.
0: Aynen.
1: Anında algılarken bir hata var. Bir de zihnimizde bunu arşivlerken de bir hata yapıldığını düşünüyorum.
0: Evet. İşte dış dünyaya bakar, gördüklerimizi bir şekilde anlatırız. Yani gerçeğin üzerine bir hikaye yazarız diyor Daniel,
1: evet,
0: Kahneman.
1: Evet.
0: Ve o hikayeyi de zaman içerisinde güçlendiririz.
1: Hı hı.
0: Kendimizi de buna inandırırız. Bu insanın gerçeği. Bu gerçeği bilerek hangi düşünce sistemiyle mi yoksa refleksif sistemlerle mi hareket ettiğimizi algılamamız, böyle bir fark olduğunu bilmemiz bizi gerçeğe yaklaştıracak, hayatın gerçeğine. Şöyle bir zorluk var. Mesela bir camdan bakıyorsunuz, dışarıda motosiklet bir genç hanıma birisine çarptı. Hı-hı. Şimdi burada ne olduğunu fark ederken fark ettiğimiz ilk şey renk, sonra, hı-hı, şekil. Evet. Ama renk ve şekli algılayan beyin bölümümüz ön lobda bulunurken ara bölgesinde front ön lobun bizim hangi yönde hareket ettiğimiz hareket ve yön ortaya çıkıyor. Başka bir yeri. Yani zihnimizin yapılanmasında böyle bir
1: çok ilginç
0: durum var. Bir de konum var. Neredeydi? Bisiklet sağda mıydı, solda mıydı? Gittiği yer sol taraf mıydı, sağ taraf mıydı? Her neyse bu GPS'i beynimizin çok önemli psikologların yaptığı değerli çalışmalar. Bu GPS sistemini çözdüğü için biz zaten bugün arabalarımızda doğal olarak bizi nudge'layan GPS'leri kullanıyoruz. Evet. Kendimiz kuruyoruz. Doğru. İstiyoruz bize göstersin diye. Doğru. Şimdi bu söylediğim 6 özellik beynin farklı yerlerinde ama ben bunları birleştirip gördüm diye bir hikaye anlatıyorum. Zaten beyinde birleşirken bir miktar zarara uğruyor gördükleri.
1: Yani bunların hepsi aslında farklı bir parça. Bütünü algılarken her biri tek tek biraz bozuluyor. Evet. Ama bunlar bütün olarak bir algı çıkarırken daha net bir bozulmayı
0: beraberinde
1: öngörebiliriz. O zaman genel itibariyle hocam bizim dış dünyayla kurduğumuz bağ ve dış dünyadan algı olarak ortaya çıkan eser biraz hatalı olduğunu düşünebiliriz. Evet. Bu hatayı azaltmak için de belki sistemin kendi bir takım çözümleri olabilir. Yani mesela bir takım tahminlerde ya da çıkarımlarda bulunmak. Yani gördüğüm şu ama muhtemelen bu böyle bir şeydir gibi. Sanki bu çıkarımlar da işi biraz zorlaştırıyor ve belki o algı hatalarının temelinde bunlar da olabilir. Yani mesela bazen duyduğumuz şeyle gördüğümüz şey birbirine uyumlu olmayabiliyor. O zaman diyoruz ki ya duyduğum değil de gördüğüm daha önemlidir. Ya da işte bir takım ön yargılarımız ya da bir takım ön kabullerimiz. Yani bir insanın işte boyu, rengi, kilosu, saçının tabii uzunluğu, kulağına taktığı küpe,
0: ırkı, araba, ırkı, milliyeti, dini pek çok şekilde onu yargılamamıza sebep oluyor. Evet. Ama onun gerçeği mi?
1: Gerçeği olmayabilir, olabilir. Ama muhtemelen bizim ön kabullerimizdeki hatalar.
0: Evet.
1: Bir de bu ön kabulleri eklersek. Yani bu kişi oralı olduğu için böyle davranır. Şu renk olduğu için böyle davranır. İşte bu yaşta olduğu için bunu yapar. Bu eğitimi sahip olduğu için. Bunlar da eklendiğinde o zaman iş iyice zorlaşıyor. Ön yargılar dediğinde.
0: O eklemeleri bireysel görüşlerimizle yapmamamız, akademik çalışmalara bakmamız gerekiyor.
1: Hocam,
0: farklar nerede? Zaten bilimin ağırlığı da burada karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Bireysel kararlar. Sohbet ediliyor, deniliyor ki işte yemekler nasıl olmalı? Yağ üzerine tartışılıyor. Bir kişi çıkıyor, benim hayatımda olduğu için bunu çok net hatırlıyorum. Benim dedem öyle bir pilav yerdi ki kaşığı kaldırdığında yağı damlardı. Uzun yıllar yaşadı. Bunun insana hiç zararı olduğunu görmedik. Şimdi bu bireysel bir görüş.
1: Bireysel bir şey.
0: Toplumu
1: tabii.
0: Ve bütününü asla temsil etmez. Onun için dönüp bakacağımız şey bireylerin bireysel yargılarının dışında kolektif bilgilerin toplandığı bilim merkezli yargılara yani verilere dayanan sonuçlara bakmamız gerekiyor.
1: Hocam şimdi ben tam da verdiğiniz örneğin üzerine denk geldi. Bir sağlıklı yaşam kongresi düzenliyor. Profesör Doktor Murat Baş bizim programımızın da düzenli konuklarından sağ olsun kırmaz sizler gibi gelir. Orada mesela diyetisyenler vardı daha çok.
0: Evet.
1: Ve gluten konusu netliğe kavuşmamış gibi. Evet. Herkes glutenle ilgili yiyelim, aman hiç yemeyelim, uzak duralım, aman birazcık yiyelim ya da hep yiyelim gibi. Yani bilim dünyasının da esasında kafasının karmaşık olduğu konular olabiliyor. Ama biz kişisel deneyimlerle hareket edersek, şöyle bir örnek var. İşte 100 yaşına kadar sadece gofret yiyerek yaşadı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz bu örneği? Sadece çay içip gofretle beslenen bir adam 100 yaşına gelmiş ve haberde de gofret yiyor hala. Yani hakikaten gofret yiyormuş gibi sanki 100 yıldır. Ama mesela bu çok kişisel bir şey. Yani bundan sonra sen gofret yemeye başlarsan bu 100 yaşına kadar yaşayacağının garantisi olamaz.
0: Evet, yediğimizin bünyemizdeki etkisi herkeste aynı değil. Evet. Oradaki farklılıkları gözetmek lazım. Tabii şu çok değerli bir yere değindiniz. Bilim gelişmezse zaten tabuya dönüşür.
1: Evet,
0: zaten biz hipotezlerimizi geliştireceğiz. Evet. Onları sınayacağız. Sınadıklarımızı doğru istatistik verilerden geçirerek bir sonuca varacağız. Sonuçlar farklılıysa farklar neden çıktı diye bakacağız. Şimdi bilimin değişmeyen gerçekleri daha çok belki fizik alanında var ama insan vücudu ile ilgili olan kararlarda farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Fakat bunlara da zaman ver.

0: vermek gerekiyor. Bir şekilde o zaman içerisinde forme ediliyor. Ve büyük bir değişiklik var tabii medikal alanda yapılan hizmetlerde. Hı hı. Tabii ki çok büyük bir değişiklik var. Yani operasyonlardan tutun verilen ilaçlara kadar. Bunların hepsi sizin veya ufak bir çevrenin kararı değil, bilim verisi ise işimize yarıyor diyoruz. Hı hı.
1: Peki hocam, o zaman şöyle bir şey sorabiliriz. Yani bir oran vermek ne kadar mümkün bilmiyorum ama dedik ki duyu organlarımızdan gelen o veriye çok güvenmek doğru olmaz. Sonra onları bir araya getirip de algı olarak ortaya çıkardığımızdaki o algıya da çok güvenemeyiz. Öbür taraftan bu algı ile ilgili bir takım ön yargılarımız, ön kabullerimiz var. O da onu biraz bozuyor desek. Mesela çok bir oran vermek zor ama mesela bu bizim dış dünyayla kurduğumuz bağ ya da buna bağlı kararlarımızda yüzde kaçlık bir oran verebiliriz bu gerçeğe yaklaşmakla ilgili, hakikat demeyeyim de doğru ya da gerçeğe yaklaşmakla ilgili mesela bir oran verilebilir mi?
0: Algılar açısından.
1: Evet, algılar açısından.
0: Böyle bir çalışma olduğunu ben bilmiyorum. Hı hı. Ola ki bunun üzerine çalışan kişiler veriyorlardır, biliyordur. Ancak algılar üzerine yapılan çok ilginç araştırmalar var ve bizi ileri derecede şaşırtıyor. Hı hı. Çünkü bazı mesela duyduklarımızın bazısını duyduğumuzu bilmiyoruz ama davranışımızı değiştirdiğini biliyoruz. Sosyal ortam, parti ilişki, bir partide yaptığınız hareketler, kendiniz mesela isminizi çabucak duyuyorsunuz başka şeyleri duymasanız da. Size bakıldığını tabii fark ediyorsunuz. Doğru. Başka şeyleri fark etmeseniz de.
1: Ya da bir öfkeli bakıyorsa özellikle fark ediyorsunuz.
0: Özellikle duyguya fark ediyorsunuz. Olarak. Onun için koşullar da yani bağlamı da değiştiriyor algılarımızın gerçek olup olmadığını. Fakat algı meselesinden beynin otomatik sistemleri ya bunlar.
1: Evet.
0: Algıdan düşünceye geçersek, karara geçersek, kararların yoğunluğunda hangi kararlar bizim bilinç sistemimize uğruyor, hangileri algılarımız gibi otomatik. Bunu ayırmamız çok değer
1: işte
0: kazanıyor.
1: İşte hocam zaten ben biraz da soruyu o yöne doğru götürebilirim. Yani acaba otomatik kararlarımız mı daha fazla bize ait olmayan bir yerlerden gelen, yoksa kendimiz hesaplayıp böyle benim az önce bahsettiğim gibi yani işte şu kağıtları şöyle önüme koyayım, hocanın kitabını böyle koyayım, şuraya çayımı koyayım gibi hesaplı kararlarımız ise yüzde kaçtır acaba ya da hangisi daha çok?
0: Mesela
1: acaba?
0: Şimdi siz bu soruyu sorarken kaç kere hareket ettiniz? Bir karar davranışı ortaya çıkartıyor ya. Ben saymadım 4-5 ama bunu
1: 4-5 tane var tabii
0: 5,
1: ki.
0: 6
1: daha fazla
0: de.
1: Belki.
0: Evet.
1: Ben biraz da fazla hareket ettim.
0: Şimdi burada devreye giren konu bugün için çok değer verdiğimiz ve insanın kendisini anlamasına imkan verecek konu. Ben kararı nasıl veriyorum? Hangi kararlar hayatımı yönetiyor? Hangi kararlarım otomatik? Bir değerlendirme yapılmış. Neredeyse yani uyanık olduğumuz ve uykuyu da kabul ediyorlar. 20 bin, 30 bin karar. Yani davranış, farklı davranış ortaya çıkıyor. Şu anda benim yaptığım hareketleri de buna dahil ediyorlar.
1: Çok büyük bir sayı hocam.
0: Çok büyük bir sayı. Şimdi burada hiç fark etmeden yaptıklarımız var. Şu anda sizin yaptıklarınız gibi. Hı hı. Onlar birinci noktada koyduklarımız ve bu sayının %95'i ile 7'si deniliyor. Otomatik
1: çok
0: yaptıklarımız.
1: Çok büyük bir bölümü otomatik.
0: Çok büyük bir bölüm.
1: Tamam, anladım.
0: Birinci sistemden geçen otomatik kararlar. Şimdi evet. Bu otomatik kararlar aslında hayatı kurtaran kararlar da olabilir tabii. Tabii. Hızla yapılan kararlar, stres tepkilerinde olduğu gibi. Hemen bunun arkasından gelen karar çok az düşünce sistemine uğrayan kararlar. Mesela bir çevre yolundayım. Çift yönlü gidiş geliş var. Arada bir parmaklık var. Ben karşımda sizi gördüm. Ah, Mehmet'le buluşacaktık. Buluşup da kanala gidelim dedim. Merdiveni çıkmaktansa oradaki
1: yolu
0: hızlıca geçmek için atlamaya karar verdim. Aradaki engeli. Şimdi bu saniyede oluyor. Eğer o insana bir şey çarparsa ve ölmemişse ben nasıl o kararı verdim bilmiyorum diyor.
1: Hocam çok söylediğimiz bir şey bu. Yani insanlar
0: evet, bunun gibi pek çok karar.
1: Özellikle hani, ekonomik kararları falan alırken de bunu defalarca söyleyebiliyor. Orada kısa süreli bir
0: çok kısa.
1: Minicik bir hesap var ama pratik olan ve kolay olanı seçmek üzerine belki
0: evet,
1: de hızlıca.
0: İşte önemli konu bu Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. İnsan nasıl konforu seviyorsa, hani Acar Hoca konfor alanından çıkalım evet. diye pek çok şey anlattı.
1: Evet.
0: Burada da düşünce de konforu, beyin konforu seviyor. Enerji harcamak istemiyor.

0: istemiyoruz. Hı-hı. Çaba göstermek istemiyoruz. Şimdi ben o merdiveni çıkacak olsam, çıkayım mı diye düşüneceğim, karar vereceğim, fizik enerjimi harcayacağım. Uzun bir hikaye. Atlamaya kalkmam daha uygun bir olabilirmiş gibi gözüküyor ama işte orada da riskler fazla. Hı-hı. Kestirme yollarda riskler artıyor. Kesinlikle. Karar bize ait olmuyor. Bizim içsel, bunu daha önce yapmıştım. Yaparsam hızlı olacağım, hızlı olursam çözümüm çok rahat olacak gibi bir bağ var. Hızlı yani hislerimle olan, düşüncelerimle olan.
1: Kurallardan içten, bizi uzaklaştıran kararlar. Hocam evet. Bizde çok fazla var bu kararlar. Yani yaya geçidini kullanmayayım, emniyet kemerini takmayayım, zaten kısa mesafe gideceğim, aman o kaskı takmayayım. İşte hava biraz dalgalı ama bana bir şey olmaz, denize atlayayım. Yani o
0: hiç kuralları... yüzme bilmiyorum ama
1: İdare ederim
0: bunu. Evet. Kilyos'ta dalgalar çok güzelmiş. Onunla mücadele etmeye gideyim. Evet. Ama o tabii daha uzun düşünülerek verilmiş bir karar ve orada da birinci sistem kısa yol yanılgılarından arkadaşa uyma. Yani sürü davranışı. Hadi diğeri biz gidiyoruz sen de gel ortaya çıkıyor. Evet. Önemli bir liste. Daniel Kahneman'la Amos Tversky 1974 yılında kararlarımızı hızlı, zararlı olabilir, yararlı olabilir. Hı-hı. Yavaş, düşünsel verdiğimizi ayırdılar ve bunlarla ilgili uzun bir liste çıkarttılar.
1: Çok çok iyi. Çok çok iyi. Bizim kitabımızda vardı sanırım.
0: Bu liste var. Bu evet. Liste ben var daha kitabımızda. Da kolay anlaşılsın diye o listeyi böyle altılı böldüm.
1: O liste hocam çok güzel bir tablo oluşmuş orada hakikaten. Demin de baktık beraber. Ve burada biraz o dengeyi de yeniden kurmak için bir egzersiz ya da bir mücadele yapabiliriz kendimiz herhalde, değil mi? Yani bunları gayet daha düşünülen kararlara çevirebilmek
0: mümkün mü? Zaten fark etmek dediğimde önemli olan şey ön yargıları fark etmek. Ön yargılardan arınma programları yapılıyor. Çok yaygın. Türkiye'de çok daha az böyle bir talep de yok. Ama şirketlerde, bireysel olarak hayatta ön yargılarla verilen kararlar insanların hayatını zorlaştırıyor. Şimdi karar noktasına geldiğimizde aslında kararımızı etkileyen ve bizde bu hareketlere sebep olan şeylerden biri ön yargılarsa, bir diğeri geçmişten getirdiğimiz birikimler. Tabii ön yargı daha temelden geliyor ama normlarla bize verilmemiş, bu iş böyle yapılır, bizim burada bu böyle çalışır dediğimiz yapılar bazen onu söyleyenlerin menfaatine sonuç sağlıyor. Şahsın menfaatine değil. Mesela evde otorite X kişidir, onun söylediği bu evde olur. Acaba onun söylediğinin o evde olması o evdeki bütün insanlar için güvenli bir ortam yaratıyor mu?
1: Yani karar verme baskısından kurtulmak belki bir fayda sağlıyor olabilir. Ama onun dışında ne kadar buna uyum sağladığımızla alakalı. Yani ne kadar itaat ettiğimizle alakalı.
0: Evet ama uyum sağlamak
1: yine nasıl konfor oluyor? Alanında kalmak.
0: Uyum sağlamak ya konfor alanında kalmak ya hiç kendisine uymadığını düşündüğü halde zorlanarak oraya uyum sağlamak.
1: Evet.
0: Onun için kararlarımızda rol oynayan faktörler... analizini yapabilirsek ve asıl önemlisi ön yargılarımızdan, yani şu kişi budur, bu kişi şudur ya da çok gördüğümüz şey neler bizde hayatı zorlaştırıyor, bilgiden kaçınma mesela önemli bir ön yargı. İnsanlar bir bağımlılık içindelerse o bağımlılıkla ilgili söylediğiniz her bilgiyi yok sayacaklardır.
1: Yok sayıyor tabii. Evet. Küçümsüyor ya da.
0: Ve küçümsüyor.
1: Hocam tabii. Peki o zaman şöyle bir şey burada çok önemli gözüktü bana. Mesela ben bir organizasyonu yönetiyorum. Bir liderim. Ya da bizim kanalımızın bir yöneticisiyim. Ya da bir futbol takımının başkanıyım. Ve orada her şeyi bildiğimi düşünen olgun, çok bilge bir insanım. Ve diyorum ki benim söylediklerim doğrudur. Mesela bu böyle anlatıldığında kulağa çok hoş geliyor. Ama bugün konuştuklarımızda sonsuz hatalar olacak bunun içinde.
0: Evet.
1: Yani o yüzden değişime açık olmak, yeniliğe açık olmak, kendini geliştirmek, bütün bunlar şu ana kadar anlattığınız şeyler içerisinde anlık kararlar açısından da çok kritik önemli.
0: Evet. Yani hiyerarşi seviliyor tabii. Stotiko önyargısı diyoruz. Hiyerarşiniz yaptığı. İşte stotiko önyargısında da konfor var. Çünkü ona alışmışım. Aslında karar tabii vermek zor ya. Enerji gerektiriyor
1: çok,
0: dedik.
1: Çok kesinlikle.
0: Onu birisine yüklersem ve onun yaptıkları bana iyi gelmişse o zaman kararı hiyerarşinin en üstündekine bırakabilirim ve ona teslim edebilirim.
1: Evet hocam, bir de bizde hani bir sorumluluk kavramı da orada devreye giriyor. Yani

0: kararı sen verdiysen bu kararla ilgili olup bitenlerden sorumlu olacaksın. Bunun için de cezalandırılmak da var. Ama kararı bir başkası verdiyse sorumluluğun baskısından da kurtulmuş oluyorsun. Bu da büyük bir özgürlük hali.
1: İşte insanın aradığı bir özgürlükten söz ediyorsunuz değil mi tam bu anda?
0: Yani ne yazık ki insanlar bunu arıyorlar. Şayet kaynakları yeterince yüksek olarak yüksek değilse ya da düşük olduğunu algılıyorlarsa. İnsanlar o yüzden biat etmeyi muhtemelen daha ekonomik olarak görüyorlar. Evet. Ya da otomatik olarak bu kararları veriyorlar. Ama sizin söyleminizde bu kararların çoğunun otomatik olduğunu, hatta %90'ın üzerinde, %95'lerde otomatik olduğunu görüyoruz. Ve bu otomatik kararlara iyi ya da kötü anlam yüklemekten kaçınıyorsunuz. Sadece düşünülmüş olan kararların daha sağlıklı olabileceğini söylüyorsunuz.
1: Düşünülmüş kararlar, çünkü niçin böyle olduğunu çözdüğünüz kararlar. Nedenini bilmeden verdiğiniz kararlar, sorunlu kararlar. Hı hı. İnsan ne bildiğini bilmeden biliyormuş gibi davranır pek çok konuda. Hı hı. Beynimiz, evet, düşündüğümüzü zannettiğimiz organımızdır ama düşünmesine imkan vermiyoruz ki.
0: Evet.
1: Zaten belki eğitim olarak da düşünmesi üzerine sorgulamaya dayalı bir eğitim sistemi de yok. Değil mi?
0: Tabii.
1: Ezberle,
0: hazır,
1: kodlaya bak.
0: Evet. Lazım
1: ezberle, ezberlediğin A'ya B'ye cevap ver gibi. Evet. Tabii bu da insanın en değerli düşünme mekanizması olan yapıyı çürüten, değerini kaybettiren bir sisteme insanı taşımış oluyor. Kendi kararlarını vermekten uzaklaşan bir insana.
0: Hocam, ben geçen 2 hafta önce bir eğitim yöneticileri kongresine gittim yine bir konuşma yapmaya. Orada şöyle bir fark gösterdi bir değerli hocamız, Bertan Akyol Hoca Aydın'dan. Profesör kendisi. Şimdi Singapur ve Finlandiya örneklerinde insanlar eğitim alırken kendini geliştirmek istiyor. Bu cepte.
1: Evet.
0: Türkiye'de ise mesela ben mezunum, 10. yılım, bir işe gireceğim. Diyorlar ki davranış terapisi eğitimi almış olman lazım. Aa, ben de bunu tamamen hedef odaklı gidip alıyorum. Ya da işte bir şirkete başvuracağım ya da devlette bir pozisyona başvuracağım. Aile danışmanlığı sertifikası gerekiyor diyor. Sadece onun için sertifikayı alıyorum. Yani aslında bizde bilgiye gitmekle ilgili ya da kendini geliştirmekle, genel olarak kendini geliştirmekle ilgili değil, bir hedefe yönelik belli bilgi ve becerileri kazanma eğilimi var. Bu da aslında bizim düşünceyle bağımızı biraz gösteren bir şey. Yani bilgi ve düşünceyle bağımız aslında çok fazla işlevsel fonksiyon üzerine kurulu.
1: Beynin kendi işleyiş sisteminden değil, işe yarayış sisteminden.
0: Evet, işe yarayış sisteminden
1: devreye giriyor.
0: Sizin demin söylediğiniz, eğitimle ilgili söylediğiniz konunun da belki neden olduğu şeylerden bir tanesi bu. Çünkü ben matematik öğreniyorum, soru çözmek ya da sınavda başarılı olmak için. Fizik öğreniyorum, sınav. Ama matematik ya da fizik gibi şeyler soru çözmekle alakalı değildir ki. Bunlar bir yaşamla ilgili, dünyayla ilgili bize bir perspektif sunan doğa bilimleri.
1: Çok güzel bir yere geldiniz. Şimdi matematik öğrenmede biz zorluk çekiyoruz. Çünkü matematik tek başına kalınca zor oluyor. Farklı alanlarla beslenmesi lazım. Sanatla, edebiyatla, farklı bilimlerden aldığım bilgilerle. Görüyoruz yarışma programlarına çıkanlara. İşte bir günün kaç saat olduğunu biliyorsunuz. Acaba 3 gün toplam kaç saattir deniliyor? Hı hı. 24 üçle çarpılamıyor bir türlü.
0: Evet.
1: Değil, bununla karşılaşıyoruz
0: tabii,
1: programlarda.
0: Tabii, tabii ki. Tabii ki.
1: Biz matematiği de pek seven bir kültüre sahip değiliz. Matematikten uzaklaştıkça zaten beynin işlevlerinden uzaklaşıyoruz. Şöyle bir örnek söyleyeyim. Bu Amos'a ait bir şey. Çocukları gözlemlemişler ve gözlemlediğimde hep şunu gördüm diyor. Çocuk yetişirken bazı şeyleri otomatik olarak öğreniyor.
0: Hmm.
1: Mesela yürümeyi öğreniyor. Konuşmayı öğreniyor. Bir zamanı gelince bu öğreniliyor.
0: Gelişimsel olarak bir
1: gelişim
0: durak var bununla ilgili.
1: Gelişim psikolojisi açısından senelere de bölünmüş. Evet. Kız erkek farkları gösterilmiş. Evet. Ülkelerle ilgili farklar var. Burada bir plan çıkartılmış, bu iş böyle olur diye. Konuşmayı öğrenen çocuk 1,5 yaşında ana dilini, grameri doğru olarak kullanıyor.
0: Evet.
1: Gelmiştim, gitmiştim, gelebilirim. Tabii şimdiki Türkçe'ye karışan İngilizceli gelmiş olacağım, çıkmış bulunacağım gibi çekimsiz.
0: Sizi dinliyor olacağım.
1: Sizi dinliyor olacağım. Bu Amerikan çevirisinden aile konuşmuyorsa, doğru konuşuyorsa dili, çekimli fiili kullanmayı bilerek yetişiyor. Ve 1,5 yaşındaki çocuk bunu konuşuyor. Ama evet, matematik yapabiliyor mu? Hayır. İstatistik, oran hesabı hiç. Öğrenmesi lazım.

0: öğrenmesi
1: İşte
0: gerekiyor.
1: Orası zaten bir beynin bilinçli ve sistematik işleyen bölümüne katkıda bulunuyor. Oran hesabını bilmezseniz eğer, bir bardak alacağım, 50 lira ucuz. İşte 500'ün 50'si derim. Hı hı. Aman ne olacak, almasam da bunu olur, pahalısını alayım, oraya kadar gitmeyeyim diyebilirim.
0: Evet.
1: Ama bu 50'ler birikince bir rakam olacak. Ve evet. Belki ben günün sonunda bunun gibi pek çok 50 kullanacağım. Şey. Evet. Ve belki 250 liram olacak cebimde. Tabii. Böyle bir oran hesabı yapmayız.
0: Evet. Çünkü bunun için bir özel bir bilgiye ve beceriye ihtiyaç gerekiyor.
1: Evet, oran, oranları
0: kazanılmış olan şeylerden bir tanesini.
1: Biriktirmemiz gerekiyor. Çok yanıltıcı hesaplar yapılabiliyor. Yanıltıcı hesapları da tabii ki satış yapan gruplar yapıyorlar, değil mi? 3 tane tabii, alırsan doğru. Bir tanesi bedava. Doğru. Halbuki siz 3 taneye ihtiyacınız yok.
0: Evet.
1: Şimdi para harcamadaki en önemli akıl dışı konu, ihtiyacınız olmayan şeyi size aldırabilme becerisidir satan.
0: Hocam her alınan iki şeyden biri ihtiyaç dışı gibi düşünebiliriz bu sanal dünya alışverişlerinde. O kadar yüksek bir oranda
1: çok
0: verdiğiniz
1: ciddi.
0: Şeyin oranı.
1: Şimdi bizim bir araştırmamız oldu. Monay diye bir kart Hı-hı. var. Onun Duke Üniversitesi ile Ariely'nin davranış laboratuvarı ile ilgili yaptığımız Amerika'daki para harcama alışkanlıkları ile Türkiye'deki para harcama alışkanlıkları. Hı-hı. Oranladığımız zaman benim için en çarpıcı fark şuydu. Amerikalı istek harcamaları çok düşük. İhtiyaçlarına harcıyor. Ve ihtiyaç dışı varsa onu biriktiriyor. Şimdi tasarrufu yok.
0: Tam tersi bilinir aslında. Yani onlar dünyada bunun sanki temsilcisi
1: tabii
0: gibi.
1: Tabii bütün yani büyük bir grubu temsil eden orandan bakılıyor. Türkiye'yi tabii. temsil eden orandan bakıldı.
0: Wow,
1: Türkiye'de ise istek harcamaları çok yaygın. Evet. İşte ne olacak? Bir şunu alıvereyim, keyfim bunu istedi.
0: Evet.
1: Canım istedi bir şu ufak
0: tabii.
1: tefek. Hele
0: neye
1: ufak
0: vermiyoruz
1: tefek
0: ki alış- onu?
1: Evet, ufak tefek alışverişleri çok fazla yapılıyor. İsteğe bağlı alışverişlerin çok yoğun olduğu bir ülkedeyiz.
0: Burada normalde hocam zenginlik göstergesi sayılmaması lazım o zaman. Hesap yapmakta bir zorluk olarak bunu düşünmek lazım.
1: Evet.
0: Yani zenginlik değil cehaletle alakalı
1: i̇şte
0: biraz
1: yine
0: daha
1: hızla dönüyor. Ya da
0: herhangi
1: bir sistem birle yani otomatik olarak yapılan ve toplumda bu böyle. Böyle yaptığımı kendimi iyi hissediyorum falan gibi.
0: Bizim yine halı yıkama kardeşim. Makineleri falan gibi olaylar. Ama hocam bizde satın almakla prestij kazanmak gibi bir ilişki de var. Yani Türkiye'deki bu çok pahalı arabaları Avrupa'da görme ihtimaliniz yok. Bizdeki gibi çok pahalı arabaya binen birine de Avrupa'da herhalde çok özenmezler. Acaba kimin parasıyla biniyor falan gibi bir şeyler denebilir. Yani yıllarca kazanıp da nereden geldiği belli olmayan falan parası belli olan insanlar için aynı şey söylenmez ama mesela yani bu çok büyük prestij olmaya da bilir. Dünyanın başka ileri bir
1: evet.
0: ülkesinde böyle büyük bir şeye biniyor olmak.
1: Şimdi iki tane kavram geliyor hatırlam bunu söylediğinizde. Var olmak ve varlıklı olmak. Var olmak bir anlama bağlı. Varlıklı olmak da topladığınız mallara bağlı.
0: Evet.
1: Topladığınız mallar geçici.
0: Evet.
1: Anlam duygunuz eğer var olmakla ilgili etrafınıza kendinize verdiklerinizle ise başka bir dünyanın insanı oluyorsunuz.
0: Doğru.
1: Ama bu prestijli araçlara binip binmemeye geldiğiniz zaman dönün bakın yurt dışındaki devlete bağlı hizmet kurumları kendi ülkesinin ürünü olan araçları mı kullanıyor yoksa başka ülkelerin araçlarını mı kullanıyor? Bir de dönüp başka ülkelere bakalım. O ülkeler acaba kendi ürettiklerini mi kullanıyor? Mesela biz çok farklı bir araç ürettik araba. Belki hiçbir devlet hizmetlisinin o aracı kullandığını görmüyorum. Ama yerli olmayan araçları görüyorum. Şimdi bütün bunlar aslında bir tanesi var olmayı bizim ekonomimizi var etmeyi ortaya koyarken diğeri ise varlıklı var olmanın olmayı. Bir göstergesi oluyor.
0: Bir şov.
1: Evet, yani. İnsanların tercihleri de orada. Toplumda beğenirlilik, desirability bias dediğimiz bir bias var. Beni beğensinler. Zaten bu beni beğensinler bias'i ön yargısı çok yaygınlaştı.
0: Evet.
1: Herkes beğenilmek için zaten konstrüktif cerrahi diye bir bölüm vardı. İşte Cerrahpaşa Üniversitesi'nde bizim bölümümüz estetik arkadan gelirdi. Şu anda bir caddede yürüyün mesela Bağdat Caddesi
0: evet.
1: başınızı kaldırın.
0: Doğru.
1: Her binada bir tane estetik cerrahı var.
0: Evet.
1: Demek ki herkes bir başka şekle girmek için çok ciddi bir emek veriyor. Ve
0: kesinlikle.
1: Sonra da hayatını başka şekilde göstermek için Instagram'larda başka bir şekle giriyor.
0: Çok doğru.
1: Şimdi insan kimliğiyle aidiyeti

0: ile normlarıyla, kararlarıyla bir davranış yapıyor. Bu bir döngü. Sonra da davranışının kimliğini beslemesi lazım.
1: Hocam,
0: bu döngüyü biz ne kadar kurgulayabiliyoruz? İşte psikolojiyle ilgilenenler, kendine emek vermek isteyenler karar mekanizmasına bu sebeple çok odaklanmalılar.
1: Hocam, burada ama çok kritik bir şey söylüyorsunuz. Şimdi bunun altını özellikle çizmek lazım. Yani bizi dinleyen, şimdi bizi izleyen değerli izleyenlerimiz, şimdi varlıklı olmak ve var olmak dediğinde, mesela dediğinizde, mesela ben çok fazla kendi diğerleri tarafından nasıl göründüğümü çok önemser.
0: Evet.
1: Ve bunu da idealize etmeye çalışırsam, kendim olmaktan çıktığım bir takım uygulamalar yaptırıyorum kendime sürekli. Ve bu yani estetik cerrahlar alınmasın da, bu bir dehliz yani. Bu bir dehliz. Evet. Sonu yok. Sürekli bir şeyler yaptırmak zorundasın. O zaman var olmaktan uzaklaşıyorum. Ama güzel ve hoş görünmeye çalışıyorum. Bu sanki öz varoluşun, yani özün dışarı çıkmayı. Öbür taraftan bir yandan da varlıklı görünmeye çalışıyorum. Arabamla, evimle, kıyafetlerimle, gittiğim mekanlarla, oralarda fotoğraflar çektiriyorum. O da varlıklı olmakla alakalı, var olmaktan uzaklaşıyor. O zaman ben bedenimle çok ilgilenen ve lüks tüketim malları kullanan da biriysem, var olamadım demek anlamına geliyor.
0: Yani varlığımı çok önemli şeylere döndüremedim anlamına geliyor.
1: Bu nevi var olamamak ama sanki işte yani.
0: Şimdi sizin programınızı izleyenler psikolojiye meraklı kişiler.
1: Öyle tahmin ediyorum.
0: Çünkü konuştuğumda bakıyorum ki psikolojiyi konuşanlar, işte sizin program, Mehmet'in programını mutlaka izleriz diye duyuyorum. Onun için bu konuştuklarınız onlara önemli bir bilgi kaynağı olacak diye düşünüyorum.
1: Siz
0: hakikaten
1: anlattınız hocam şimdi. Şimdi sizin anlattığınız şeyler.
0: Evet.
1: Ama bir arada düşünülünce ben şimdi ev alırken, yani sanki sürekli ev alıyormuşum gibi bir şey olma, ya araba alırken, ev alırken ya da işte bir atıyorum fırına gittim, sağlıklı beslenmek için bir şeyler alabilirim, bir ekmek, ya da o anda canım çektiği için bir şey alabilirim. Orada karar alma süremi biraz uzatmaya karar verdim mesela. Ani bir karar vermemeye diye düşünüyorum şu anda. Ama bu da bir karar.
0: Evet.
1: Ve çok sağlıklı bir karar gibi istiyor.
0: Yani ani karar vermeme kararı çok önemli bir karar. Zaten onun için nudge'ları öneriyoruz. Kendinize davranış mimarisi uygulayın. Davranışınızın nasıl olması gerektiğini haritalayın. Çünkü bize zaten bunu haritalıyorlar. Siz de bunu yapın. Ev almak dediniz ya. Ev almak ciddi bir çukur bütçede. Niçin?
1: Evet.
0: Çünkü insanlar diyorlar ki şu kadar para biriktirdik, şu kadar taksitleyebiliriz. Evde bir hesap yapıyorlar.
1: Tabii ki.
0: Çünkü insan aslında bakar, görür, anlamlandırır ve bir hesap yapar. Ama onu uygulayamamak.
1: Bu becerimiz var. Problem uygulamakta.
0: Problem onu bir metodolojiye oturtmakta.
1: Tamam,
0: becerimiz çok şükür. Fakat ev gezmeye başlarlar. Tabii onların zaaflar dedik ya, birinci sistem refleksif sistemi çalıştırıyor. Ani, hızlı, kontrolsüz,
1: tabii,
0: çabasız karar vermemize sebep oluyor. Onlara evi satacak olanlar bu özelliği çok iyi biliyorlar.
1: Tabii,
0: mutlaka
1: bütçelerini, tabii
0: mutlaka bütçelerini aştıracak sunumları olacak.
1: Tabii.
0: Ve bu sunumu da çok haklı bir şekilde. İşte biz bir karı kocayız, bir de çocuğumuz var. İki odalı bir ev bize uygun. Ama biliyorsunuz işte Covid oluyor, bir çalışma odasına ihtiyaç olabilir. Çocuk falan diyerek size
1: tabii hocam, hiç bitmez.
0: Çok net bir şekilde sizi karar verdiğinizin dışında kullanıp kullanmayacağınızın belli olmadığı bir odayı hayatınıza katabilirler. Ve siz onun parasını vermekle meşgul olabilirsiniz.
1: Doğru. Hocam, araba satarken de işte 100 lira ama 6 tane hibe olursa, ki hayatta kalması önemli, 104 lira. İşte ses sistemiyle 110 lira. İşte bilmem neyle. Normal sana 125 lira dese almayacaksın. Ama 100 lira deyip onları tek tek eklediğinde, o zaman hep her birini çok önemli zannederek yine kullanmayacağın birçok özelliği olan bir şeyi satın almış oluyorsun. Burada da aslında bu söylediğiniz şeyin, burada kocaman bu yazdığınız kitabın pratik dünyada kullanımlarıyla ilgili de çok fazla bug'lar var günümüz deyimiyle. Boşluklar ve hatalar var. Ve bizim zihnimiz o fırına girdiğinde sadece işte biraz daha koyu renkli bu
0: ekmeği
1: şeyden
0: yapıp
1: ekmeği alacakken, o tatlı böyle şekerlerin püfür püfür böyle kabarttığı şeyi gördüğünde, ya bir kereden bir şey olmaz dedirte biliyor. Evet efendim, şimdi programımız karar alma konusunda inanılmaz güzel. O kadar çok şey öğreniyoruz ama yarın kullanmazsak pek de öğrendiklerimiz işe yaramayacak. O yüzden bir araya gideceğiz. Ama aradan sonra Zuhal Baltaş hocamın yanında görmeye çok alıştığınız bir isim daha var. Acar Baltaş hocamız geldi. Acar Baltaş hocamız ve Zuhal Baltaş hocamızı bir arada stüdyoda bulmak ve görmek gerçekten beni çok onur eden bir şey. Aradan sonra öyle yapacağız. Ama işte bugün anlattıklarımız şeyler burada yazıyor. Çok fazla detayıyla, çok fazla araştırma var içinde. Çok güzel tablolar var. Bunu son bir kez gösteriyorum. İlk bölümümüzde az sonra Acar hocanın da geleceği şekilde Zuhal hocamla devam edeceğiz. Siz de şöyle bir doğru kararları arada alıp tekrar burada bu programda olun efendim.

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dop dolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatan dokuma sanatçısı, akademisyen Fırat Neziroğlu.
4: Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir.
3: Sanatını gelenekselle çağdaşta buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
4: Oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip dokumaya başladım.
3: Anadolu'nun zengin kültürünü nasıl anlatıyor?
4: Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende her şeyde vardır bu.
3: Kral ve kraliçelerin portrelerini dokumaya nasıl başladı?
4: İster istemez bazı saraylar.
3: Anadolulu gibi dokuyor, dünyalı gibi anlatıyor sözü ne ifade ediyor?
4: Biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama bu kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
3: Geleneksel desenler neler anlatıyor?
4: Kilimde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış.
3: Sürdürülebilir moda trendi hakkında ne düşünüyor?
4: Zamansız yaz ve zamansız kış. Yılda iki koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz.
3: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da

0: Efendim, Türkiye'de bir bilim psikoloji programı yapıyorsanız bundan güzel bir stüdyonuz olamaz. Mesleki olarak benim için harika bir an. Acar Baltaş hocam da Zuhal Baltaş hocamın yanına oturdu. Şimdi üçümüz bir aradayız. Değerli hocam, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun bir yolculuk oldu. İstanbul'u bir boydan boya giderek geldiniz.
1: Bugün çok özel bir gündü. Yani o topluluk önünde konuşmanın ayrıcalık olacağı bir topluluğun önündeydim. Bu Türkeş Vakfı'nın üstün zekalı çocuklar için kurmuş olduğu okulda, bugün TEV'in yönettiği okulda 26. mezuniyet töreni vardı. Ben de velilere, bağışçılara ve öğrencilere konuştum.
0: Çok şanslı.
1: Çok özel bir gündü. Ben de kendimi şanslı görüyorum.
0: Evet.
1: Onlar da onu hissettirdiler. Yani çok ben zevkle konuştum. Onlar da zevkle dinleyip coşkuyla uğurladılar beni.
0: Hocam, şimdi sizi insanlar ekranlardan ve kitaplarınızdan herkes biliyor. Ben sahnede dinleme şansını yakalayanlardan, birçok kez bunu yaşayan biri olarak sahnede dinlediğimde bambaşka bir dünyadır. O yüzden çok şanslılar diyorum. Çünkü hakikaten sizin o anlaşılan

0: anlatış biçiminizde hep şey var. Bir ilham ve evet bu makul bir söz düşüncesi oluşuyor. Bende hep oluşmuştur.
1: İnsanlara çok yeni şeyler öğretmek yoluna gitmektense, hı hı. Yani Zuhal mesela çok daha inovatiftir, çok farklı ve yeni şeyleri evet, takip hocam, eder. Öyle. Zaten bu evet. kitap da onun kitap çok da. Güzel bir örneği.
0: Aklımız başımızda olmadığını hemen bir saat içinde anladık.
1: ben daha çok yaşamlarında biriktirdiklerini, deneyimlerini kavramlaştırıp o ha duygusunu yaşatan tarzda yaklaşımlar evet. getiriyorum. Yani benim tarzım evet. Daha çok o yönde. Hiç böyle düşünmemiştik. Biliyorduk ama hiç böyle düşünmemiştik.
0: Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Hocam bir şey daha ekleyeceğim. Üstün Başarı kitabını göstererek bunun da çok önemli bir tarafı var bence. Çünkü bu tür şeyleri hayatta farklı konularda üstün başarı sağlamış birinden dinlediğiniz zaman daha anlamlı oluyor. Psikoloji camiası için sizin çok değerli bir tarafınızda ulaştığınız kitleler ama bunu iş dünyasına da taşımanız. Çünkü iş dünyasında iyi ki psikoloji var. Ben görüyorum yani hayatımıza baltaşlar girdi diyen bir firmaya kapısından girdiğinizde iş hakikaten başka türlü, hatta arada birkaç kere tahmin ettiğim de oldu. Dedim Baltaş grubu buradan bir geçmiş galiba. Çünkü
1: bakışları...
0: hocam çok net söylüyorum. Bildiğim için sisteminizi söylüyorum. Kitabımızda hocam tam da anlattığınız şey aslında köklü bir kitap. Tarihi esasında bayağı olan bir kitap ama yenilenmiş bir kitap. Bence de bu bakış açısı çok değerli.
1: Yani ben başarı konusuna takık değilim. Tam tersine başarısızlığın insanı geliştirdiğine inanan bir insanım ama dediğiniz gibi bu köklü bir kitap, tarihi bir kitap. Evet. 1989 yılında bunu ben yayınladım. Türkiye'de ilk defa bir özel kurumda MEF'te Allah rahmet eylesin İbrahim Arıkan'ın açtığı yolda bir rehberlik servisini kurmuştuk. Evet. Ben de tıp fakültesinde doktoramı tamamlamış doçent olmuştum yakın zamanda. Oradaki yani bugün sinir bilim denilen ve birçoğu artık harca alem olmuş veya toplumun geniş kesimlerince bilinen bilgilerin bilinmediği bir dönemde öğrenmeyle o zaman biz yüksek beyin fonksiyonları derdik. Hı hı. Öğrenmeyle yüksek beyin fonksiyonları arasında ilişkiyi kuran bir kitaptır. İki kere elden geçti bugüne kadar ama bu çok köklü bir elden geçiş oldu.
0: Harika bir.
1: Ki yani işte bugünün ihtiyacı olan yeni şeyleri de koyduk içine. Hı hı. Genişledi. Çok baştan aşağı elden geçti.
0: Hocam şimdi tabii ki psikoloji ile nörolojinin bir araya geldiği alanların aslında ne kadar geniş olduğu çok net, daha iyi gözüken zamanlarda bunu yapmış çok önemli. Hocam size demin arada sordum. Şimdi bizim karar vermeyle ilgili geldiğimiz noktada Zuhal Hocam bana bir karar verirken en azından 3-4 saniye bile mesafe koymanın beni bir kademe yükseltebileceğini hissettirdi ve bunu çok önemsiyorum. Fakat şöyle bir şey geliyor aklıma. Sizin şimdi biz her programımızda biraz spordan bahsediyoruz. Şimdi Dünya Kupası için de önemli maçlarımız var. Keşke takımımız da orada olsaydınız diyeceğim ama artık
1: bugün oradaki bir sporcuyla konuştum.
0: Aa, öyle mi hocam? Söyleyecek misiniz?
1: Hayır tabii hayır, ki tamam. Hayır.
0: Ya sen de söyleyebilirdin hocam. Hocam şimdi bizim Altay Bayındır diyelim en son maçta kalemizdeydi. Bir top orta yapılıyor. Topa çıkabilir, yumruklayabilir, tutmak için ya da kalesinde kalabilir. Mesela bu çok anlık bir karar. Sizce bu karar verirken neler devreye giriyordur?
1: İşte bu karar yani sezgilerin işe yaradığı ender durumlardan biri. Çünkü orada düşünme fırsatı yok.
0: Fırsat yok.
1: Şimdi tecrübe geliştirmez insanı zannedildiği kadar. İnsanı geliştiren geri bildirimdir. İyi yöneticiler... İyi sporcular, yani sporcuların zaten insanların gençlere benim sporculara örnek alın derken saydığım birkaç tane özellik vardır. Yani bir tanesi disiplindir. İkincisi başarısızlıktan, yenilmekten, geçilmekten neyse hangi spor yapıyorlarsa korkmamaktır.
0: Evet.
1: Üçüncüsü geri bildirim almaktır. Hı hı. Dördüncüsü de mutlaka birileriyle işbirliği yapmaktır.

0: Verdiği sporda bile bu işbirliği büyük önem
1: hocam,
0: taşır.
1: Kesinlikle.
0: Yani dolayısıyla gençlere de bunu öneririz. Şimdi dediğim gibi tecrübe geliştirmez, geri bildirim geliştirir.
1: Anladım.
0: Şimdi bunun sonunda yani kalecinin hareketi örneğin işte penaltılar vesairelerdeki mesela bir yöne gidişi bunların hepsi sezgilerle ilgilidir.
1: Evet.
0: Penaltılar tam değil çünkü bugün artık kaleciler karşı takımın hangi oyuncusu penaltı kullanıyor. Bu oyuncu son 10 penaltısını nereye atmış bunu bilerek çıkıyorlar.
1: Tabii doğru. Biz izlerken biz bile biliyoruz yani.
0: Aha, yani dolayısıyla orada sezgilerin rolü daha az ama onun dışında sizin söylediğiniz gibi yani bir topa çıkayım mı çıkmayayım mı hareketlenmesi ağırlıklı olarak sezgilerle verilen bir karardır. Sezgiler nerede işe yarar? Sezgiler çok pratik yapılan yerde işe yarar.
1: Evet.
0: Algoritmanın sabit olduğu yerlerde işe yarar. Algoritmaya uyuyorsa o kalıp tamam başarılı
1: hocam,
0: olur.
1: Bir örnek vereyim size. Altınordu'da çalışırken yarı final maçında Samsunspor'la oynuyoruz. Maçın son dakikası bir penaltı. Penaltıyı atacak olan kişinin de 4 penaltısı hep aynı yere. Biz de kalecimizle Erhan'la bunu konuştuk. Dedim ki işte buraya yani. Tamam hocam dedi. Top elimde. Sıkıntı yok. Maçın uzatma dakikalarında bir penaltı. Atarlarsa büyük avantaj sağlayacaklar. Erhan benim söylediğim çalıştığımız yerin diğer tarafına atladı. Ve kurtardı. Dedim ki Erhan yani kızayım mı kutlayayım mı bilemiyorum ama dedim niye o tarafa atladın? 4 penaltı orada biliyorsun. Hocam dedi o penaltıların hiçbiri uzatmalarda atılmamıştı dedi. Yani dediğiniz gibi o kadar çok faktör giriyor ki işin içine. Uzatmalar olunca daha garantili atacağını hissedip o sezgiyle bir davranışta bulunuyor aslında. Uzmanlığın içinde düşünce kadar olumlu işleyen otomatik davranışlarda sezgi adı altında belki olabiliyor. Zuhal hocam tam da bu noktada size dönmek istiyorum. Çünkü biz hani bu düşüncenin, kararların, mantıklı hesabı kitabı yapılmış kararların içine sezgiyi de bir yerden yerleştirmemiz gerekirse bunu nasıl yapalım?
2: Zaten bu birinci sistemde sezgilerden, ön yargılardan söz ediyoruz. Sezgi orada bir yer alıyor. Acar'ın vurguladığı şeyi üç noktada dersem belki daha bir kere daha netleştirmiş oluruz. Algoritması olan dediğimiz zaman mesela satrancı kastediyoruz. Satranç oyuncusu oynatıcıyı yapıcıyı hareketi ne kadar hesaplayabilir o anda karşı tarafın sonra ona ne yapacağını orada sezgisel davranıyor. Ama bir algoritması var. Ben o oyuncuyla oynadım. Kasparov'un hikayelerini dinleyenler biliyorlar. Onun böyle yapacağını denemiş ve bilmiştim. Şimdi buraya oynamamın uygun olduğunu düşünüyorum. Ama o sezgi tutabilir, tutmayabilir.
1: Evet.
2: Sezgilerimiz her zaman bize mutlak bir yol göstermiyor.
1: Göstermez.
2: Ancak bağlamla ilişkili sezgilerde daha farklı olabiliriz. Bağlamla birlikte yaşadığımız kişi. Şimdi ben Acar'la telefonda konuşuyor olsam, onun ses tonundan ya da o benim ses tonumdan ne hissettiğini, duygusunun iyi olup olmadığını anlayabilir miyim? Evet anlarım.
1: Evet anlayabilirsiniz.
2: Çünkü
1: tabii
2: bir bağlamımız var. Birlikte yaşamışız.
1: Evet.
2: Nerelerde zorluğumuz olduğunu veya iyiyi ne kadar iyi anlattığımızı biliyoruz. Yani anlattığı iyi çok iyiydi dese de o iyinin derecesini bile biliyoruz.
1: Evet hocam hata payı belki olabilir ama büyük oranda bilinebilir diye düşünüyorum.
2: Onun için bu birinci sezgi, sezgilerin birinci bağlı olduğu şey bağlamı iyi çözümlemek, algoritmasını bilmek. İnsan ilişkilerinde hem seste bunu biliyoruz hem yüz ifadelerinde biliyoruz. Şimdi bu mimiklerinin de hiç konuşmasanız o anda yaptığı bir hareketle bundan çok hoşnut değil diyebilirsiniz.
1: Tabii ki.
2: Ufacık bir yaklaşmasıyla memnun olduğu, daha çok öğrenmeyi istediği bir konuymuş bu da diyebilirsiniz. Yani bu bağlamın içerisinde algoritmalar ve yapılandırılmış bir bağlamda bir arada olan insanların birbirlerini hissetmeleri var.
1: Evet hocam hemen aklıma şurada geldi. Belki eklersiniz bir şey. Bebeklerde bu deneyim yok. Çok böyle rasyonel bir düşünce altyapısı da yok. Ama kararlar var. Yüz ifadesiyle verilen kararlar var. Mesela birini görüyor ağlamaya başlıyor.
2: Evet.
1: Neden olduğunu anlamıyoruz. Mesela çocuk gelişimciler diyor ki yani ağlıyorsa Sev amcayı, Sev ablayı diye fazla zorlamayın. İşte alıp çocuğu mesela ağladığı kişinin kucağına oturtuyorlar. Çocuk iyice ağlamaya başlıyor. Orada bir şey fark ediyor muhtemelen değil mi?
2: Evet.
1: O da mı sezgi acaba?
2: Şimdi çocuk aslında doğumdan belli bir aya kadar kucaktan kucağa gezebilir.
1: Hı hı.
2: İşte o gezi.

0: Diş sırasında anneanne, babaanne, baba. Ha, fakat sonra birisine gitmekten biraz çekinebilir.
1: Evet.
0: İşte orada sezgileri devreye girdi. Orada yaşadığı bir şey var.
1: Evet.
0: Ve o bağlamda ah kişisine karşı mesafeli. Daha hala ah kişisini sevsin diye ona hoşluk yaptırtmaya çalışmak çok anlamlı değil. Gelişim psikologlarının söylediği
2: çok,
0: gibi.
2: Çok
3: yeterli güveni kazanamamış demektir yani.
2: Ya da bir tehdit içeriyor.
3: Yani
2: gibi.
3: O şahısla da ilgili olmayabilir. Yabancı olduğu için yeterli güveni yani... Bazı çocuklar daha güvenli oluyor malum.
2: Tabii.
3: Bazıları daha az yani.
2: Daha tehdit.
0: Yani bir şahsı suçlamayalım diye acar konuyu böyle daha geniş bir çerçeveden.
2: Genel olarak şey ama şimdi hakikaten böyle şeyler oluyor bazen. Evde tam buna benzer bir şey yaşandıysa da böyle hani birileri televizyonda izlerken falan ona ben de dikkat ediyorum hocam.
3: Yani bunu şeye bakın yani evdeki beslenilen ev hayvanları için aynı şey geçerli.
2: Tabii, tabii ki.
3: Bazı insanlara yakın oluyorlar. Evet. Bazı insanları gördükleri anda ya kaçıyorlar ya da işte.
0: Ailenin 3 üyesi aynı anda girse bir üyesine gidiyor.
2: Evet. Değil mi? Hocam kesinlikle.
0: 4 ayaklının tercihi var. Tabii yani... İki ayaklının niye olmasın?
2: Yani hocam köpeğin yani o konudaki kararlarına da o hissiyatına da çok inanan biri olarak
0: evet,
2: yani bunu
0: evet.
2: önemli bir kriter olarak kabul ettim hayatım evet. boyunca ama tabii onu çok tavsiye evet. etmiyorum.
0: Şimdi bu algoritmalar ve bağlamla aha. ilgili. Diğeri ise maçta söylediğiniz şey bilgiye dayalı pratik. Hmm. Pratik ama bir bilgisinin olması lazım.
2: Tabii ki, tabii kesinlikle.
0: Orada uzmanlık görüşü diyoruz.
2: Evet.
0: Uzmanlaştığınız konuda bilgilerinizi çok sınadıysanız karşınızda gelen koşulun ne olduğunu hissederek sezgisel olarak konuşabilirsiniz. Hı hı. Mesela hissetme kelimesini kullanmazlar ama hekimlikte bunu çok görürüz. Asistanlığa ilk başlayan kişi çok bilgi biriktirir. Onun için de çok soru sorması gerekir hastasına. İnşallah böyle yapıyorlardır. Ama belli bir süre sonra o soruları o kadar sormasa da bir teknikten yararlanmadan ilk muayenelerle anlayacağı şeyin ne olduğunu kestirip içsel bir tanı koyabilir.
2: Hmm.
0: Bu pratiğe dayalı. Pratikle çözümlenmiş şey. Öte yandan da Acar'ın söylediği gibi geri bildirimi almaktan kaçınırsak hissettiklerimizin doğru olup olmadığını anlayamayız.
2: Hocam en başta konuştuğumuz şey tam olarak da buydu. Sanırım oradaki ihtiyaç geri bildirimmiş. Hani bir takım liderler, bir takım yöneticilerin her dediğim doğru diyen kişilerin hı. o gelişime ve öğrenmeye kapalı olmasıyla ilgili şey de aslında biraz da geri bildirime kapalı olmalarından belki kaynaklanıyor. Çünkü ben evet, onun yanında tabii. çalışan biri olarak ona ya şunu farklı mı yapsak acaba deme özgürlüğünü bana vermiyorsa... Tam orada hocam yani o geri bildirimi insanlar çok sevmiyorlar. Yani kimisi böyle kendisine bir saldırı olarak kabul ediyor. Bu hızlı öğrenilebilir bir şey mi acaba geri
0: almak
2: bildirimi
0: almak? Almak da zor, vermek
2: de zor. Vermek
0: de zor bence. Vermek de çok zor.
2: Evet.
0: Geri bildirimi onun şahsına değil de yaptığı işe vereceksiniz.
2: Evet, ne kadar güzel söylediniz.
0: Ama political correct denilen oyunu da oynamayacaksınız.
2: Evet, hep var hocam.
0: İşte onu nasıl oynamadan geri bildirim vereceğinizi de bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Diğer kişinin de savunmacı yönünü kapatması, ben buradan ne alabilirim diye bakması
2: evet,
0: önemli.
2: Kesinlikle. Bizim organizasyonlarda gördüğümüz o bir şekilde daha uyumlu bir şekilde söyleyeyim bunu düşüncesi olabiliyor. Hocam siz ne diyorsunuz bu geri bildirim konusunda?
3: Yani geri bildirim konusu İş hayatındaki sonuçları aslında hepimizin bildiği konular yani anlayabildiğimiz ve doğurduğu sonuçlar da nispeten daha sınırlı olan konular. Bir de bunun çok büyük boyutlu olanları var yani liderlerin dediğiniz gibi daha büyük topluluğa hitap eden ama bu uçakların düşmesinin sebeplerinden biridir.
2: Aa.
3: Kültürel bir konu bu. Yani uzak doğu kültüründe, hı hı. Doğu kültüründe, kısmen bizde de pilot yanlış bir şey yapıyorsa yardımcısı bunu görse bile söyleyemiyor. Yani
2: oo,
3: bu benim bu söylediğim şey bir fantazi değil. Yani kayıtlara geçmiş.
2: Evet. Evet, evet,
3: bu işte belgesellerde kanıtlanmış şeyler ve bu sebeple konular. Ve bu sebeple
2: çünkü o kaptan pilot, siz kaptan yardımcı pilotsunuz.
3: Evet,
2: yardımcı
3: evet.
2: pilot kaptan pilota bir hatasını rahat rahat söyleyemiyor. Hatta söyleyemiyor.
3: Söyleyemiyor. Hayır, rahat rahat değil.
2: Hocam, evet.
3: Yani bununla ilgili sayısız vakka var.
2: Wow, çok iyi.
3: Sayısız vakka var ve bu özellikle aşılmaya çalışılıyor örnekler önlerine konuluyor pilot eğitimlerinde. Yani

0: mi? Bizim dilimizde zaten olumsuz bir anlam taşıyor hocam, yükleme. Yani yüzleştiğiniz insanla bir daha yüzle bakamazsınız.
1: Yani evet evet. Tıpkı, yani eşiniz bir konuşmamız lazım dediğinde bile bizde bir şey oluyor.
2: Yüzleşme
0: böyle deneyimlerin olduğunu anlıyorum.
2: Yüzleşme yüzünü görmemeye kadar gidebilir.
1: Doğru hocam.
0: Gidebilir. Yani mesela işbirliği de işbirlikçi diyemezsiniz. Yani Batı'da dönük bir referans yazıyorsanız kooperatif diye yazabilirsiniz. Biz evet. de işbirlikçi diyemezsiniz.
1: Orada öyle birlik yapacağız.
0: Bu tür kültürel sınırlamalar da var. Evet. Zaten bize mesela çokça geri bildirim eğitimi, arkadaşlara geri bildirim eğitimi aldıralım. Yani orada zayıfız. Ya önce geri bildirim verme değil, geri bildirim alma eğitimi gerekir. Yani bunu söyleriz. Niye? Çünkü almanın zorluğunu yaşarsa insan verirken daha etkili olur. Doğru. Diye açıklıyoruz konuyu.
1: Evet hocam çok haklısınız. Peki hocam ben az önce arada dedim ki duygular bizimle beraber geliyor. Bir bahane bulunca duyguyu patlatıyoruz gibi bir şey söyledim. Hani böyle şeylerde biraz duygunun hikayesinin böyle patlama üzerine gittiği üzerine. Siz de dediniz ki ona destek olabilirim, katılabilirim ama biraz soru işareti katılırım dediniz.
0: Şimdi şöyle psikoloji tarihinde çok ses getiren deneyler var. Hı hı. Araştırmalar var. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Zimbardo'nun Stanford hapishane deneyidir.
1: Evet.
0: Yıllarca bu deney bir kült olmuştur.
1: Evet.
0: Ve Zimbardo hayatını bu sayede ekranlarda ve içeriği de hafif hafif değiştirerek gezmiştir.
1: Hmm.
0: Ve en sonunda
1: yani,
0: da bu
1: deneyi anlatışını mı değiştirdi?
0: Evet. Hmm, tamam. Yorumlayışı, tamam. Anlatışı.
1: Süsleniyor biraz.
0: Ha. Ve bu en sonunda tekrardan bu 1970'li yılların başında yapılmıştır. Hmm. En sonunda bu Irak'taki bu Grape hapishanesindeki olaylar üzerine Zimbardo tekrardan yıldız olmuştur.
1: Hmm, benzer bir durum işte yaşanıyor.
0: Yaşanıyor diye.
1: Hı-hı.
0: Şimdi bu işte bilimin istismarının en somut örneklerinden bir tanesidir. Çünkü Zimbardo'nun deneyinin bilimle alakası yoktur. O bir şovdur.
1: Hı-hı.
0: Zimbardo narsist bir adamdır.
1: Hı-hı.
0: Orada cereyan edenlerin bir bölümünü yansıtmıştır ve o şekilde olması için de bunu sahnelemiştir.
1: Evet.
0: Yani bu deneyi tekrarlamak isteyenler mesela BBC yıllar sonra bu evet. deneyi tekrarlamak istediği zaman insanlar, gardiyanlar o role girmemiştir.
1: Evet. Hocam ODTÜ'de de deney tekrarlanıyor. Orada da olmuyor. Bize tekrarlayan hocamız anlatmış üniversite.
0: Öyle mi? Evet. Mesela benim bundan haberim yok. Şimdi belki çok kısa söylemek gerekir. Hani biz şimdi bir şey konuşuyoruz konuyu bilen insanlar olarak. Siz Zimbardo'nun deneyini bir kısaca özetleyin.
1: Şimdi Zimbardo'nun temel sorusu şu. İnsanlar giydikleri kıyafetlerin ya da yüklendikleri rollere uygun mu davranırlar yoksa kendi kişisel karakterlerini ya da kimliklerini korurlar mı? O yüzden bir grup öğrenciyi rastgele hapishanede hükümlü olarak bir grup benzer öğrenciyi de rastgele hapishanede gardiyan olarak görevlendirip ona belli kostümler giydiriyor ve insanlar kendi özel kimliklerinden sıyrılıp giydikleri kostümlere uygun davranacaklar mı davranmayacaklar mı diye bir araştırma yapıyor ve araştırma neticesinde ne yazık ki diyelim tırnak içinde gardiyan kıyafetini giyen sıradan insanlar gardiyanlar gibi hükümlü kıyafetini giyen sıradan kişiler ise hükümlü gibi davranmaya başlıyor ve ne yazık ki bir süre sonra gardiyanlar hükümlülere şiddet uyguluyor. Hükümlüler de bir ayaklanma yaparak hapishane kurallarına karşı geliyorlar gibi bir tiyatral bir şey var.
0: Yani gardiyan gibi davranmaları isteniyor.
1: İsteniyor evet. Öğretiliyor. Şu nasıl
0: şimdi orada, orada ama şiddet kullanmayacaklar bir kere. Yani en önemlisi bu. Ve Zimbardo çıktığı zaman toplumun önüne hep bunu söylüyor. Yani biz sadece bu yönergeleri verdik. Böyle biz eğitim yaptık. O eğitimde de temel ilkeleri koyduk. Halbuki öyle değil. Zimbardo bu insanları müthiş şekilde kışkırtmış. Şimdi insanları öfkeyi yıllar tespit. Sonra bir araya getirip tekrardan bunu incelendiği zaman ve kayıtlar elden bir Fransız elden geçiriyor kayıtları.
1: Oo.
0: O akademisyen
1: iş değişir.
0: Baştan aşağı manipülasyon.
3: Wow, çok ilginç. Zaten baştan, yani Zimbardo çok böyle.
0: Baştan aşağı manipülasyon. Bir kere 150 saat insanların bulunduğu bir

0: yer. Sadece 6 saatlik kayıt var. Araştırmanın şeyine girmeyelim. Hı hı. Aslında esas söylemek isteyeceğim noktaya gelelim. Buradaki kritik nokta şu. İnsanların böyle davranması için birinin onlara liderlik etmesi lazım.
1: Yönlendirici.
0: Zimbardo işte kesin olarak insanları istediği sonucu almak için yönlendiriyor.
1: Zaten hocam deneyde kendisi de bildiğim kadarıyla cezaevinin müdürü pozisyonunda rol veriyor kendisine.
0: Evet, arka planda ona danışıyorlar. Yani söylemeye çalışayım, buradan bugün de vermeye çalıştığı mesajlardan biri oydu. Yani insanların içindeki iyiyi yok sayamayız. Evet. Çünkü doğru. Orada mesela bazıları kabul etmiyor şey olmayı, gardiyan olmayı kabul etmiyor. Bir tanesi olduktan sonra bırakıyor. Şimdi bunların hiçbiri kayıtlara girmiyor.
1: Evet, çok iyi.
0: Araştırmanın merak edenler şimdi bu tarafına bakarlar. Fakat kritik olan, yani insanların içindeki insanı şeytan olarak tanımladığımız zaman bu dünyada rahat edemeyiz. İnsanların içindeki iyiyi görmemiz lazım.
1: Evet.
0: Geçen gün dinlediğim bir şeyi söyleyeyim. Birisi Frank'la telefon ediyor. Hı hı. Yani bu gene izleyici, bizi psikoloji bilenler biliyordur da bu Nazilerin kampından kurtulan, sağ çıkan bir psikiyatrist Frank'ı. Kadın diyor ki intihar edeceğim diyor. Gece yarısı telefon ediyor. En son sizle konuşmak istedim diyor. 45 dakika konuşuyorlar. Kapatacağım artık diyor kadın. Peki ne yapacaksınız diyor. Vazgeçtim intihardan diyor. Peki hangi sözüm vazgeçirdi diyor. Hiçbir sözünüz vazgeçirmedi. Bana 45 dakika ayırmanız yetti diyor. Hala dünyada böyle insanlar var diye düşündüm diyor. Evet. Yani orada ilişki insanı hayata bağlıyor. Evet. Söylenen bir söz değil. O sebeple biz, yani insan her türlü melaneti yapar ve işte tabiatındadır, ne yapalım yani, mazur görmek lazım diyemeyiz. Vicdan denilen bir şey var. Pek çok insanda da vicdan var.
1: Hocam tam burası aslında çok enteresan bir konu. Yani acaba insani zihnin, zekanın ya da aklın olmadığı doğanın diğer tarafında kötülük var mı? Ya da ona kötü diyebilir miyiz sorusu. Yani hayvanların verdiği kararlarda bir kötülük var mı? Sonuçta av var. Güvenlik için alan korumak var. Bitkiler birbirinden daha yükseğe çıkmak için, güneşi görmek için bir mücadelede. Ama burada kötülük var mı? Hocam arada dedik ki aslında ahlak mantığın olmadığı yerde çok sorgulanmaz. Yani mantığın olmadığı yerde ahlakı da çok aramayalım diye. Çünkü bir takım vicdan ve empati kuralları var. Bunların devrede olması lazım.
0: Ya da olmaması
1: lazım. Kararlarımızı verirken, peki hani doğru karar diyoruz ama siz nasıl görüyorsunuz? Ben kendim için faydalı olan karar, toplum için faydalı olan karar, ailem için faydalı olan karar. Buralarda da kafalar karışıyor mu bazen? Ya da ahlakı ne noktada sokmamız lazım?
2: Şimdi ahlakın yakın ilişkisi akıllı kararlarla ilgili. Yani söylediğiniz üç vasfı taşıyor bu. Bana yararlı, çevreme yararlı, topluma yararlı.
1: Ha, niye bir arada olmasın bunlar?
2: Bunları bir arada kurgulayabilecek kararları almamız akla dayalı kararlar grubuna giriyor. Bunun dışında birilerinin olumsuz etkileneceği kararları almaya başlıyorsanız orada da ahlaka aykırı bir durum var. Yani akıl dışı olan ahlak dışıdır kavramı bunu çok net bağlıyor.
1: Evet.
2: Akli olmayan bir kazanca gidiyorsanız birilerine yanlış ürünleri belli bir ücretle satıyorsanız bunun ahlaki olması da mümkün değil. Yani bu iki kavramı birbirinden ayırarak düşünmemiz mümkün olmuyor. Burada Acar'ın en son geldiği noktada ilişki aslında insanları besliyor ya.
1: Evet.
2: İlişkiyle besleniyoruz ve yalnızlığın da bir sorun olduğunu biliyoruz. O sebeple de yaşlanmanın arttığı bu dünyada yaşlıları nasıl koruyacağız ve onları nasıl bir arada tutacağız diye ciddi bir arayış var.
1: Hı hı.
2: Şimdi ilişki aslında bozulması kolay kurulması zor bir şey. İnsanlar ilişkiyle ilgili pişmanlık yaşayabiliyorlar ama bir araya gelip akli davranarak ilişkilerini tekrar kurgulayabilecek hareketlerde zorlanıyorlar. Bu zorlanma kendilerini aşamama, kendilerine güven duyamama kadar karşı tarafa fazlaca hak vermemek gibi bir noktaya da gidiyor. Ya da o ilişkide onun bir hatası olabilir, orada duyduğu pişmanlığı dile getirmekten çekinmek olabiliyor. İlişkiyi korumak, ilişkiyi konuşmakla ve ilişki üzerine yatırım yapmakla mümkün. Onun için bu sohbetin bağlamında ahlaka ve akla uygun olan şey ilişki korumaktır diye de ben bağlamak istedim.
1: Hocam,
2: onun için ilişkiye geldim.
1: Hocam harika bağladınız ama bir soru daha geldi aklıma. Siz tabii biraz romantik bir yerden de bağladınız ilişkiyle ama ben başka bir yere getirmek istiyorum. Bugün katıldığım kongrede bir konuşmacıyı dinlerken şöyle bir enteresan veri çıktı ortaya. Kişiler kendilerindeki genetik bir hassasiyeti öğrendiklerinde, mesela kalbiyle ilgili ya da şekerle ilgili ve onu hayatını kısaltabilecek bir genetik hassasiyeti öğrendiklerinde yaşamlarını değiştiriyorlar mı gibi bir soru incelenmiş metaanalitik bir çalışmada. Bu çok zararlı olan tütün mamulünü kullanmaktan, diyet yapmaktan, yani kilonu korumaktan, şekerli ürünler insanların hayatında değişiklik yapmadığı ortaya çıkmış, bu genetik olarak hassasiyetinin farkında olması. Burada bir reddetme mekanizması olabilir mi kararlarımızın altında bazen? Yani bizde gerçeği görmekten alıkoyan bizi bir sistem olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Gerçeği
1: daha
2: görmekten,
1: daha rahatlatmak için bizi.
2: Evet, işte kendime yarayan davranışlar dediğimiz bir grup var. Gerçeği görmekten çok uzağız. Kanada'da yapılan bir araştırma var. Şöyle, araba kullanıcı sürücülerle ilgili onlara şu soru soruluyor sürücülere. En son araç kullandığınızda kendinizi iyi bir kullanıcı olarak görüyor muydunuz? Birinci soru.
1: Bizde yapılan.
2: İkinci soru da çok basit. İki soru. Duygusal olarak nasıl değerlendirirsiniz kendinizi? Bu bir Likert ölçeği. Başında kötü var. Diğer tarafta iyi ve çok iyi var. Ya 50 kişi üzerinde yapılıyor. Ufak gibi görünebilir grup ama sonra grubun ne kadar değerli olduğunu size söyleyeceğim. 45'i kendisinin iyi duyguda olduğunu ve iyi araba kullandığını, hatta çok iyi araba kullandığı bölümünü kodluyor.
1: Evet.
2: Kendine dönük yarar orada var. Ve bu araştırmanın yapıldığı yere geldiğimizde, araştırma hastanede yapılıyor. Bunların hepsi sürüş sırasında yaptıkları hata sebebiyle ağır yaralı olarak bir hastanedeler.
1: Ve 5 tanesi o yüzden kaydırmış aslında. 50 tanesi.
2: Ve hayır, 5 tanesiyle ilgili de araştırma yapılıyor. O 5'i depresif çıkıyor.
1: Zaten olumsuz
2: değerlendiriyor. Kendini sorgulamaya daha dönük olan
1: hocam,
2: kişiler.
1: Harika bir bulguymuş.
2: Diğerleri kendilerini muhteşem görüyorlar. Bazıları hakkında hukuki dava açılmış. Mahkemeye gidecekler.
1: Ona
2: hani iyileşip eve gitmeyecek olanlar da var
1: hocam,
2: içlerinde.
1: Hocam, kitapta bu bölüm var. Kendine hizmet eden yanlılık değil mi bu tam
2: olarak?
1: Evet,
2: kendine hizmet eden yanlılık bu. Hastalığını gördüğünde de insanlar kendilerine iyi olmak yönünde yol açmayı seviyorlar. Hani iyi düşün, iyi olsun. Genetik böyle olabilir. O kadar aldırmasam, hayatıma devam etsem çünkü zevk alıyorum. Maalesef bu tutum tabii ki farkında olduğumuz halde kendi lehimize davranmaya bizi sürdüren bir durum oldu.
1: Hocam, harika anlattınız. Acı hocam, şimdi sizin bir yazınız aklıma geldi yine. Okuduğumda beni çok mutlu etmişti. Dünya gerçekten kötüye mi gidiyor? Üzerine geliştirdiğiniz argümanlar bence çok okunması gereken, çünkü insanlar çok negatif bir modda. Ama hayatlarına bakıyoruz, çok da kötü değil. Ama çok negatifler. Şimdi o depresyon yanlılığından bahsedince değerli üstadım Zühal hocam, onu bir şey yapmak istedim hocam. Şu andaki görüntüyü nasıl görüyorsunuz?
0: Şimdi yani bu sorunuzu tutalım.
1: Tamam.
0: Bir önceki söylediğim Frankl'a dönük.
1: Ha, tamam
0: ve
1: hocam.
0: De Zuhal'in sizin söylediğinize, bu insanlar niye değiştirmiyor hayatlarını noktasındaki evet. değerlendirmeye dönük iki şey söylemek istiyorum. Muhtemelen bu Frankl'la ilgili Kemal Sayar'ın bir söyleşisinden alınmış olabilir. Yani bu ilk anda aklıma gelmedi. Hani hakkını vereyim diye söylüyorum. İkincisi, insanlar niye değiştirmiyor hayat tarzlarını kendilerine zarar vereceği halde? Bizim ailemizde bile yani hekim kalp krizi geçirdi, sigara içmeye devam etti yakın çevremizde birisi. Evet. Ve hayatını kaybetti.
1: Sonunda maalesef.
0: Yani ve hekim yani bunu yapan aynı zamanda. Şimdi insanların gerçekte başarıları motivasyonlarına ve hedeflerine bağlı değil. Genel yaygın yanılgı bu. Motivasyon önemli, hedef önemli, işte hedef çok önemli. Motivasyon malum harekete geçiren duygu, dalgalanır. Yani motivasyona güvenemezsiniz.
1: Doğru, o sürekli olmayabilir.
0: Buradaki kritik nokta disiplin.
1: Evet.
0: İnsanlar o disipline girmeyi sevmiyor. Evet. Disiplin istemediğiniz bir şeyi istiyormuş gibi yapmak, istediğiniz şeyi de yapmamaktır. Bu insanların canını sıkıyor. Alışık değiliz. Yani bu sebeple disiplin önemli.
1: Evet.
0: Disiplin de rutin ve alışkanlık.
1: Ve biraz istikrar belki.
0: İşte rutin ve alışkanlık.
1: İkisinin birleştiği yerde bu oluyor. Evet.
0: Ve de lanet olsun sonucunu hemen vermiyor.
1: Evet hocam, tabii onun yani, sabrı var.
0: O belirli bir kırılma eşiğini geçtikten sonra, bir momentum kazandıktan sonra, yani bunun basit bir örneği var. Hani bir buz kütlesi önünüzde duruyor. Siz de -10 derece bir odadasınız. Bakıyorsunuz ona.
1: Evet, hiç çekici
0: bir şeyler değil. Yapıyorsunuz. 8 dereceye iniyor. Buz değişmiyor. Şunları yap diyorlar. 6 dereceye iniyor. Gene buz. 4 derece gene buz, lanet olsun.
1: Bu
0: yani
1: değişmeyecek diyorsun.
0: Ne zaman değişecek belli. Bu +1 dereceye geldiği zaman değişecek. Evet. Yani bu eşik aşıldığı zaman
1: değişecek.
0: Çok güzel
1: değişecek. Bir örnek hocam. Harika bir metafor bu.
0: İnsanlar bunu göze alamıyor. Yani bunu görmek istemiyorlar. Yani evet. Sizin kilonuz yeme alışkanlıklarınızın, bilginiz de okuma alışkanlıklarınızın sonucu. Bir günden ertesi güne olacak bir şey değil bu.
1: Ama beklenti hep bu.
0: Evet, disiplin bu açıdan çok önemli. Ve evet. işte bizim için, Türkler için disiplin, asık surat, çatık kaş, evet. kolay yükselen ses,
1: geri bildirim
0: ve
1: almayan.
0: Yaptırıma dönük bir tutumla kaynaklanır.
1: Kesinlikle.
0: Halbuki
1: öyle.
0: Disiplin tutarlılıktır.
1: Tutarlı.
0: Hedefler, ilkeler, performans kriterleri ve davranışlarda tutarlılıktır.
1: Evet.
0: Bu sebeple bir kere insanlar işte o zorlanmaya girmek istemiyorlar. Bir de hani çok popüler bir akım var biliyorsunuz. Yüreğinin götürdüğü yere git. kalbinin sesini dinle falan.
1: Keşke duyabilsek sesini.
0: Bu saçmalıklar da iyice zorlaştırıyor. Çocuk yetiştirmeyi etkiliyor. Zorlu olmaz. Çocuk istemiyorsa olmaz gibi.
1: Hayatı... Hocam bir şey burada söylemek istiyorum. 40 yıldır belki 30 yıldır diyorsunuz yani bu kişisel gelişim çok fena patlayacak diye. Tam dediğiniz gibi oldu. Kişisel gelişim şimdi yerle yeksan oldu. Ve insanlar o zaman söylediklerinizi şimdi anlıyorlar.
0: Yani
1: çok net söylüyorum.
0: Bu da işte buzun erimesi yani. Gibi
1: erimesi
0: bir momentum
1: işte,
0: meselesi.
1: Doğru.
0: Yani bir birikim oldu. Yani hem bir kere alıcısı oldu. Alıcısı olduğunu gören insanlar bu fikrin onlar da arkasına geçmeye başladılar. Evet. Bakıyorum birçok genç arkadaşım bunları konuşmaya başladı. Evet. Çok hoşuma gidiyor evet. tabii ki. Şimdi gelelim
1: sizin, dünyanın
0: haline. Dünyanın haline. Yani hangi parametreyle bakarsanız bakın. Bu hayat süresi olabilir, bu kadınların oy hakkı olabilir, bu kız çocukların okullaşması olabilir, bu çocuk ölümleri olabilir. Hı hı. Hangi parametreyle bakarsanız bakın, geçmiş yüzyılın başıyla kıyaslanmayacak kadar iyi noktadayız. Bir tek konu hariç, o da işte iklim krizi. Ya yani orada
1: tabii,
0: dünyayı tahrip
1: tabii.
0: ediyoruz.
1: Orada biz yapıyoruz ama.
0: Biz yapıyor. Onun dışındaki bütün parametrelerde dünya geçmişten çok daha iyi.
1: Ancak bir ilerleme var.
0: İnsanlar tarihin kendileriyle başladığını zannediyorlar. bir kere. Yani yakın tarihi bilmiyorlar.
1: Evet.
0: Yakın tarihi bilmedikleri için uzak tarihi bilmelerini hiç beklemiyoruz. Yani siyah beyaz karanlık bir devir gibi geliyor kendilerinden önce olanlar. Coğrafyanın kader olduğunu İbn Haldun 1350'lerden beri herkes

0: bize öğretti. Hı-hı. Ama tarih de kader. Tabii. Yani bundan 50 sene önce yaşayanlar ne yaşadı? 100 sene önce yaşayanlar ne yaşadı? 1925 doğumlu olanlar, 30 doğumlu olanlar hayatta kaldı da 1910 doğumlu olanlar niye hayatta kalmadı? Veya 1880'ler yani evet. O cephe savaşlarına gitmek zorunda kalanlar.
1: Balkan savaşlarına insanlar gitmiş işte, ve yok olmuş.
0: Yani kaybolmuş. Cephe savaşları yani Avrupa'da da dünyada da. Dolayısıyla geçmişi bilmediğimiz için gündelik kendimizi çok önemsiyoruz bir. Gündelik problemlerimizi de fazla abartıyoruz. Yani dünyanın bize pürüzsüz bir hayat borçlu olduğunu düşünüyoruz.
1: Yani ne kadar acayip bir hata.
0: Bu böyle bir şey değil. Şimdi bakın yediğimiz her şey yapay, ultra işlenmiş endüstriyel ürünler yiyoruz.
1: Evet, büyük oranda.
0: Soluduğumuz hava mikroplastik, evet, içtiğimiz su mikroplastik.
1: Girecek deniz bulmakta zorlanmışız.
0: Tamam. Şimdi herkesin her şeyinin, yediğinin hepsinin organik olduğu 1850 yılında hayat süresi 31 yıl.
1: Ya evet hocam, işte onlar çok şimdi, karmaşık bir durum.
0: 1900 yılında 35 yıl.
1: Evet.
0: 1920 yılında 25 yıl.
1: Evet.
0: Savaşlar sebebiyle ortalama düşüyor. Evet. 1960'larda 60'a, 70'lerde 70'e geliyor. Bugün 82.
1: Ortalama.
0: Ortalama.
1: Evet.
0: Kadınlar erkeklerden 4 yıl daha uzun yaşıyor. Evet. Yani kadınlara bir 4 yıl kafa dinleme süresi veriyor tabii ama hani bazen diyorlar ki katılımcılar, ya o 4 yılın ne? Çok geç.
1: Arada bir 4 yıl daha iyi olabilir.
0: Olsaydı. Yani dolayısıyla şakayı bir yana bırakırsak, yani hayat süremize bakın. Şimdi tabii, hayat süresine baktığımız zaman, bu hayat süresi üzerinde etkili olan faktörlere baktığımız zaman, tabii ki gelir düzeyi, toplumdaki bakım imkanları, bunlar hepsini kolaylaştırıyor.
1: Evet.
0: Ama yani mutsuzluğun temel 5-6 tane sebebini sayacak olsak, birincisi mutsuz insanlarla çevrili bir ortamda yaşamak.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla o kötü, bu daha da kötü. Ay biliyor musunuz, bu hepsinden kötü olunca ister istemez aşağıya çekiyoruz.
1: Evet.
0: İkincisi gerçeklerle beklentiler arasındaki uçurum.
1: Doğru.
0: Yani bu aradaki fark ne kadar açılıyorsa insanlar o kadar mutsuz oluyor. Üçüncüsü kıyas.
1: Evet.
0: Şimdi sosyal medya bu üçünü bir paket olarak önümüze getiriyor.
1: Doğru.
0: Yani bir de tabii kendini gereğinden fazla önemsemek, hayatı gereğinden fazla karmaşıklaştırmak, geçmişe özlem duymak da mutsuzluğun diğer sebepleri
1: yani
0: arasında.
1: Yani kıyaslama hatası da var hocam herhalde o sosyal medyada. Yani bütün 20 yaşındaki çocuklar Arda Güler'le kendini kıyaslamaya kalkınca olmuyor tabii. Çünkü o bir tane.
0: Bir tane yani, hem yetenek hem çalışma.
1: Evet.
0: Hem yetenek yani, dediğim gibi o noktaya herkes hedefleyebilir ama o noktaya giden
1: gereklilikleri
0: herkes yerine getirmiyor.
1: Yok, doğru.
0: Tabii ki başka yani toplumsal faktörler de var. Var ama yani Frankl'ın gene söylediği bir şey, hayatta her şeyi elinizden alabilirler ama tutumunuzu seçmeyi elinizden alamazlar.
1: Evet. Yani dış gerçekliğe karşı nasıl bir pozisyon alacağımız yine bizim elimizde.
0: Orada da nedir? Enerjimizi değiştiremeyeceğimiz olmuş olana değil, değiştirebileceğimiz olacak olana vermek.
1: Hocam harika bir sözmüş bu.
0: Dolayısıyla yani enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişiyor.
1: Yani şimdi insanlar şu anı çok önemsiyor. Ama gelecekte olan şeyin daha önemli olduğunu da burada
0: yani,
1: biraz. Yani plan, proje oluşturmanın belki.
0: Ona da geleyim ama esas mesele, olumsuz bir şey yaşandığı zaman kendini suçlamak, karşısındakini suçlamak buna sebep oldu diye veya koşulları suçlamak veyahut da buna dönüp takılıp kalmak ve bunu tekrarlamak. Hı-hı. Bir yol, enerjiyi böyle haklı olarak kurban olduğuna inanmak.
1: Evet. Bu da kendini ama ısrarla
0: haklıyım.
1: İpuçları toplayıp haklıyım. İnandırıyor.
0: Bir de bu koza örmek ve kozayı kalınlaştırmak. Hı-hı. Mesele kozayı delip dışarıya çıkmak. Dolayısıyla da şu anda iyi olan ne sorusunu ben çok önemsiyorum. Şu anda iyi olan ne? Yani haline şükret, beterin beteri vardan öte bir şey bu.
1: Evet.
0: Durumu değiştirmek istiyorsan sahip olduğun öz kaynaklara bak, nelere sahipsin. İnsanlar genellikle bunu düşünmüyor. Yani sağlığı, eşi, ailesi, çocuğu, bilgisi, becerisi, neyse fiziki gücü, bunu düşünmüyor insanlar. Neden şimdi olmuş, değiştiremeyiz olmuş olanı.
1: Evet.
0: Olacak olana bakmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu yani bulutlu böyle basınçlı bir havada uçağa binmek gibi bir şey. Yani içeri altındayken eziliyorsunuz ama uçak 3 dakika sonra bulutların üzerine çıktığı zaman pırıl pırıl bir gökyüzü
1: güzel.
0: Var.
1: Evet. O ne kadar güzel.
0: Onun için de yani enerjimizi değiştirebileceğimizlere odaklamak önemli. Umut açısından da şöyle bir durum var. Yani iyi umut, gelecekle ilgili olumlu beklentiler içinde olmak demek. Yani tarifi bu. Ancak umudun gerçekçi bir umut olması için hedefin, o hedefe giden bir stratejinin ve onun da bir eylem içermesi gerekiyor. Aksi takdirde iyi düşünelim, iyi olsuna dönüyor.
1: Evet, yani bu iyimserlikten farklı bir şey. Yani iyi olan bir şey beni bulsun yerine ben iyi olan şeye nasıl gidebilirim gibi bir eylem gerektiriyor. Hocam harika anlattınız. Bu da sizden öğrendiğimiz bir şey. Peki hocam, nudge kavramına bir gelelim. Çünkü bu esasında çok konuştuk bugün. Ufak ufak değindik ama mesela bir tanesi çok güzeldi bu örneklerden. Hani hem de iyi, yani sağlıklı yaşama yönlendiren bir nudge. Diyor ki bu süpermarketteki en popüler 3 sebze ya da 3 hadi ürün diyelim. Avokado, salatalık ve dolmalık biber.
2: Öyle mesela, demiş. Peki.
1: Ama bunu niye diyor mesela? O yani alışveriş merkezindeki o sepete niye bunu yazıyor?
2: Alışveriş merkezindeki sepete bunu yazarak düşündüğü iki tane şey var. Bir, iklim krizine sebep olacak karbon salınımı yüksek ürünleri, yani eti tüketmekten bizi uzaklaştırmak. Biri. İkincisi de kendimiz için sağlıklı besinleri seçmeye yönlendirmek. Bu açık bir nudge ve ikinci sisteme dönük bir nudge. Nudge'ların da düşünce sistemimize dönük olarak bunu bize düşünme imkanını ve seçme imkanını veriyor. En sevdiğimiz nudge türü.
1: Bu genelde dünya için iyi şeyler de olabiliyor bu manada, bu örnekte.
2: Evet. Tabii zaten nudge'ın en önemli özelliği bu. Dünya içinde sizin içinde olumsuz olanlar bir yana ayırın. Nudge'da nasıl yönetildiğinizi fark edin. Yönetimi siz elinize alın diyoruz. Diğer tarafta da sizin yönetmeniz. Burada market yönetmiş. Siz evinizde de bunu yapabilirsiniz. Çocuğunuza vereceğiniz yemeklerde. Çocuğunuz akşam üzeri eve geldi. Ona bir ekmeğin üzerine reçel sürüp mü vereceksiniz yoksa meyve mi vereceksiniz?
1: Evet.
2: Tezgahlardaki değişiklikler yapıldı, değil mi? Bir restoran, alışveriş merkezine gittiğinizde şekerlerin, poğaçaların satıldığı ya da işte pastaneye gittiğinizde parayı ödeyeceğiniz yerin önünde jiklet ve çikolata varsa çocuğunuz onları almak isteyecektir.
1: Onu isteyecek. Rengarenk şeyler var orada.
2: Yahut orada meyve türü bir şey varsa onları almayı isteyecek. Onun için nudge'lar hayatımızı iyileştirmek istediğimiz yönde hayatı sağlıklı, mutlu ve zengin yapar diyor nudge'ı yazanlar.
1: Hocam,
2: bu şeyi istiyorsak nudge'ları kullanacağız.
1: Şu soru çok kritik. Peki ben hep burada bir takım nudge'lara maruz kalıyoruz.
2: Kaldım.
1: Ve iyi ya da kötü yönlendiriliyoruz. Peki benim kendi daha sağlıklı yaşamak için kendi nudge'larımı oluşturmam mümkün mü? Mesela arabama bir şey asmak. Uyandığımda belli bir sesle, görüntüyle ya da bir eylemle uyanmak gibi. Bunları kendi hayatımı düzenlemek için kendim yapabilir miyim?
2: Yapabilirsiniz ve yapmak için de bazı araçlardan yararlanabilirsiniz. Mesela uyanmak dediniz. Gençlerin büyük bir sorunu. Yatmayı bilmedikleri gibi kalkmayı bilmiyorlar.
1: Ve çalar saatle kalkıyorlar.
2: Ve çalar saatle kalkmak istiyorlar ama çalar saat yanlarında telefona basıyor tekrar.
1: Evet. Tabii.
2: Never Sleep Again diye bir araç yapıldı. Saat kurduğunuz zamana geldiğinde olduğu yerden hareket ederek odada gezmeye başlıyor. Top gibi de yuvarlanıyor.
1: Yakalayıp da durduramıyoruz.
2: Muhakkak yataktan kalkmanız gerekiyor.
1: Ya, çok iyi.
2: Bu çok güzel bir nudge. Muhakkak yataktan kalkıyorsunuz. Ha, onu parçalayıp tekrar yatabilirsiniz.
1: Hayır,
2: tabii ama
1: kalkacak
2: yani.
1: Yani.
2: Bir kere yataktan sizi kaldırdı.
1: Evet, çok iyi.
2: Kendi inançlarımızı yapabiliriz. Verilere bakıp sağlığımızı nasıl koruyacağımız.

0: Karar vererek sağlıkla ilgili ise Türkler telefonlarını her yere koymayı çok seviyorlar.
1: Evet,
0: yurt dışındaki bir restoranda yemek yerken masa üzerinde telefon göremezsiniz. Ben memleketimde yemek yerken 6 kişi varsa 6 telefonun da masanın üstünde olduğunu görüyorum.
1: Her yerdeymiş. Şimdi, hocam tuvaletle masa... telefonları kıyaslayan şey hijyen araştırmaları vardı var. Yani işte.
0: Evet. Şimdi o araştırmaların verisine 6 telefondan birinde dışkı var.
1: Mesela tabii aynen.
0: O kadar basit. Aynen. 6 telefondan birinde. Şimdi siz kendinize telefon fotoğrafları çizin. Bir tanesinde siyahla boyayın, dışkılı deyin. Artık daha hala kendi telefonunuzu oraya buraya bırakıp başkalarının telefonlarını eller misiniz?
1: Ellemezsin tabii.
0: Kendinize nac yapabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ellerinizi yıkama. Kadınlar ellerini daha çok yıkıyorlar. Erkekler daha az yıkıyorlar. Tuvaletleri kullandıktan sonra.
1: Tamam, doğrudur.
0: Demek ki çok fazla el sıkmayacaksınız. O noktada o karşılaştığınız insanlarla.
1: Maske hesabını çözülebilir.
0: Evet. Kendiniz elinizi yıkarken, bunu aslında Covid döneminde çok aşılamaya çalıştılar insanlara. Bir şarkı söyleyin diyoruz biz. İyi ki doğdum. İki kere söyleyin. Çünkü o kadar süreye ihtiyacınız var. Sabunla. Akarsuyun altında iki kere iyi ki doğdum deyin ki iyi ki uzun yaşayın elinizdeki bulaşıcıları lavabodan akıtarak. Böyle kendi kendinize nac yapmanız mümkün ve çok keyifli.
2: Masanın üzerine.
0: Masanın üzerine ne yazsınlar?
2: Kaç defa çiğnesinler?
0: Aa evet. Benim bir de
1: tamam,
0: yemek
1: hocam,
0: sacım var.
1: Çok değerli ya.
2: Bizim ofiste
0: bizim ofiste bu el yıkama nacları var. İşte yemek yeme. Şimdi yemeği çok fazla tüketmiyoruz, yemek istemiyoruz diyenlerin çok tükettiğine tanık oluyorum. Ben ofisimizde sofraya arkadaşlarla oturan ama herkes kalktıktan sonra kalkan tek kişi oluyorum. Çok süratle yemek yeniliyor. İşte bunun çiğneme hızını arttırması değil, yutma hızını arttırması değil, çiğneme miktarını arttırması gerekiyor. Onun için masaya kartlar koyduk. Bir süre arkadaşlar baktılar. Sonra bir gün gittim, kartları kaldırmışlar. Çok çiğneyin, şu kadar kefrek çiğnerseniz ancak mide zaten hazma hazırlanıyor. Sizin hala aç zannetmeniz mekanik olarak midenizin etkin hale gelmemesinden gibi bilgiler var. Niye kaldırdınız dedim. Hocam ona bakarak yemek çok zor dedi. Şimdi nacı yapmak var, bir de nacı kullanmak var. Onun için naclarımızı kullanabileceğimiz nacları yapıp kullanmamız yararlı. Yani insan kendini anlamak için kendine emek veriyor, vermek istiyor. Asıl emek vereceği konulardan biri nasıl karar veriyorum? Kararlarımı kendim naclayabilir miyim? Yani bir mimari dizayn çizerek, karşıma bir tasarım koyarak bunu değiştirmem mümkün mü? Evet, mümkün. Alışkanlık değiştirmek zordur, karar vermek zordur. Kararı verdikten sonra nacı kullanırsanız kararınızı yönlendirmek sizin elinizde olur.
1: Evet, şimdi şöyle, nac hocamızın hep kullandığı bir kavram. Ben de Zuhal hocamdan dinliyorum hep. Bizi hareketlendiren, tetikleyici, dürten, harekete geçiren dış dünyadaki bir takım uyarıcılar. Bunun Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Ama nac dediğimiz zaman, Zuhal hocayı dinlediğimizde ve bu kitabı güzel detaylı bir şekilde okuduğumuzda hayatımızdaki bu tetikleyici, bazen yanlış bazen doğru şeyleri yapan bütün şeyleri anlamış oluyoruz ve olumsuz olanları çıkarıp olumlu olanları da yerleştirebiliriz diyoruz. Son bir sözünüzü almam gerekiyor. Önümüzdeki hafta nasıl başlasın program diyeceğim bugün konusuyla ilgili olarak. Bu da çok iyi oluyor. Önümüzdeki hafta konuklarımız geldiğinde sizin sözlerinizle program başlamış oluyor. Acı hocam ne dersiniz? Şimdi biraz böyle paldırıp güldür sormuş gibi oldum ama şöyle birkaç cümle. Önümüzdeki hafta hangi sözlerinizle başlasın istersiniz?
2: Disiplin tutarlılıktır. Hedeflerde, ilkelerde, performans kriterlerinde ve davranışlarda tutarlılıktır. Motivasyonu sağlayacak olan şey alışkanlıklardır. Bu da ritüellerdir. Yani belirli konuları ritüel haline getirmektir. Varmak istediğimiz nokta, yani sonuca bakarak hayatı anlayamayız. Çünkü hayat, ya sonuçlar yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın sonucudur. Daha çok yapmadıklarımızın sonucudur. Hedeflerimize göre neleri yapmıyoruz, bunları düşünmekte fayda var.
1: Hocam harika bir son söz oldu. Zuhal Hocam, bugün o kadar çok konuya değindik. Temelde ortak bir konumuz vardı, evet. Karar almak, ama şöyle

0: Bir toparlamak da mümkün olursa birkaç cümlede sizden alsak mümkünse.
1: Şimdi ön yargılarımızla tanışalım ve ön yargılarımızı aşmak için ne yapacağımıza karar verelim. Çünkü ön yargılar bizim hayatımızı kısa vadeli sonuçlara götürüyor ama uzun vadeli sonuçlarda hayatımıza katkı sağlamıyor. Hayatımızı güzelleştirmek, sağlıklı, iyilik içerisinde ve hatta zengin olarak yaşamak istiyorsak kitabın içindeki verilerden yararlanmakta fayda var. Ama en önemlisi zihnimizi kullanmayı nasıl başaracağımızı, yani aklımızı nasıl çalıştıracağımızı ve zora gelmek, Acar Hoca'nın disiplin diye bahsettiği şeydeki çabayı ve enerjiyi kullanarak hayatımı güzelleştireceğimi bilmem gerekiyor. Hayat kendiliğinden güzel olmuyor. Güzel hayatlar varsa, mutlu insanlar varsa oraya emek vermiş insanlardır diyerek kendimize emek vermeye devam edelim.
0: Hocam harikasınız. Efendim bugün aklımız başımızda mı diye sorduk. Kararları, aldığımı zannettiğim kararları ben mi alıyorum yoksa otomatik bir takım sistemler mi çalışıyor? Kendi aldığımız kararların miktarını arttırabileceğimiz bir hafta sonu denemesi yapalım. Miktarını hep arttıralım. Güzel bir hafta geçirelim. Önümüzdeki hafta burada buluşuyorsak yine doğru kararlar vermeye devam ediyorsunuz demektir. Ben değerli üstadlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu özel zamanı bize ayırdıkları için, değerli zamanlarını. Sizlere de efendim iyi bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kurumi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: beautiful. Am I right?
1: Hello?
2: Ne çaldın?
0: Sırları.
3: Bilim kurgu gerilim türündeki ifşa gününün yönetmeni Hollywood'un duayeni Steven Spielberg, Emily Blunt, Josh O'Connor ve Colin Firth gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film, dünya dışı varlıkların yıllardır insanlıktan gizlenen gerçeklerinin tüm dünyaya açıklandığı bir dönemi anlatıyor.
0: Hayır.
1: Günaydın Kansas City. Bugüne bir göz atalım. Bugün...
0: Ne dediğini anlıyor musun?
2: Onu duyuyorum. Bu anlamsız, anlayamıyorum.
0: Ben anlıyorum.
1: Bana neler oluyor?
0: Halk gerçeği öğrenmek istiyor. Bu işe bulaştım. Seni de bulaştırdıkları için özür dilerim.
4: Merhaba Jane. Lütfen. Otursana.

0: Bu 79 yıllık yalanlarla dolu terör kampanyası sona ermelidir.
1: Ne yapacaksın?
2: Bütün dünyaya ifşa edeceğim.
0: Bu gerçek dünyadaki yerleşik düzeni alt üst edecek. Bunu yaparsan geri dönüşü yok.
1: Bunu neden yapsınlar?
2: Zamanı geldiğinde her şey netleşecek.
1: Ne olursa olsun, sakın bırakma.
3: Dram türündeki Aynalar No 3'ün başrollerinde Paola Beer ve Barbara Auer var. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir kazadan mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde Laura da kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.
1: Josie ile.
3: Animasyon türündeki cesur kedi Moxie vizyona girdi. 8 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi ve çok sevdiği kedisi Moxie ile birlikte Fransa'da bir çiftliğe tatile gider. Ancak Moxie sıradan bir evcil hayvan değildir. Meraklı, cesur ve biraz da yaramaz olan bu sevimli kedi aynı zamanda piyano çalmadaki olağanüstü yeteneğiyle herkesi şaşırtır.
1: Kimse yok mu?
4: Git buradan. Oh! Geç bu taraftan.
5: Moxie dikkat et.
1: Unut gitsin.
4: Ben de geliyorum.
1: Ha? Tabii.
6: Hey, düğmelere dokunma.
3: Bilim kurgu fantastik türündeki Star Wars, Mandalorian ve Grogu vizyona girdi. Din Djarin ve Grogu'nun galaksideki en tehlikeli maceralarını konu alıyor. Kötü imparatorluğun yıkılmasının ardından dağılan savaş lordlarıyla mücadele eden yeni cumhuriyet bu ikiliden yardım istiyor.
7: İmparatorluk çok yaşa.
6: Elindeki tüm kötüleri saf dışı bırakacağız.
8: Amaç intikam değil. Amaç bir savaş daha çıkmasını önlemek.
6: Kemerini tak.
9: Acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
6: Tehlikeli bir duruma girmeden zırhını kontrol et. Çocuk benden sonra asırlarca yaşayacak. Her zaman korumak için yanında olamayacak.
9: Korkuyor musun? Korkmalısın.
6: Kaçıyor muyuz? Yoksa savaşıyor muyuz?
9: O çocuğu sevdim.
6: Neyi bekliyorsun?

0: Gerisi de yemekten sonraya kalsın.
1: Yardım edin, kimse yok mu?
2: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
3: Palaz Baba, Çay Saati, Ruzi hazırlar.
2: Harikasın.
4: Animasyon türündeki Kehribar'la Boncuk kayıp robot gösterimdi. Filmin konusuna gelirsek, Ormanya'da bilim insanı Palaz Efendi uzun süredir üzerinde çalıştığı robotu Ruzi'yi tamamlar. Ruzi aktifleştiğinde Palaz Efendi'yi analiz ederek ona Palaz Baba adını verir ve aralarında güçlü bir bağ oluşur. Ancak şehir merkezinde düzenlenen tanıtım sırasında Ruzi aniden ortadan kaybolur.
5: Ruzi nerede?
6: Ay ben ne bileyim, ayol nerede?
7: Belki de göç etmiştir.
5: Ne demişler? Yemek buldun, koş. Dayak tut, kaç.
8: Kül kedisi. Nerede bu kız?
4: Kül kedisi 3 dilek animasyon türünde. Film, dünyaca ünlü kül kedisi masalına sihirli, modern ve çok eğlenceli bir bakış. Süperstar Prens Merlifloor'un hayranı olan kül kedisi, prensin müstakbel prensesiyle tanışması için düzenlenen baloya katılmayı heyecanla bekler. Fakat kötü kalpli üvey annesinin verdiği işleri yapması gerektiği için evde mahsur kalır.
9: Nasıl yani? Prens evlenecek mi?
8: Prensin kafası gidecek.
10: Sihirli fındık dileğini yerine getirecek.
11: Aa, ben hayatım boyunca seni aradım.
12: Hey, bana ne yaptın senin sersem ağaç?
8: Evlenirsen kraliyet ailesine katılırız.
12: O sincaplar nasıl hayatta kalıyor acaba? Benim bir paltom var ama beni sıcak tutmuyor.
9: Baloya çok az kaldı, hadi.
13: Prens Merlifloor. Sizinle tanışmak büyük bir zevk, güzel yabancı.
14: Hırsız var!

0: Şu anda kafam karıştı. Sanırım bu ayakkabılar sizin.
1: Sabahları ayakları hep şişer. Daha vazgeçmedik.

Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma'nın en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan Çingene Kızı mozaiği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Zeugma müjdesi geldi. Çingene Kızı mozaiğinin kayıp paneli yıllar sonra ülkemize döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve Çingene Kızı olarak bilinen ünlü Zeugma mozaiğinin büyük kompozisyonuna ait olduğu bilimsel çalışmalarla tespit edilen mozaik panel, diplomatik girişimlerin ardından yeniden Türkiye'ye getirildi. Daha önce iadesi sağlanan 12 panelin ardından kompozisyonun 13. parçası da ait olduğu topraklara kazandırılırken Bakan Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarımızın izini dünyanın neresinde olursa olsun sürmeye, medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya devam

İstanbul geçen hafta sonu Yıldızlar Geçidi'ne sahne oldu. Dünyaca ünlü efsane tenor Andrea Bocelli ve ikonik rapçi Kanye West yüz binlerin önünde konser verdi, kent ekonomisine 100 milyon dolarlık gelir sağlandı. Küresel müzik piyasasının en gözde isimleri 2026 yazına girerken İstanbul'da sahne almaya devam ediyor. Ardı ardına duyurulan dev organizasyonlar İstanbul otellerinde ve turizm işletmelerinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. Dünyaca ünlü İtalyan tenor ve besteci Andrea Bocelli, Romanza albümünün 30. yılına özel hazırlanan dünya turnesi kapsamında İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda binlerce müzikseverle buluştu. İki saat boyunca Vivere, Vivo Perle'yi ve Caruso gibi eserlerin yanı sıra Romanza albümünden seçilen parçaların da olduğu repertuarı da seslendiren Bocelli'nin sahnesine Kenan Doğulu konuk oldu. Aynı saatlerde Atatürk Olimpiyat Stadyumunda ise ünlü rapçi Kanye West sahnedeydi. West, 118 bin kişiyle dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserine imza attı. Ünlü yıldız görsel şovları ve sahne estetiğiyle de çok konuşuldu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye çatısı altında yürüttüğü uluslararası tanıtım çalışmalarıyla görünürlüğü artan İstanbul, dünyanın farklı ülkelerinden gelen on binlerce müzikseveri ağırladı. Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konserler için İstanbul'a geldi. Kanye West ve Andrea Bocelli'nin İstanbul'da verdikleri dev konserler şehir turizmine ve işletmelere dev bir canlılık kazandırarak ülke ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar civarında ekonomik hareketlilik sağladı. Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Sefon'un seslendirdiği milli takım şarkısı Türkiye'm dinleyicilerle buluştu. Sözleri milli takımın motivasyonunu artırmak ve taraftarları birleştirmek için büyük anlam taşıyan şarkı, dijital platform.

Ragıp Narin ve Ece Mumay sözleri Ertuğ Ömer ve Mumay'a, müziği Ertuğ Ömer'e ait Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor düetiyle dijital platformlarda ön sıradalar.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu ani bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ahbara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımızda 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda farklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak. Beni bırak, benim de yavrularım var. Yavrularımın yanına gideyim. Ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil. Hani demiş ya, bırak beni, ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş. O daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz, onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
1: Balığı bıraktığı.
2: Balığı diyor, bıraktığı yer benim çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli? Zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
2: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle, ben de size alkışlıyorum. Burada bütün

0: bol bol takılır.
1: Alarım.
0: Alarm doğru yanıtı. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime, süre başladı. Buyurun.
2: Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Nam. Nam.
0: Nam doğru yanıt. Saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade, süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
1: Kel.
0: Kel. Doğru yanıt. Hey kel. Ver
1: kel
0: bana.
1: Burada.
0: Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Evet Bey. Buyurun Mehmet Bey.
3: Şey.
0: Mehmet Bey. Fe. Doğru.
2: Ama
3: Sülüne.
0: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
2: Ortaya ben açtım.
0: Ama Emin Bey yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
2: Ney?
0: Ney? Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmadayız. Sır küpünün yeni bölümündeyiz. Stüdyomuzda yine çok önemli iki misafirimiz var. Hemen dönüyorum misafirlerimizi tanımaya. Sevgili Mehmet Erdoğdu,
4: merhaba,
0: hoş geldiniz.
4: Efendim,
0: sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldiniz hoş diyorum. Ve hemen sizi tanımaya geçeceğim. Tabii soyadından da anlaşılacağı üzere biz genellikle önce sol masadan başlıyoruz. Ama bugün bir değişiklik yapıyoruz ve babamıza hoş geldiniz efendim diyoruz. Sizi tanıyarak başlayalım.
4: Sağ olasın. Ben Mehmet Erdoğdu, 54 yaşındayım. İstanbul'da bir tekstilde çalışıyorum. Bu kadar.
0: Harika. Maşallah nur topu gibi de bir genç, yetişkin evladımız, kardeşimiz var değil mi?
2: Evet.
0: Sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Senin biraz kariyerinle de ilgili tanıyoruz, biliyoruz ama seni de bir senden tanıyalım.
2: Merhabalar, Emin Erdoğdu ben. Milli sporcu, milli boksörüm. Uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yaptım. Bir 10 sene kadar Beşiktaş takım kaptanlığını yaptım. Boks branşında çeşitli derecelerim var. Bir alt Türkiye şampiyonum var. İkinciliklerim var, üçüncülüklerim var tabii ki. Ayrıca dünya madalyasına sahibim. Dünya ikinciliği mevcut. Uzun yıllardır boks branşında devam ediyorum. Şu anda hem eğitmenlik yapıyorum Piyale Paşa'da bir salonda. Hem de profesyonel boks kariyerime devam ediyorum. Orada da 2-0'lık bir skorum var. Uzun zaman devam edip inşallah burada da iyi skorlar yapacağım.
0: Harikasın. Severek, beğenerek izliyoruz, takip ediyoruz. Maçlarında, kariyerinde başarıların devamını gönülden diliyoruz. Ne iyi yaptın?

0: Bir de bulmaca yarışmasına babamızı da davet ettin. Beraber bir yarışalım dedim. Var mı iddiamız?
1: Yenmeye geldik.
0: Yani neye geldiniz diyorsunuz ki evet. Evladımızı yetiştirdik. Bir de beraber yarışalım. O zaman hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Birinci etabı başlatıyoruz hazırız. O zaman. Efendim sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki soruları seçeceğiz. Tablomuzun 1'den 25'e kadar olan kısmındaki soruları yanıtlayarak başlayacağız. Hazırsak Emin Erdoğdu ile başlayacağız. Emin Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bir ağırlığı olarak 0-4 ile başlamak istiyorum.
0: 0-4 diyoruz ve hemen gelsin 0-4. İstanbul'da bir ilçe olarak da bilinen rüzgarlı yer anlamını taşıyan isimdir diyoruz. Burası bir ilçe. Otogar da buradadır diyeyim, başladık.
1: Esenler.
0: Esenler doğru.
2: Diyebilir miyim mi?
1: Önce ben.
0: Önce Emin Erdoğdu yanıtımızı verdi. Doğru yanıtımızı aldık Emin Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Antalya 07.
0: 07'ye gidelim. Moda ve tanıtım sektöründe kıyafet sergileyen kişiyi soruyoruz. Süremizi başlattık.
1: Model?
0: Yok. Model değil.
1: Stilist?
0: Stilist de değil.
1: Diken kişiyi de unuttum.
0: Peki. Bir harf desteğimizi Mehmet Bey sizin için açıyoruz. İlk harfimiz M.
2: Manken.
0: Ve sürenizi başlatayım, yanıtı alayım.
2: Manken.
0: Manken doğru yanıtıydı. Ama doğru. Evet, sizde stilist başlığı doğruydu. Diğer başlıklarımız da, diğer yanıtlarımız da doğruydu. Ama biz onu seçmemiştik. Evet. Mankenden yürüyorduk. Bu bölümler böyle biraz ipucu almadan küçük küçük açılana kadar bu şekilde gidecek. Siz de devam edelim Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10 numara.
0: 10 numaraya gidiyoruz bakalım. 10 numara. Bu arada tekstille uğraşıyorsunuz.
2: Evet.
0: Manken hemen yanıt hızlı geldi değil mi? Sürekli evet. Mankenlerle tekstil işleriyle uğraştıkları için. Sorumuz geliyor. Toplumun en küçük yapısı olan sosyal birim.
2: Çocuk.
0: Bir grup.
2: Aile.
0: Baba, oğul.
2: Aile.
0: Evet, aile yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Evet, sizinle devam ediyoruz. Aile yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Harika bir yer buldunuz. Çok da güzel bir soru. Geliyor. Tehlike anında uyarı veren sesli sistem. Süreniz başladı. Dükkanlara da bol bol takılır.
2: Alarm.
0: Alarm doğru yanıtı. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Dördüncü harfi bulduk alarm yanıtında. Kaç numaralı soruyu açalım? Sizle devam ediyoruz.
2: 3 numara.
0: 3 numara dedi Mehmet Bey. Yine çok güzel bir soru buldu. Efendim, bir şeyi bulmak için yapılan detaylı inceleme. Süre başladı.
2: Aramak.
0: Arama doğru yanıtımız. 1-5 puan daha yazdık annemize. Sevgili Emin Erdoğdu. Babamız bayağı hızlı hızlı puanları alarak arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Mehmet Bey.
2: 8 numara.
0: 8 numaraya gidiyorum. Yine çok güzel bir yerden geldi sorunuz. Çok da bildiğiniz yerden geldi. Kıyafetlerin iç kısmına dikilen destekleyici kumaşı soruyoruz. Sürenizi başlattım.
2: Astar.
0: Astar doğru yanıtını aldım. Bir tabii ki tekstille ilgilenen bir kişiye gelebilecek en güzel sorular geldi. Kendisi bir ailenin babası, aile geldi. Astar geldi, manken geldi. Bir de dükkandan alarm geldi. Alarmları da çaldırdık, gidiyoruz. Buyurun.
2: 24 numara.
0: 24 numaraya gidiyoruz. Gelsin sorumuz. Yüzey, dış tabaka anlamında kullanılan bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Bir zor kelime çıktı karşımıza şu anda. Benden söylemesi. Biraz ipucuyla beraber çözeceğiz gibi düşünüyorum bunu. Bu yüzey, dış tabaka anlamında, hani bir yerin hattı denir ya. Ona benzer bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım hangi harfi açtık? A harfimiz geldi. Ne olabilir bu? Emin Erdoğdu için süre başladı.
1: Çok farklı bir şey düşünüyordum. Çok farklı bir harf açıldı.
0: Bir hat. Bakın. Bir yüzey.
1: Zemin olmaz da aile. Hayır. Zemin.
0: Biraz farklı bir kelime. Bakalım diğer harf.

0: harfimiz ne olacak? Mehmet Bey, size geliyoruz. İkinci harfimiz T geldi. Sürenizi başlattık.
1: Neymiş?
0: Bir hattın tersi gibi düşünün. Bir dış tabaka anlamına geliyor bu. Peki. Bir harf desteği daha sağladık. Süreyi başlattık. Emin Erdoğdu.
1: Fatıl, fatıl, satıl, fatıl.
2: Neymiş bu ya?
1: Katıl, katil.
0: Peki. Tuhaf. Bir harf desteği daha verdik. Tek harfe ihtiyaç olacak. Acaba ne olabilir bu kelime? Mehmet Bey, buyurun. Yüzey, dış tabak anlamında kullanılan.
2: İşte bir bilgim yok.
0: Satıl. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir söz. Tek harfe ihtiyacımız var. Nasıl bir harf istiyoruz? Sizin için süreyi başlattık Emin Erdoğan.
1: Satı.
0: Sürenizi başlatayım.
1: Satı.
0: Satih. Satı. Doğru. S harfiydi. Satih. Satih. Dış yüzeyle ilgili zor bir kelime bulduk.
1: Evet.
0: Satı. Değil mi?
1: Bayağı zor.
0: Evet. Doğru.
1: Cepheli düşmüştüm.
0: Çok da haklısınız. Bulamama noktasında eski kullanılan S harfini de şifre harfi olarak belirledik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Ben işim biraz kolayına kaçacağım. Çok geride kaldım. O yüzden 29'da başlayalım.
0: 29'da başlayalım.
1: Biraz taktiksel yapalım.
0: Başlamanızı isterim ama başlayamazsınız çünkü 25'e kadar açabiliyorum.
1: Aa, doğru. Evet.
0: 1 ile 25.
1: O zaman şöyle yapalım. 25'e kadar yapabiliyorsak.
0: Ama derseniz Oğuz bana destek ver.
1: Bence 21 açılabilir.
0: 21 açılabilir. Tabii ki 21'e giderim o zaman. Hazır. Yani. Geliyorum 21. Bakalım ne arıyoruz? Tabii. Tarımda suyu taşımak için kullanılan küçük bir kanal soruyoruz. 3 harfli. Süreyi başlattık.
1: 3 harfli. Yok. Sok. 3.
0: Bak, zor bir yere gittiniz.
1: Evet ya.
0: Zor bir yere gittiniz. Keşke beni dinleseydiniz. Peki biz bir harf desteğini daha bulunalım. Bakalım Mehmet Bey'den yanıt alabilecek miyiz? Mehmet Bey, süre sizin için başlattık.
2: Ark.
0: Ark doğru yanıt.
1: Yine
0: bir de R harfi geldi. Harika, babamız gittikçe arayı küçük küçük açıyordu. R harfi de buradaki şifre harflerden biriydi. Sizinle devam ediyoruz Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Yine güzel bir yer buldu Mehmet Bey. Kadın ismi olarak da kullanılan açık kahverengi bir göz rengini soruyoruz size. Süreyi başlattık.
2: Ela.
0: Ela doğru yanıtını aldık. Ve bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sevgili Emin Erdoğdu, küçük küçük puanları babamız Mehmet Erdoğdu'ya kaptırıyordu. Sizle devam ediyorum. Mehmet Bey, kaç numaralı soruyu açtın?
2: 17 numara.
0: 17 numaraya gidiyorum. Bakalım 17 numarada ne var? Efendim, güzel koku vermek için kullanılan yağın aromatik bir madde soruyoruz. Sürenizi başlattık.

0: Emin Erdoğdu. Bir harf desteğimizi kabul edin. Bir de küçük ipucuyla geliyorum. Hadi bunu bilin. Arayı da kapatın. Mesela parfümlerde de kullanılır bu. Bir şeyin neyi denir? Sürenizi başlatayım.
1: Esame.
0: Hayır. Parfümlerde de kullanılır.
1: Esane.
0: Hayır.
1: Esasa.
0: Olmadı. Neydi bu acaba? Biz bir harf desteğiyle beraber tekrar Mehmet Bey'e dönüyoruz.
2: Esans.
0: Ve sürenizi başlatıyoruz. Ve
2: esans.
0: Esans doğru yanıtını alıyoruz. Sevgili Emin Erdoğdu. Esane nereden?
1: Ne bileyim, aklım oraya gitti.
0: Ara açıldıkça
1: heyecan bastı.
0: Heyecan bastı. Acaba gidiyor mu diye. Ama şöyle bir ipucu vereyim. İlk etapta her doğru yanıt 5 puan. İkinci etapta 10. Üçüncü etapta 10.
1: Gayet.
0: Yani arayı çok hızlı kapatabilirsiniz. Şu anda hiç aranın açıldığını düşünmeyin yani. Puan olarak çok yakın gidiyorsunuz. Efendim 5 sorumuz var. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey.
2: 5 numara.
0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 5. Benzerlerinin de olduğunu anlatmak için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık.

0: Peki ilk harfimizden destek verebilirsek zaten sizin için kelime çok net çıkacak. Emin Erdoğdu için hani denir ya, o da var, o da var, o vesaire. Süreyi başlatayım vesaire denir, vesaire. Verdik 5 puanı sevgili Emin Erdoğdu köşesine gidiyor. Bir de şifre harf buluyor kendisi. E harfini milli boksörümüz sevgili Emin Erdoğdu. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18 numaralı soruyu açıyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyin değerini ve önceliğini belirten kavram. Süremiz başladı. Çok, bu da ne kadar
1: önem?
0: Önem tabii ki. Ne kadar önemli deriz, değil mi?
1: Evet.
0: Önem sırasına göre dizmek deriz. Önemli, öncelikli de buradaki kelimemiz. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyorum hemen. Çok güzel bir soru buldunuz. İnsan vücudunda tutma ve kavrama organı, süre başladı.
1: El.
0: El. Sizin el. De çok sık kullandığınız bir organımız diyoruz. Ellerimizle dövüş tekniklerinde kullanıyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Son olarak 2.
0: 2 numaralı açılmış yerlerden yine destek alarak bir yer açıyoruz. Efendim, hafif rüzgarın estiği durumu anlatan bir söz. Süre başladı.
1: Hafif rüzgarın estiği.
0: Ne olur böyle, oh mis gibi, şöyle küçük küçük bir ne yapalım?
1: Sakma geldi.
0: İyi söylemiş oldum. Acaba nasıl bir harf desteğiyle geliyoruz Mehmet Erdoğdu'ya? Mehmet Bey hazır mısınız? Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Tek harfe ihtiyacımız var. Nedir acaba bu harfimiz? Sürenizi başlattık.
2: Esen.
0: Esen doğru yanıt tabii ki. Bir E harfiyle desteğimizi aldık. Ve geldik 45 puanla. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bir
0: son
2: numara.
0: Soruyu açıyorsunuz.
2: Bir numara.
0: Bir numara. Peki geliyor bir numaralı soru. Ortaya konan sanatsal ya da edebi bir ürünü soruyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Bir eser. Peki. Bu arada ben cevabı söylemiş oldum size ama şimdi sizin için başlatayım. Buyurun. Eser doğru yanıttı. Ortaya konan sanatsal ürün eser de yanıtımız.
1: Bana orta açtı aslında, çok geride kalmayayım diye.
0: Harikasınız, eserdi. Mesela. Çok hızlı bildik ve geldik ilk etabın sonuna. Hemen gidiyoruz bakalım bir puan tablosunu tekrar bakalım kaç kaç puandayız şu anda. Evet, Emin Erdoğdu milli boksörümüz, kendisi şu ana kadar 6 doğru kelime bildi ve 30 puanda şu anda yarışıyor kendisi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu ise 9 doğru yanıt verdi kendisi ve 45 puanla birinci etabı tamamlamış oldu. Nasılsınız?
1: Çok da fark yokmuş.
0: Çok fark yok, ben söyledim.
1: Tamam,
0: her soru 5 puan değerinde. Şimdi bundan sonra sorular 10'ar puan değerinde. Dolayısıyla arayı çok hızlı kapatabileceksiniz.
1: Ben aslında şey, heyecanlı atsın diye biraz pas verdim ona da.
0: Öyle mi? Destek verdiniz.
1: Destek verdim, bitti.
0: Evet, artık destek bitti diyorum. Peki. Efendim ikinci etaba geçiyoruz hazırsanız. Sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağımız bölümdeyiz. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu birinci etabı önde 45 puanda bitirdiği için kendisiyle başlayacağım. Efendim 120 saniyeniz var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar bekleyebilir, dinleyebilir ve seyredebilirsiniz. Bilemediğiniz, cevap vermediğiniz soruyu hızla pas diyerek geçebilirsiniz. Hazır mıyız?
1: Hazırdır.
0: Peki 120 saniyenizi kuruyorum ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Fırat Üniversitesi'nin bulunduğu ilimiz.
1: Elazığ.
0: Elazığ, harika bir yanıt geldi. Göz yanılgısı ya da el çabukluğuna dayalı gösteriler yapan kimse.
1: İzolasyon. İllüzyon.
0: İllüzyonist doğruydu. Harikasınız. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var. Önce onu bir dinleyelim bakalım. Kim gelecek?
1: Teoman. Teoman.
0: Alacağım yanıtınızı. Harika.
1: Teoman.
0: Dinlediğiniz Papatya Adası şarkısının kim seslendirmektedir Teoman? Yanıtını aldım çoktan. Oliver Twist'in yazarıdır. Dickens soy ismiyle diyorum ama gelecek mi acaba aklımıza? Pas diyebilirsiniz. Pas. Hemen geçtim. Araba kelimesinin eş anlamlısı.
1: Otomobil.
0: Otomobil tabii ki. Efendim bir videomuz var. Önce seyredelim bakalım nasıl bir görsel geliyor.
2: Çok aşırı reaksiyon gösterdiler ama ya. Belediye kesmekteymiş. İnsan sinirlenince belediye mi keser, ne bileyim? Elektriği kes, interneti kes ama su böreği keser gibi belediye kesmek neymiş ya?
3: Başkanım, pozitif düşünürsek il yapacağım derken ülke yaptınız buraya.
2: Bahtiyar, pozitif döverim seni ha. Başbakanı aradınız mı oğlum?
4: Arıyoruz, arıyoruz. Şöyle açmıyor.
2: Ver bakayım telefonu.
0: İzlediğiniz Kolonya Cumhuriyeti filminin başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyimdir. Mesela bir şeyi yuttu.
1: Pas.
0: Eyvah dedi. Peki. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor.
1: Yok.

0: Efendim, Ferdi Tayfur'dan dinlediğiniz şarkının adı.
1: Hadi gelin köyümüze geri dönelim.
0: Geri dönelim ama kimin bir yerine, bir organizasyon...
1: Köyümüze geri dönelim.
0: Yok, birinin düğününe gidelim.
1: Kimin? Fadime'nin düğününe gidelim.
0: Hemen diyorum, tahinli piyazıyla meşhur ilimizi soruyorum.
1: Antalya.
0: Antalya harikadır tabii ki, tahin ve piyazla meşhur ilimiz. Evet, hemen dönüyorum sorularımıza. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir diyoruz.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum tekrar.
1: Nerede?
0: Oliver Twist'in yazarıdır diyorum. Nerede? Oliver Twist'in, Dickens, oraya da pas diyoruz.
1: Pas.
0: Bir videomuz vardı, tekrar görebilir miyiz acaba? Kolonya Cumhuriyeti filminde oynayan bir başrol oyuncumuz kendisi.
2: Aşırı reaksiyon gösterdiler ama ya. Beldeyi kesmekteymiş. İnsan sinirlenince beldeyi mi keser, ne bileyim. Elektriği kes.
0: Komedi dünyasında da çok başarılı, yetenekli bir oyuncuydu.
1: Pas.
0: Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Birkaç sorumuz var. Ben hemen onları tek tek sırasıyla, acaba yanıtlarımız neydi? Hemen gidiyorum. Birinci sorumuza geliyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir demiştik. Şinasi olacaktı. Gidiyorum hemen. Oliver Twist'in yazarıdır. Ne olacaktı? Charles Dickens olacaktı efendim. Charles Dickens. Gidiyorum. Kolonya Cumhuriyeti filmiydi. Sevgili Çağlar Çorumlu olacaktı. Ve bunu çok rahat bilecektiniz de 120 saniyeyi kullanmadınız, sürede yetmedi. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyim. Hani derler ya, eyvah yuttu, hapı yuttu. Denir. Peki, harika bir 120 saniyeyi tamamladık. Ve geliyorum Emin Erdoğdu'ya. Hazır mıyız Emin Bey?
3: Her zaman.
0: Her zaman hazırsınız. Tabii ki ringlerden geldi kendisi. Kırmadı bizi. Yarışıyor ve 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Sürenizi başlatıyorum. Başlıyorum okumaya. Göl Saatleri ve Piyale şiir kitaplarının yazarıdır.
3: Pas.
0: Haşim diyecektim. Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu ilimizdir.
3: Muğla.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Ajda Pekkan'dan dinlediğiniz şarkının adı?
1: Hiç tarzım değil, pas.
0: Peki, o zaman gidiyorum. Uçuşlarda yolcuların rahatlığını ve güvenliğini sağlamakla sorumlu kişi?
1: Hostes.
0: Bir başka şey daha denir. Kabinle ilgilidir.
1: Kabin memuru.
0: Kabin memuru, kabin görevlisi. Kabin memuru. Eş anlamlı, tam kabul sayıyoruz. Tom Sawyer'ın maceralarının eserinin yazarıdır. Tom Sawyer.
1: Pas.
0: Geçiyorum. Hemen bir video sorumuz var, gelsin.
2: Böyle olur mu ustacığım ya sezonun ortasında? Bak buraya bak, buraya bak, buralara bak. Buralar böyle olur mu ya? Sen ne biraz paraya kıyacaksın, ne kıyacaksın? Ben bu mekanı böyle görmekten utanıyorum, yetti.
3: Ne olacak?
2: Ne olacak? Bakır yapacağız. Bak bir kere yapacağız. Orayı bir kere döşeyeceğim, bitecek. Ben kefil.
3: Maliyet?
2: Maliyet. Nereden baksam borular bir 2000 tutar. Artı içilik var.
3: Oho!
2: Oho ne Cenk? Oho ne? Ben mi satıyorum boruyu? Ben mi satıyorum boruyu?
0: Hedefim Sensin filminde Yarım Hasan karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz. Aksun diyeyim isimde.
1: Aksun. Buna daha sonra dönelim.
0: Peki. Konuk kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
1: Misafir.
0: Misafir tabii ki. Hemen bir şarkımız daha geliyor. Sessiz sorumuz gelsin.

0: Orhan Gencebay'dan dinlediğiniz şarkının adı. Nasıldı bu cool?
1: Hatasız.
0: Hatasız cool.
1: Olmaz.
0: Olmazdı. Harikasınız. Kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak anlamındaki deyim.
1: Göz boyamak.
0: Göz boyamak. Harikasınız. Tava ciğeriyle meşhur şehrimizi soralım.
1: Ciğeriyle.
0: Tava ciğeri batıya doğru giderken.
1: Edirne.
0: Sınırı geçmeden bir güzel tava ciğeri yiyip gelelim Edirne'den. Göl Saatleri ve Piyale şiirinin kitaplarının yazarıdır. Haşim. Soy ismiyle. İsim.
1: Haşim Bas.
0: Peki. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı bir karşılıklı.
2: Hangimiz uğramadı sanki.
0: Neydi bu? Hoş.
2: Dinle beni.
1: Hoş sevdam.
0: Değil.
1: Sarmıyor.
0: Peki efendim. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarıdır diyecektim. Olmadı. Hemen gidiyorum. 4 sorumuz eksik kaldı. Sıkıntı değil. Hemen yanıtlayalım. Göl Saatleri ve Piyale şiiri kitaplarının yazarıdır Haşim. Ahmet Haşim olacaktı.
1: Ahmet Haşim.
0: Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı Hoş Görsen.
1: Hiç tarzım değil.
0: Çok
1: değil.
0: Normal. Dinlemiyorsanız. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarı Mark Twain olacaktı. Gidiyorum. Ve Hedefim Sensin filminde Yarım Hasan Aksum, İlker Aksum.
1: İlker. Çok tanıdık bir oyuncu da hani. İsim
0: çok tanıdık, şey ismini değil. Çıkaramadınız. Çok normal, bir de 120 evet. Saniyenin etkisi var. Evet. Geliyoruz puanlarımıza. İkinci etapımızı tamamladık. Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Hemen bakalım. Evet. Mehmet Bey, Mehmet Erdoğdu şu anda 105 puanda efendim kendisi ve Emin Erdoğdu arayı kapattı. 90 puanla kendisi bu etapta arayı bir kapattı. 15 puanlık küçük bir fark kaldı. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Üçüncü etaba gidiyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Evet, onları çalıştıracağız. Rekabet iyice yükselecek. Efendim sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Artık butonlar devreye giriyor. Yarışmacılarımız soruları seçecek ama tek karar veren olacak. O da butonlarımız. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu 105 puanla şu ana kadar 2. etabı da önde tamamladı ve yarışmamızı önde götürdüğü için efendim siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 9 numara.

0: 9 numaralı soruya gidelim. Bakalım 9 numaralı sorumuzu kim bilecek? Soruyu okuduktan sonra butonu ilk kullanan cevap hakkını kazanır. Madde ötesi, ruhsal ve manevi konularla ilgili olan süre başladı. Sürekli basıp yanıt verin. Evet, buyurun Mehmet Bey. Ne olabilir bu?
1: Sinirleme. Sinirlenmek.
0: Yok. Bu bir ruhsal manevi konularla ilgili. Hani derler ya, çok farklı
1: sinirliler.
0: Manevi konular diyelim. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak? Bir şeyin, bir ritüelden bahsedilir burada. Bir ritüel denir. Buyurun Mehmet Bey. Ama süremiz doldu. Bir harf desteği daha veriyoruz. Nasıl bir ritüel bu? Bir ruhani ritüel. Süreyi başlattık.
1: Serinleme. Serinleme.
0: Değil efendim. Bakın, bir ritüel diyorum. Bir kelime gizli burada. Bakalım. Ruhani, ruhsal ve manevi konularla ilgili bir ritüel. Süreyi başlattım. Tek harfe ihtiyacımız var orada. Bir ritüel.
2: Başını çözemedim ya.
1: Sirke, sirkilme.
0: Peki.
2: Uzun bir harf.
0: Tek harfe. Acaba nasıl bir harf koyacağız? Nasıl bir harfe ihtiyaç olacak? Süreyi başlattık. Kim kullanacak butonu? Buyurun.
2: Seritüel.
0: Olmadı.
2: Tüel, evet.
0: Kısmı da çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Bu nasıl bir harf acaba? Şöyle. Tek göbecikli bir harf diyeyim ben.
1: Seritüel.
0: Süreyi başlattık. Yukarıdan göbeği var. Buyurun.
2: Sürütel.
0: Yok, değil. Tek göbecikli bir harf böyle.
2: Sedrüyel. Sedrüyel.
0: Göbeği biraz yukarıda. Böyle tatlı bir harfi açamıyorum. Çünkü şifre harf kendisi aynı zamanda. Öyle değerli, kıymetli bir harf sakladık. Acaba ne olabilir bu? Harfimiz. Sürenizi başlattık.
2: Spiritüel mi olur mu?
0: Evet.
2: Spiritüel.
0: Doğru yanıtı aldım. Sesi söylüyorsunuz, biliyorsunuz. Spiritüel. Doğru. P harfiydi. Bir de şifre harf olarak buldunuz. Harikasınız. Lütfen yüksek sesle alabilirim. Çünkü yanıtınızı ben buradan duyuyorum. Spiritüel diyorsunuz. Ama sessiz dediğiniz için gidiyordu soru gümbürtüye. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Hazır gelsin 31.
1: Bu iş belli.
0: Zamanın en kısa parçasını ifade eden kelime. Sürenizi başlattım. İşte o
2: an.
0: An. Doğru yanıtı aldık. Emin Erdoğdu köşesinden. Nasıldı, öyle değil mi?
2: Evet, kırmızı Erdoğdu köşesi.
0: Bir puan daha kazandı ve kendisiyle devam ediyoruz. Sevgili milli boksörümüz Emin Erdoğdu seçiyor ama butonlar karar veriyor. Babamız da gayet iyi bir yarışma çıkarttı şu ana kadar. Ara açılmadan kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 29.
0: 29 numaralı soruyla devam edelim. Gelsin bakalım 29. Eski yazıda bir harfin i veya ı sesiyle okunmasını sağlayan hareket işareti. S. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Esra.
0: Esra değil.
2: Esra. Esre.
0: Esre. Esre olacaktı burası. Harikasınız. Bir harf desteğini aldık. Esre doğru yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyorum. 33. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Nam. Nam.
0: Nam doğru yanıt.
2: Son saniyede.
0: Son saniyede nam yanıtı geldi. Mehmet Erdoğdu da oradan diyordu ki Mehmet Bey, Oğuz elleme, ben alacağım o soruyu diyordu ama kısmet sizeymiş. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Gelsin bakalım 47 numaralı sorumuz. Hemen iki kelime.

0: iki harfli bir kelime açıyoruz. Utanma duygusu ve haya anlamına gelen bir kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
1: Ar.
0: Ar tabii ki. Harika. Babamız hemen bir 10 puanı aldı. Bir dakika dedi. Ara fazla açılmasın. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
2: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyorum. Hemen açalım 26. Efendim. Saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
2: Kel.
0: Kel. Doğru yanı. Hey kel. Ver bana.
2: Kel burada.
0: 10 puan dedik. 10 puanı aldık kel kelimesinden. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. İsterseniz açalım 27'yi. Gelsin 27 nolu sorumuz. Efendim faydalı ve yararlı anlamına gelen bir kelime soruyoruz. Ne olabilir? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Mehmet Bey. Peki harfi aşamıyorum. Butonu önce kullanan alır. Şu ipucunu bulduk gibi. Süreyi başlattım. Buyurun Mehmet Bey.
2: Şey.
0: Mehmet Bey. Fe. Dediniz değil mi fe?
2: Fe.
0: Dediniz doğru.
3: Ama.
0: Mehmet. No, ama fe dedi kendisi.
3: Ama hacım var.
0: Efendim fe dedi kendisi. Ben. Dediniz değil mi Mehmet?
2: Dedim fe.
0: Fe harfini dedin. Nafiydi buranın yanıtı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
2: 50 numarayı.
0: 50 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 50'de ne arıyoruz? Çok rahat bileceksiniz. Hazır geliyor. Eller butonda. Bir konuda eğitim verilen ders programı süre başladı ki basacak butona. Buyurun Mehmet Bey.
1: Ders programı başladı.
0: 4 harfli. En belirgin örneklerinden biri. Ehliyet almak için gidilir, yazılır, ordunun eğitimi alınır, süre harfi verilir. Süre başladı. Kim kullanacak? Buyurun Emin Bey.
2: Kurs.
0: Kurs tabii ki. 4 harfli kurstu yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Öneriyorum 42. 40. Öneriyorum 51 biraz zor ama... Önermeyeyim.
3: Ben 42'den devam edeyim ya.
0: Peki 42'den devam edelim. Geliyor hazır 42. Sorunuzu okuyorum. Havada dönerek yapılan akrobatik hareket.
3: Benim işim bu.
0: Buyurun.
3: Takla.
0: Takla. Doğru geldi. Benim işim bu.
1: Benim işim.
0: Takla geldi. Harikasınız. Bir de şifre. Harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Bu arada 11 var açılmamış galiba. Orada da. Şifre harfimiz saklı. Aynı zamanda bir foto soru. Onu kullanabiliriz. Oradan destek alabiliriz. Ama nasıl devam etmek isterseniz?
3: Size güveniyorum. 11.
0: 11. Peki. Foto. Gelsin bir foto sorumuz var. Evet. Büyük kedigillerden bir hayvan soracağız size. Bu genellikle pars için kullanılan bir kelime. Ama lütfen dikkatli cevap verin. Büyük kedigillerden derisi benekli genellikle pars için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mehmet Bey. P ile başlıyor. Bir şey ek lazım.
1: Büyük kedi.
0: Peki. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. Ve süreyi başlattım butonu kim kullanıyor?
1: P.
0: Buyurun. Emin Bey.
1: Pelek yok.
0: Peki. Bir harf desteği daha bizden size olsun. Tek harfe ihtiyacımız olacak. Acaba o harfimiz hangi harf olacak? Süreyi başlattım. Buton açtım. Buyurun.
3: Pelenk.
0: Pelenk doğru yanıttı. Bu dağ aslanı pars için kullanılan pelenk.
3: Pelenk.
0: Olarak geçiyor.
3: İlk defa duydum bunu.
0: Evet pars. Ailesi büyük kedigillerden deri benekli
2: pelenk
0: olarak kullanılıyor bu sorumuzun yanıtı. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Nasıl yol alalım?
3: Biraz puan toplayalım. 19.
0: Peki 19'a gidelim o zaman. Puan toplayalım. Bu arada son 5 soru civarındayız. 5 soru içerisinde yanıtımıza doğru gideceğiz. Bilginiz olsun. Efendim soru geliyor. Bir şeyin özelliğini ve niteliğini belirten sıfat. Süremiz başladı. Buyurun.
3: Nitel.

0: nitel doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Bir de şifre harf buldunuz. Ve artık harfler konusunda da yardımcı oluyorum. Çünkü 4 yerimiz kaldı. Efendim 23 veya 13'ü öneriyorum. Bakın 13'ü öneriyorum. 41'i öneriyorum. 52 öneriyorum.
1: Size 41 kere maşallah deyip 41'e gidelim.
0: Peki o zaman 41'e gidiyoruz. 41 kere maşallah gelsin sorumuz. Mevsimi dışında yetiştirilen ya da erken olan bir ürün ismi soruyoruz. Nedir bu? Süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
1: Mesela kerekli çağırırken.
0: Ne olabilir?
2: Karpuz.
0: Değil. Mevsimi dışında yetişen ya da erken olan bir ürüne söyle. Genellikle ürünlere söylenir. Bir şey ürün denir şu anda. Özellikle tarımda çok kullanılır. Evet, bir harf desteğimizi alalım bakalım. Nasıl bir harf geliyor? U geldi. Süreyi başlattık. Acaba butonu kullanacak olan yarışmacımız var mı diyorum. Buyurun.
1: Genel ismi değil mi?
0: Evet.
1: Turşudanmış onu. Turlu. Turpu.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Turşuya çok yakın ama turşu değil tabii ki. Urf kısmı geldi. Bir şeyde denir. Sebze, meyve. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Turfa.
0: Turfa. Turfa. Evet. Turfa. Doğru. Harikasınız. Turfa. Sevgili Emin Erdoğdu. Turfanda yanıtını buldu. Bir de T harfinden şifre harfimizi buldu. T harfini de aldık. Sizle devam ediyoruz. Şifre harf vermek istiyorum lütfen. Dikkat edin. 13 olabilir, 39 olabilir. 13 bir foto soru aynı zamanda. 13 kullanabilirsiniz.
1: Yapalım. 13 yapalım.
0: 13 yapalım. Peki önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Gelsin fotoğrafımız. Efendim bunu denizde avlananlar çok bilir. Özellikle balık yemi olarak çok kullanılır bu. Dar ve uzun kavkılı bir deniz yumuşakçası soruyoruz size. Bunu böyle açarsınız, oltanın ucuna takarsınız. Bayağı da avlanırken çok gelir bunun adı. Avlanırken balık, olta balıkçıları çok iyi bilirler. Okuyorum sorunuzu. Dar ve uzun kalkılı bir deniz yumuşakçası. Çakı, deniz çakısı nedir bu? Ne olabilir? Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Süfene miydi? Süfene miydi? Öyle bir şeydi. Sefine miydi? Süfene. Fena.
0: Çok doğru yerden başladınız ama tam ismi açılımı gelmedi aklınıza. Bir harf desteğimizi verelim. Acaba L harfi geldi. S harfini zaten biz bulmuştuk. Sülü. Süreyi başlatayım. Buyurun Mehmet Bey.
3: Sülüne.
0: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
1: Ortayı ben açtım.
0: Ama Emin Bey yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Mehmet Bey hemen oradan 10 puanı Sülün aldı. İ harfini de açtı. Tebrik ediyorum. Sülüneydi. Buradaki kelimemiz.
3: Şifre kelimemiz.
0: Söylüyorum son 2'ye girdik artık. 39'u açabiliriz. İsterseniz.
3: Olsun.
0: 39'u yine bildiğiniz yerden de geliyor Mehmet Bey. Bu soruyu kaptırmayın. Emin Bey'e sorunuzu okuyorum. Bir nesnenin boyutunu ve ölçülerini ifade eden kelime. Süreniz başladı. Hani çöplerde de vardır ya. Boy boy. Buyurun.
1: Ebat.
0: Ebat doğru yanıtını kaptırdık. Son sorumuzu açıyorum. A'yı da açmış olduk. Sizle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu?
1: 43.
0: 43. Peki gelsin. Güzel bir soru bulduk. Rahat bulacaksınız. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Sorunuzu okuyorum. Türk tasavvuf müziğinde kullanılan üflemeli bir çalgı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
3: Ut.
0: Değil. Tasavvuf müziğinde şöyle flüte de çok benzer. Kamıştan yapılır böyle uzun. Üflemesi de çok zardır. Ondan ses çıkarttığınız zaman zaten enstrümanı çözmüşsünüz demektir. Diyorum sürenizi başlatmadan önce bir harf açtı. Süreyi

0: ne oldu? Buyurun.
1: Ney?
0: Ney? Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız sevgili Emin Erdoğdu diyorum ve geldik puan tablosuna bakıp 3. etaptaki yarışmamızın sonuna ve hemen dönüyorum. Evet efendim, bakalım puan tablolarımız ne durumda? Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu, Emin Erdoğdu, milli boksörümüz kendisi, maçlarından da tanıyoruz. Emin Erdoğdu ilk etapta biraz geride kaldı. İkinci etapta arayı kapattı ama üçüncü etapta butonu gayet iyi kullandı. Ve sevgili babamız Mehmet Erdoğdu'dan farkı birazcık açarak devraldı ve yarışmamızı önde tamamladı. Evet, geldik finalimize ve burada birinci tahmin hakkı sizde. Öncelikle tahmin sırası sizde. Emin Erdoğdu. Tek seferde tek harf kullanmanızı rica ediyorum. Acaba şifre kelimemiz ne olacak? Buyurun.
1: Ne? İyi dinleyin.
0: Ne? Yani arka esprit diyorsunuz. Acaba böyle bir kelime var mı? Varsa ne anlama geliyor? Biliyor musunuz böyle bir kelime?
2: Arka esprit.
0: Arkan esprit.
1: Tahminim yok ama Emin'in ne ismi kullanmak istiyorum.
0: Peki. Çok da doğru yaptınız. Arkan esprit doğru biliyorsunuz. Çünkü ruhsal bilgi, ruhsal güç anlamına gelen bir harfi sırlayıp saklamıştık. Böylece sır küpünün 3. etabını da tamamlamış olduk.

0: Evet efendim, harika bir yarışma çıkarttınız.
1: Çok teşekkür ederiz. Bir baba oğlum mücadelesini beraber seyrettik. Hemen bir değerlendirme alayım. Mehmet Bey, nasıl geçti yarışma?
2: Çok güzeldi sizinle yarışmak. Mükemmel oldu. Vaktimiz de iyi geçti.
1: Evet, sağ olun.
2: Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler.
1: Harika. Çok teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Katıldınız, yarıştınız. Emin Erdoğdu. Hoş geldiniz. Çok güzel yarıştınız. Birinci etapta, ikinci etapta biraz geride kaldık ama üçüncü etapta butonu iyi kullandınız. Birazcık da tabii elimizde yatkın değil mi? Özellikle dövüş sporundan kaynaklı bokstan dolayı. Nasıl, bir değerlendirme alayım?
3: Çok eğlenceli o geçti bizim için. Yani babamın da güzel bir anımız oldu bizim için. Hani ömür boyu unutamayacağım bir şey oldu. Ama evet, ben başta uyardım. Evet. Acımam dedim.
1: Acımam dediniz, doğru.
3: İki avans işte bir
1: evet, birazcık da rekabete binince, iş hırslanınca. Nasıl ilerleyen dönemde maçlarımız, tablomuz nedir? Bekleyen bir mücadele tablosunda var mı?
3: Evet, şu yakın zamanda bir Temmuz ya da Ağustos sonu gibi bir tekrar profesyonel bir maçım olacak. Büyük ihtimalle İngiliz ya da Özbekistan'da bir rakibimi bekliyorum. Bakalım, hazırlık sürecimiz de devam ediyor. Bir yandan spor salonu işletmeye devam ediyorum. Bir yandan da eğitmenlik spora devam ediyorum. Umarım bunu da kazanıp 3-3 yapacağız. Daha sonra 7-8 olduktan sonra WBC, WBA'de büyük turnuvalarda neden bir Türk sporcu olmasın, neden bir dünya şampiyonu olmasın mantığıyla devam edeceğiz.
1: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, katıldınız, yarıştınız. Spor hayatında da, gelecekte de bol ödüllü, çok bol madalyalı bir spor hayatı diliyoruz. Kariyer planlaması, kariyer diliyoruz size. Bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük bir hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
3: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
1: Birer kitap. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi göndermeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: geliyor.
1: Hamza. Asürüs gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şartı yüklüdür.
2: Karışma Okan.
0: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraşonlara gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Dağıttım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağdıracak.
0: Eller

0: Ne yapayım Gelirli abi, ne yapayım?
1: Terse çeviriyorum.
0: Gelirli abi, gömleğini çevirsen terse yetiyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünün mü abinin ya?
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin.
3: Amin.
2: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
3: Amin.
4: Amin mi ya?
2: Kim o densiz?
5: Valla bizden değil hocam be ya.
2: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
4: Hocam valla bugün bu kadar dua yeter. Görüyorsun cemaatin hali hiç hali değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim, yarın devam ederiz.
2: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat, bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
4: Aman ol be ya, işte bu. Eyvallah abi, hemen damat resmi aradan çıkarttık ya.
2: Ulan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
4: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz? Bir daha ağzını açak olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
6: Koşar. Kefilim ben ha.
2: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
3: Amin.
2: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbi.
3: Amin.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Yağmurunu bizden esirgeme Allah'ım.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakamı?
1: Sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
0: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
0: Sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
0: Sağ olun, var olun kaymakamım.
2: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makam da unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
0: Bağış üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar.
2: Sağ olun. Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
0: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor. Ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duvasına çıktık. Yağar yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
4: Hadi güle güle.

Sevgili Güne Bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzü bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıyla gelini, hakkıyla gelini, damattan gelini kaldırıyoruz. Hadi bakayım, bir kalkışlar.

0: Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
1: Verdi. Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
0: Sen istersen bebeğimizi mi ya?
2: O zaman bir siyah alalım.
0: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
3: Bir gün baba deseydin şaşardın zaten be ya. Anana hediye et hadi bakalım. Babam da...
1: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar ara gazı vermiyoruz. Vereyim mi sana bir şey?
0: Ver bakalım.
4: Hemen bir şey verelim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım. Onlar da ne be ya?
5: Ya Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
4: Amca! Karışın! Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın! Takılan ayaklandı, gitti at!
0: Hakkı, amcaoğlu. Füze mi?
6: Ne bileyim be, ateş topu sanki.
0: Kendine gel Hakkı.

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are they?
2: Roger, come here.
3: Hatırlayacağım füzeyi söyle.
4: Yunan'ın füzesi işler mi be ya? Dökeni bu lan ya.
2: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey. Calm down guys. Hey. Stop. Stop.
5: Hayda. Kim lan?
4: Muhtar.
5: Ya dün mezar bakıyordun. Ne zaman hale geldin canlandın. Öte git kurban olayım ya.
6: Hello, my name is Mary. We are sorry.
4: Ne diyeyim o, ne dedi?
5: Mehmet amca, Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
6: You see? You see. Okay? Okay? Okay? Please, lower your guns.
5: Your gun.
7: Nevresim diyor, nevresim.
5: Ne dedi bu?
2: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
5: Meran'ın olmadı o zaman şey yapalım kadın.
7: Evet.

0: Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
1: Ben dedim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi top atabilir mi hiç?
2: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
3: Yes, okay. That's a big deal. Okay.
0: Abi, Meryem Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
2: O düşen füze değil miydi be ya?
0: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
2: Para mı?
4: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasime.
2: Allah'ın adını verdim bak.
5: Murkar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
6: Hello me. How are you be ya?
3: Fine and you?
6: Okay.
2: Ne dedi lan?
6: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
4: Ağza bak ağza.
2: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mara dediler, dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
3: Abla.
2: Bak dakika tutuyorum ha, ona göre çabuk.
7: Kaldır. Kim geldi lan, kim geldi?

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un düğününü düşen füze var ya, Amerikanlar atmış. Bekle bekle, geldi. Koş koş. Koş. Koş.
1: Füze Amerikanlar. Amerikanlar geldi. Amerikanlar geldi.
2: Ana nereye?
0: Yettik mi ya? Az bekle.

0: Siz nereden çıktınız? Kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
4: Abi güzel, seni bir yerde gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
1: Yok, değildi.
4: Ha tamam. Kızım gelsin.
0: Tüybe ya Rabbi, tüybe ya. Ben bu köyün muhtarıyım. Muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz? Ne işiniz var? Söyleyin bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar? Sen mi sinirlendin? Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa. Çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
5: Biz 70 milyon değil miydik? Yani 80 milyon olduk be ya.
1: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz. Basına saldırıyor şu anda.
0: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şş, siz bu arada bir çay için.
6: Abi, abi, abi kalk abi.
1: Ne var lan? Ne börüp duruyorsun öyle baban gibi?
6: Babam abimi çağırıyor.
1: Ne yapacakmış baban abine?
7: Abi, Amerikalılar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
1: Ahanda, Yunanlılar köyü saldırmaya geldiler. Baban dediydi, Yunanlılar bunlar olmadan bir alt edemez diye. Kesin biri fişekledi.
3: Dur ana, bir dur be, bir dur.
1: Oğlum, be. Dur
3: be
1: kızanı, ben hemen gideyim de bir ekmek alıverin.
3: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
6: Adam be ya, babam seni bekliyor.
3: Tamam be, tamam. Duş bakalım önüme.
8: Hazırız.
1: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikalılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
3: Pardon hanımefendi, kusura bakmayın, böldüm.
1: Ne oluyor ya?
3: Kamerayı diyorum, kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
1: Aa, kapatamam.
0: Kapat diyor be ya. Üzeri hayata saygı. Kapat.
3: Bak.
8: Tamam beyler, sakin. Kapatıyorum.
1: Aslana bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
3: Beyler, dün gece buraya düşen gök taşıymış. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da $20 vereceklermiş.
9: Oba. Taş $20.

0: 냄새야.
1: 냉부도가 내가 담배야.
0: 족파라며. 족파라.
1: 냄새 뭐야?
2: 아까면 뭐야?
0: It's my finger.
3: Okay, you can see the picture of this media. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
4: 아는 회사인데 뒤에 있기. 다시 결함 말은 어디요?
5: 아래밖에 존재. 아래밖에 내리. 와 이제 와서
6: Alan yağdırdı, taşadığını karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
7: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi, taş. İki dünya derim yakında haberin olsun bak.
6: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
0: Lan Hakkı, bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitecekti duayı.
7: Ulan!
8: Yoksun bende habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
0: He? Ben aldım. O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
7: Oba. Doğru. Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorum burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
6: Üşüdün değil. Ey cemaati Müslüm. İndirin tüfekleri, şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
7: Ya bırakın taşı maşı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada, unuttun sen. Bir başlayalım takım erasım ya artık, hadi.
9: Sus be! Sus be!
10: Sabahtan beri.
7: Tamam kızmam da. Yarın hallederiz hep beraber.
3: What's happening?
6: They are trying to find the one who took the stone.
3: Oh, okay. Wait, wait, calm down guys. It's just a one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay.
7: Yapma be. İndirin silahları.
4: Baba indir silahları, indir indir.
7: Ah ben de anladım demin de.
4: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
11: Öyle söylemedim.
7: Sakın sakın.
12: Git bari şu çukuru çek ya.
6: Muhabirlik. Zor meslek.
12: Muhabir miydiniz?
6: Hayır.
12: Nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
6: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
12: Nereden geliyor?
6: Nereden geliyor?
12: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle, mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
6: İnternette çok güzel şarkılarım var, bir dinleyin isterseniz.

0: Yaşa. Al senin de kas.
1: Ver bakalım. Ha.
0: Yaşa. Taş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı, kara.
2: Yok mu ya? Gidin başka yere dönün.
1: Öteki dağlarda var diyorlar.
0: Kur taş değil mi be?
1: Oba! Harbiden de taş ha.
0: Kaç para eder bu?
1: En az yarım kilosu var. Hadi yürü. Gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
0: 5 çarpı 25 çarpı 400.

0: 250.
1: Lan yürü, orada hesaplarız, yürü.
0: Yavaş yavaş, gaza gelme Yaşar. Bak gaza gelme, davulu patlatacağım. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş, yavaş, duy.
1: Masamız da burada var, bekleriz. Herkes takısını takacak kardeşim, herkes takısını takacak.
2: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
1: Hazırız, hazırız. Hazırız.
3: Kayı takıyor.
2: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Günebakan köyüne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
1: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
2: Aman efendim.
1: Ama öyle ha. Öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Aldı ağrı gitti.
2: Düğüne gelin.
1: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı be. Herkes bolca yedi içti. Çaldı sazlar, oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık kıyamet koptu. Gökten bir ateş ayı kardeşim, öyle bir şey yok. Muhterem can bağırıyor. Yunan diye füze attı. Füze attı, herkes kaçmaya başladı burada. Sonra ayaktan da gitti takılar hep.
4: Yalnız yalnız o takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
1: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
5: Hop hop hop hop.
1: Koruma ağzının ortasında taş ha. Kafam kadar taş, görmüyor musun ya? Al bakalım Mari.
6: Oh yes.
1: Yes.
6: Yes.
1: Biri bak, söyle ona kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Söyle bakalım.
7: Tam 188 gram.
1: Oba.
8: Mary.
6: Yes.
8: Day one, $25. Per gram.
6: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that, okay?
1: Ne diyor?
8: Şirketimiz.
1: Tamam. Onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
6: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
8: Ama! Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer $1 million para vereceklermiş.
9: Ne? $1 million mu?
1: $1 million mu?
9: Bir dakika.
1: Ne $1 million ya?
7: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
1: Tamam. Durun o zaman. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
2: Taş mı $1 million ediyor?
1: Kızım sen de kapat o kamerayı. Yeter artık, yeter be ya.
2: Haber yapmak da mı yasak muhtar?
1: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen. Yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
2: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben. İstediğim yerde yaparım haberimi.
1: Hanımefendi. Kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya $1 million falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum. Eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
10: Baba kusura bakma, kız haklı.
1: Konuşma lan sipa.
10: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
1: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
10: Ben gidiyorum.
1: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci. Dördüncü kez söylüyorum bak. Sakın bu taşın haberini yapayım deme. Kurban olayım.
2: Vallahi bilemeyeceğim muhtar. Her şey senin biz olan yaklaşımına bağlı.
1: Tamam ben sana yaklaştım zaten. Sen de bize yaklaş. Kapat. Sen şu deliği meliği çek. Bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar. Ne yapacaksın yani? Müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
7: Dişini çıkarsak ne olur görsün.
11: Ya muhtar. Uğraşma belleri ya.
1: Kapat yavrum benim. Kurban olayım kapat. Ablam sana güzel bir tiyatro kuzusu kestireyim. Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat koyun yiyelim.

0: Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim, hoş geldiniz köyümüze, hoş geldiniz.
1: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
0: Tamam, nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
1: Eyvallah, sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
2: Hocam, bende taş var be. Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
1: Ha yok, biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
2: Hiç kusura bakma be hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
1: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
3: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi bir yerim.
0: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun, bir ayran neyim içelim içeride, gel gel.
3: Muhtar, gel seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
0: Yapalım be ya. Biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.
3: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köy, köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
3: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
0: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pullan işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
3: Gramına $20 verdiklerini öğrendik.
0: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
3: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
3: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
3: Teşekkürler. Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
0: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun, ne taş bu ya?
3: Yalan değil muhtar, haber kaynaklarım sağlamdır.
0: Sağlammış, bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum, büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
4: İyi valla. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingir deş.
0: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
4: Göt taşı.
0: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma benim, çık lan.
4: Hadi.
0: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Godaman arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan? Ha?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sen Türk'üsün be.
3: Ya ya, ben Türk. Biz Elman şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
5: But we don't have the big stone yet.
4: Pick up.
6: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taş için mi geldiniz?
3: Nereden anladınız?
6: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
7: Gramına ne kadar veriyorsunuz?
3: Ya ya, biz Elman şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
8: Etrafını sarılı lapis Yunanlılar. Daldırma köyleri havaya.

0: şunun! Bunu! Sana geleceğine mala gelsin ha!
1: Beni, beni! Sen sütte çaldın be ya!
0: Oy! Oy! Köpekler!
2: Ne kaçırdın lan?
0: Dede sen deyip duranına bak. Bize kaza atıp kaçtı be ya.
2: Benim öyle bir şey yapmaz.
0: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
2: Taş ne olacak?
0: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? $20 verir.
2: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
0: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
3: Meri $30 alır mı diyordu? O daha kıymetliymiş.
0: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da, yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
3: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
0: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
3: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
0: O alsa bana söyler.
4: $1,000,000 kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir $1,000,000 muhtar?
0: $1,000,000. Çok koştuk. Su sesi. Tuvalete gideyim ben.
3: Şuna bak nasıl da kurtaraktan yürüyor.
4: Milyoner bir iş bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak bak kendine güveni geldi, görüyor musun? İki karı kaygı var.
5: Kilosu belirsiz. Kilosu. Kilosu yok ya. Biz çıkacağız burada tabii. O zaman. Kilosu belirsiz. Sorunlarım var. Ha.
6: Beğendin mi?
7: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkı dinledim ben seni.
6: Yapma be, cidden mi?
7: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
6: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
7: Ay sağ ol ya.
6: Ya şöyle söyleyeyim, bugüne bugün internette bir şarkım 10,000-20,000 dinleniyor. Nereden baksan 40'lı nüfusu be.
7: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
6: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
7: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
6: İnşallah, öyle bir planım var.
7: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay, 1,000,000. Sana gider albüm çıkartır.
6: Ya taş babam da değil ki.
7: Bütün köy onda diyor.
6: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
0: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
6: Ne oluyor baba?
0: Ne oluyor? Bak, kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
7: Amerikalılara ne oldu?
0: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar, Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
7: Bir dakika ya, bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
0: Hem de nasıl?
7: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
6: Görüşürüz.
0: Aynı babasının oğlu ha, hemen dayanlamış gazeteci kızı.
6: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
0: Konuşma lan, ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse, oturup seni cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
6: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
0: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1,000,000'a sen mi satacaksın?
6: Yok baba, ben bulmadım be.
0: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsin, ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halinde baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün hayallerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak isteler.
6: Ama taş bende değil baba.
0: En son sen orada değil miydin?
6: Oradaydım. Akkı'ya takısını taktım, çıktım sonra.
0: Akkı kaldı orada öyle mi?
6: Akkı.
0: O zaman ben Akkı'nın düğününe gideyim, takısını takayım.

0: Bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
1: Tamam.
0: Hakkım ha.
2: Bırak onu elinde. Taze hem de.
3: Selamun aleyküm Muhtar.
0: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır, nereye böyle?
3: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
0: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
3: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre her bir şey anlattı bize.
0: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız, hadi.
3: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be, Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize, bakayım be?
0: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize diken atar, ondan diyorum ben. Hadi git git.
3: Aa şöyle. Hadi oğlum.
0: Yakında Muhtar seçimleri var, unutmayın. Sen bir söyledin.
4: Nevzatların ne işi var burada Muhtar be ya?
0: Hep o Mari var ya Mari.
5: Ayıp olmuyor Muhtar be ya.
0: Lan! Lan sana taşer edemedi mi? Bak hala oyun oynuyor. Tamam. Taşer çabuk! Çabuk! Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
1: Alman ismini Muhtar. İş beklemez.
0: Lan Hakkı. Gel buraya gel.
6: Amca ne var?
0: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlardı, Amerikalılardı derken sana da kırakmayı unuttuk. Al bakalım. Ha.
6: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabii.
0: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
6: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
0: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak, büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir, ben satarım, tamam?
6: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler işler. Oh şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazanları bölmüyorduk amca.
0: Tamam Hakkı.
6: Ne tamam.
0: Tamam Hakkı, bağırma, gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle, Hakkı böyle diyor. Tamam, sen yine de taşı benden habersiz satma.
6: Kimse beni kandıramaz.
0: Hı-hı.
6: Herkes takısını takacak kardeşim. Takacak, vururum balayı ağzına.
0: Tabii, haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
7: Dikkat dikkat, Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takım merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim mi ya? Takım merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha, iyi koşarım bak.
6: Çok yaşa Rasim amca. Allah razı olsun.
8: Teşekkür ettik.
6: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Tarçaklar diye bak.
8: Ya sen gözünü dert aç da kimse eksik bırakmasın ha.
9: Merhabalar, kolay gelsin. Geç de olsa takım erasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
6: Valla işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim değil mi?
8: Evet.
6: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkı'nın da dediği gibi, yani bu köyde kime ne takarsan onu tak Allah. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
6: 10 numara.
0: Taşı getirirsin değil mi artık?
6: O işi ben de merak etme. Oo, Kadri amca. Allah razı olsun.
9: İyi akşamlar.
8: İyi akşamlar.

0: var.
1: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
0: Hakkı.
2: Buradayım, burada.
1: İyi akşamlar Hakkı Bey. Dün de bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
0: Ana! Aklen! Taşı sen mi buldun?
1: Aa, nasıl yani? Sen söylemedin mi büyük taşın yerini?
2: Ya bırakın taşı maaşı, Allah Allah. Taş maaşı yok bende. Kendilerini çıktı, böyle sorularla falan oynamam ben. Oyalama. Şimdi izin versin, evimize gireceğiz. Yarın gel.
1: Taş bu kırık da olabilir. Not et.
0: Hakkım, taşı nereye sakladın be ya?
2: Allah Allah.
0: Hadi bana bak hem yerini, erken benim.
2: Taş maaşı yok bende, ne saklayacağım ben?
0: Ah, onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
2: Ama benim ailesi sen.
0: Ay, aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
2: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur, Allah Allah, ayıp ediyorum be. Daha ilk geceden etme eyleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
0: Ya Akket, sende mi lan taş?
2: Bende, ne sandın be? Şş, gel bak mı buraya?
0: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim.
3: Görüşürüz.
0: Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o züğürtle diye.
2: Ama şimdi ayıp ediyorsun, teessüf eder. Nurhan, teessüf ederim bak. Sen züğürt dedin adam. Muhteremin yeğeni Hakkı, Hakkı.
0: Başlatma muhterem Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
2: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
0: Git sen amcanı öp.
2: Öperim. Paracıklarımı da öperim. $50. 100. $200. $250.
4: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
5: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
6: $100 eder yani.
5: Kim bilir? Belki 1000 ya da $10 bile etmez.
6: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz, biliyor musun? Hatırla, 1. Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşlara ya?
5: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde ediyorken köye bir müze yaptıralım.
6: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
5: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk, Göktaşı Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
6: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
5: Evet.
6: Köylüler gidip bunlara bakar.
7: Allah sizin anlısın.
2: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam.
2: Tahta bakıyorsunuz ha? Daha ne kadar toprağı ayağınıza sürüyordunuz be.
0: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
2: Selamünaleyküm.
8: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
2: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
0: Ay yok kardeş, yok. Sadece koltuk olur mu?
2: Nur. Para.
0: Büyük taşı satıp bütün ev yenileriz be kocacığım. Ah Hakkı, şu takıma baksana.
8: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
0: Hakkı gelsene, çok rahat.
2: Geleyim değil mi?
0: Gel.
2: Bakayım. Bayağı rahat.
0: Evet.
2: Zıplığa durmuyorsun da, değil mi?

0: lan.
1: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk kalk kalk.
0: Hadi, yürü hadi. Hadi hadi.
2: Ne oluyor Muhtar? Ne çağırdın?
1: Gel otur gel sakin ol gel.
2: Ne oluyor lan?
1: Gel.
2: Gel gel.

0: Otur, buna heyecan yaptırmayın şimdi, bir de bununla uğraşmayak ya. Otur, bana bakın. Köyün muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
1: Ya muhtar, senin başına güneş mi geçti ve sen ne söylüyorsun?
0: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu geleceği bizden sorumlu değil mi?
2: Öyle miymiş?
0: Ne demek bu öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
2: Ne müzesi be ya?
0: Göktaşı müzesi. Ya Almanlara diyeceğiz ki topladığınız her taştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri, yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya da olacaklar. Bak sen gör, ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
3: Ben taşımı Meli'ye satarım. Bağış maaş sanmam.
0: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meli değil 10 tane Meli alırım, söz.
1: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
0: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapmaz. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Ya. Kurt mu yaptın? Allah'ını sev. Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş.

0: ben. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaş Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaş Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaş Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz Göktaş'ı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
1: Evet muhtar, Göktaş'ından Göktaş'ı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
2: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye. Biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da bizzat caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Hadi gidelim be.
2: Bitti.
1: Muhtar, yeminle bu köylü seninle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
2: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
1: Tabii yaparız. Peki muhtar, bu Büyüktaş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
2: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır bak bakayım bebe. Gel bakayım oraya. Bir dakika gel be. Baba. Dur. Menajitti dur. Bu kapın yüz verme. Sakın.
4: Öyle deme be baba.
2: Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi bütün gün kahvede oturuyorsun sen? Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım. Bari bir al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
4: Baba bu çay adisyonu be. Çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
2: Oğlum üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
4: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok, kesemem ben bağış maaş.
2: Ne demek kesemem ben bağış maaş ya?
4: Yok, kesmem ben. İşim gücüm var baba.
2: Bahadır sen hipnoz olmuşsun.
4: Yo.
2: Hipnoz oldun be ya.
4: Hipnoz olmadım be.

0: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
1: Yok.
0: Kurban olayım, böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık, ne olur. Al bu makbuzu götür işte. Kes bağışları.
1: Yok, benim işim var, al baba. Ben hipnoz olmadım. Gram oldu abi.
2: Ne kadar yapıyor be?
1: 720 euro yapar.
2: Bir dakika.
0: 720 euro, %20'si, oba, 144 euro. Yani 144 eurosunu köye bağışlayacaksın. İkram, hemen 144 euroluk bir makbuz keselim bakalım.
3: Abi sizden bir isyan var kardeşim. En ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
0: Allah Allah. Muhtar, bağış yapmıyor mu be ya?
4: Herkes bağışını yapacak be ya, ne demek vermem. Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya, illa taşın parasını zorla mı alalım Nevzat?
3: Muhtar, göktaşı gökten düşerek gamım olu olmuştur. Bu mazlumun vergisi be ya.
4: Kim diyor mazlumun ya, sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
3: Bunlar da verdi mi bunlar?
5: Daha da uzun etme be ya. Herkes verecek, bravo. Köy kalkınacak. Köye güzel gelecek. Ne geliyor?
0: Biraz yaşıyor, tut da bir şeye yarasın. Heh,
2: tamam şimdi güzel, vur gitsin.
3: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
0: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak 90 yaşında, ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi, vur.
3: Abi verin taşımı, satmıyorum, vazgeçtim. Garıma hediye edeceğim, kolye yapsın, boynuna taksın.
0: Ne demek satmıyorum, satacağım ya. Vur şunu gitsin ya, Muhtar ceza da yatmıyorum.
1: Muhtar, şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
0: Tamam geçirelim be ya, biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyacını topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık, öyle değil mi be ya?
3: Aa, araç gel.

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Köyümüzü meydana doğru buyurun. Ben köyün muhtarı Kısmet. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

0: olunca mı?
1: Ne oldu be ya dede? Ödümü kopardınız.
0: O taşı kime satacaksın? Peşin peşin alanın maaşımızı.
1: Kimseye? Taşmaş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne altıya be ya, buradasın be ya. Bak. Muhterin emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok.
4: Benim anamış mı o?
2: Ya ne verisi dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimseden vergi alamadık valla. Muhtar olacak bize. Muhtarlık namına dur. Allah dur. Dur diyor.
5: Dene Hanım. Gül Hanım'a da söyleyin, yol yorgunusunuz. Buranın çok güzel aydaresi var. Aydare içer misiniz soğuk soğuk?
6: Yula, hayır da aileye hoşças.
7: Da haçu.
6: Evet istiyorum.
5: Aydar, Ardali'ye getirir misin misafirlerimize acil?
3: Muhtar, biz de içeriz.
5: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar.
8: Şu küpekleri de ver, onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lena Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
6: İsmet Bey говорит, чтобы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
3: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
2: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
8: Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işte hocam.
5: Ay. Yok fena fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
8: Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Yok. Değil. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: Ey güzel Allah. Buldum kulunu. Kulun burada. Kulun burada lan ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
1: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle. Evet.
2: Niye getirdin beni buraya?
1: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
2: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
1: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
2: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
1: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
2: Aa niye?
1: Ya çünkü babam %20'sine el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
2: E doğru.
1: Neyse ya, taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuştu ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
2: Hiç ya, İsa bir şey soruyor.
1: Ha ben böyle boş boş konuşayım, sen başkasıyla ilgilen, tamam hadi.
2: Ay ben ikinize de yetişirim, merak etme sen de ya.
1: Bir rahat bırakmadınız be, bir rahat bırakmadınız.
2: Telefonu çalmadan söyle artık şarkıyı.
1: Evet, şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
2: Neymiş o?
1: Gözlerin için yazdım. İsmi, kilosu belirsiz sorunlarım var.
2: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
1: Ya ben parçayı çalayım.
3: Dile.
2: Ne oluyor ya?
3: Lan Bahadır! Yardım et be ya!
1: Dede, ne yapıyorsun burada be? Dede, kalk kalk, iyi misin? Kalk, iyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
3: Büyük taşı arıyordum be ya. Sen de mi aslanım?
1: Bende taş yok.
3: Peki, siz ne yapıyordunuz burada?
2: Aa.
1: Ne diyorsun dede benim?
3: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
2: Hele tipi. Dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse, ben gidiyorum ya.
1: Şarkı.
2: Dede artık başka zamana.
1: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be.

0: köpekler. Göktaş'ın muhterin durumunu göreceğiz. Vergi olmaz. Dur. Vay be. Az olmuş be ya. Lan Ceren.
1: Ne oldu bu?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynarsın. Babana işler. Çabuk koş.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Leyla'yla konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyorsun. Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Az sabret. Taşı ki ne taşı. NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı. Heykelini dikseler. Namerdi. Son yetmez be.
2: Öyle mi?
3: Bir bakar mısın?
0: Girelim mi? Ne oldu?
2: Ne yapacağım heykeli meykeli? Allah Allah. Sonra gazlar ördekleri üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse tas satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış, bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: 그랬지.
1: 와이
2: 아티 기르고니야?
1: 인슐트지 알려줘서 얼마기 뒤에 비웠어 못다.
2: 세 내리었음 메 카르데시메야. 왁스 왁스니 담아가는 어디야 왁. 왁 미안나 가슴마 기려. 요르든 되나?
1: 아직 사키노 올래.
2: 무슨 사키노 림랑? 비제 내려 잡틀라. 아마 온라 목따르 타나미올라르. 벤 온라 오인나르노 보자람.
1: 유디베 목따.
2: 메메데메. Allah'ın adını verdim bak düşman orada. Bravo. Bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor da anam ölmüyor.
3: $561.
4: Koşun. Kaldırın elleri. Kaldır.
3: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayın varık gitti.
2: Vay be. Utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan iç çeviriyorsun ha? Hain. Kaldır elleri. Kaldır. Bak ben muhtarım. Kaçın kurasıyım. Yer miyim lan ben? Ha?
5: Göktaşının belgisi olmaz muhta.
2: Olur mu olmaz mı? Görürsün hoca. Görürsün. Yaşar. Kes lan bakalım bunlara makbuzu.
6: Gel lan bre.
7: İndir elleri. Geç be.
8: Zuzma zuzlukta sıra sana geli. Cek.
9: Tövbe estağfurullah.
2: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
3: Bizden kaçmaz mı muhtar?
8: Yok Danila muhtar olmadı. Senden izin alalım be.
5: Hay ağzına sağlık Nevzat.
8: Ne demek hocam evdayım. Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekleyen zulme karşı bir başkaldırı vardır be.
2: Sizin başkaldırınız ancak olur lan.
8: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
2: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
5: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
2: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
8: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz.